0: ilah edinen kimseyi gördün mü? Ona sen mi vekil olacaksın?
1: Em tahsebu enne ekserahum yesme'un ev ya'kilun. İnhum illa kel en'ami bel hum adallu sabila.
0: Yoksa sen onların çoğunun söz dinleyeceklerini veya akıl erdireceklerini mi sanıyorsun? Onlar ancak hayvanlar gibidir. Belki yol bakımından daha da sapıktırlar.
1: Elem tera ile

0: Rabbinin gölgeyi nasıl uzattığını görmez misin? Eğer dileseydi onu sabit kılardı. Sonra biz güneşi ona delil kıldık.
1: ثُمَّ قَبَضْنَاهُ اِلَيْنَا قَبَضًا يَس۪يرًا
0: Sonra biz o gölgeyi güneşin yükselmesiyle yavaş yavaş kendimize çektik.

0: nehâra nuşûrâ.
1: Sizin için geceyi bir örtü, uykuyu rahatlık kılan ve gündüzü de hareket ve çalışma zamanı yapan Allah'tır.
0: Ve huvellezî erseler riyâhe buşran beyne yedey rahmetih ve enzelnâ mines semâi mâen tahûrâ.

0: Rahmetinin önünde rüzgarları bir müjdeci olarak gönderen O'dur. Biz ölü bir toprağı canlandıralım, yarattıklarımızdan birçok hayvanları ve insanları sulayalım diye gökten tertemiz bir su indirdik.
1: وَلَقَدْ صَرَّفْنَاهُ بَيْنَهُمْ لِيَذَّكَّرُوا فَأَبَا أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا
0: Andolsun ki biz onu ibret almaları için insanlar arasında çeşitli şekillerde anlattık. Fakat insanların çoğu ancak nankörlük edip direttiler.
1: وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا ف۪ي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذ۪يرًا
0: Ey Muhammed! Eğer biz dileseydik, her memlekete insanları Allah'ın azabına karşı uyaracak bir peygamber gönderirdik.
1: فَلَا تُطِعِ الْكَافِر۪ينَ وَجَاهِدَهُمْ بِه۪ جِهَادًا كَب۪يرًا
0: O halde sakın kafirlere boyun eğme. Onlara karşı bu Kur'an'la büyük bir cihat yap.

0: وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا.
1: İki denizi birbirine salıverip akıtan da Allah'tır. Onlardan biri tatlı ve içimlidir, diğeri ise tuzlu ve acıdır. Allah onların arasına bir perde ve birbirlerine karışmalarını önleyen bir engel koymuştur.
0: وَهُوَ الَّذ۪ي خَلَقَ مِنَ الْمَاءِ بَشَرًا فَجَعَلَهُ نَسَبًا وَصِهْرًا وَكَانَ رَبُّكَ قَد۪يرًا.
1: Bir damla sudan bir insan yaratıp onu nesiller ve eşler vasıtasıyla oluşan akrabalar haline getiren de odur. Rabbinin her şeye gücü yeter.
0: وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ مَا لَا يَنْفَعُهُمْ وَلَا يَضُرُّهُمْ وَكَانَ الْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ظَهِيرًا.
1: Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine bir fayda ve zarar veremeyen şeylere tapıyorlar. Kafir Rabbine karşı gelip şeytana yardımcı olmuştur.
0: وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا مُبَشِّرًا وَنَذ۪يرًا.
1: Ey Muhammed! Biz seni ancak bir müjdeci ve uyarıcı olarak gönderdik.

0: ile.
1: De ki, ben bu davete karşılık sizden herhangi bir ücret istemiyorum. Yalnız Rabbine doğru bir yol tutmak isteyen kimseler olmanızı arzu ediyorum.
0: وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذ۪ي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَب۪يرًا.
1: Sen daima diri olup ölmeyen Allah'a güven ve onu överek tesbih et. Kullarının günahlarından haberdar olarak o yeter.

0: استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا.
1: Gökleri, yeri ve onların arasındakileri 6 günde yaratan, sonra da arşa hükmeden Rahman olan Allah'tır. Sen onu Allah'ın sıfatlarından haberi olana sor.

Kafirlere Rahman olan Allah'a secde edin dendiği zaman, Rahman da neymiş, biz senin emrettiğine mi secde edeceğiz derler. Bu emir onların nefretini arttırır.

0: Gökte burçlar yaratan ve orada ışık saçan bir güneş ve aydınlatıcı bir ay var eden Allah'ın şanı ne yücedir.
1: وَهُوَ الَّذ۪ي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يَذَّكَّرَ اَوْ اَرَادَ شُكُورًا
0: İbret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimseler için geceyle gündüzü ard arda getiren de odur.

0: Rabbena.
1: Rahman olan Allah'ın iyi kulları olan kimseler yeryüzünde ağırbaşlı ve alçak gönüllü olarak yürürler. Cahiller kendilerine laf attıkları zaman selam derler, geçerler.
0: وَالَّذ۪ينَ يَب۪يتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا
1: Onlar geceleri Rablerine secde ederek ve ayakta durup namaz kılarak geçirirler.

0: كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما.
1: Onlar derler ki, ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü onun azabı devamlıdır. Gerçekten orası ne kötü bir durak ve konaktır.
0: وَالَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا.
1: Onlar harcadıkları zaman israf etmezler. Cimrilik de yapmazlar. İkisi arasında orta bir yol tutarlar.

0: ومن يفعل ذلك يلقى أثاما.
1: Onlar Allah'la birlikte başka bir ilaha tapmazlar. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Her kim bunları yaparsa günahının cezasını bulur.
0: Yudâ'af lehul azâbu yevmel kıyâmeti ve yehlud fîhî muhânâ.
1: Kıyamet günü onun azabı kat kat olur ve o azab içinde aşağılanarak ebedi olarak kalır.

0: gafuran rahima.
1: Ancak tövbe edip iman eden ve salih amel işleyen başka. İşte Allah onların kötülüklerini iyiliklerle değiştirir. Allah çok bağışlayıcıdır, çok merhamet edicidir.
0: وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللّٰهِ مَتَابًا.
1: Her kim tövbe edip salih amel işlerse, işte o tövbesi makbul olarak Allah'a yönelmiş olur.
0: وَالَّذ۪ينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا.
1: Yine Rahman'ın iyi kulları yalan yere şahitlik etmezler. Boş sözlere ve kötü davranışlara rastlayınca şeref ve vakarla oradan geçip giderler.

0: olanlar, ey Rabbimiz, bize gözümüzü aydın kılacak eşler ve nesiller bağışla, bizi takva sahiplerine önder yap derler.
1: Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru ve yulakkawna fiha tahiyyatan ve selama halidina fiha hasunat mustaqarran ve muqama.
0: İşte onlar sabretmelerine karşılık cennetin yüksek köşkleriyle mükafatlandırılacaklar. Orada selam ve saygıyla karşılanacaklardır. Onlar orada ebedi olarak kalacaklardır. Orası ne güzel bir durak ve konaktır.

Ey Muhammed, de ki, eğer duanız olmasaydı Rabbim size ne kıymet verirdi? Ey kafirler, siz Allah'ın ayetlerini yalanladınız. Bu yüzden azap yakında yakanıza yapışacaktır. Şuara Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 227 ayettir. Şuara şairler anlamına gelir. Sure 224. ayetinde şairlerden söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Musa, İbrahim, Nuh, Hud, Salih ve Şuayb peygamberlerin kıssaları geçmekte, Allah'ın yüce kudretine dikkat çekilmektedir.

0: تلك آيات الكتاب المبين.
1: Ta, sin, mim. Bunlar apaçık bir kitabın ayetleridir.
0: لَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ
1: Ey Muhammed! Neredeyse onlar iman etmiyorlar diye kendini mahvedeceksin.
0: اِنَّ

0: Onlar hiç yeryüzüne bakmadılar mı? Biz orada her güzel çiftten nice bitkiler yetiştirdik.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn.
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Fakat onların çoğu iman etmiş değildir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: وَإِذْ نَادَى رَبُّكَ مُوسَىٰ أَنِ ائْتِ الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ قَوْمَ فِرْعَوْنَ أَلَا
0: Hani Rabbin Musa'ya, o zalimler topluluğuna, Firavun kavmine git. Onlar hala Allah'ın azabından sakınmayacaklar mı diye nida etmişti.
1: قَالَ رَبِّ اِنِّي اَخَافُ اَنْ يُكَذِّبُونَ وَيَضِيقُ صَدَرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ اِلَى هَارُونَ وَلَهُمْ عَلَيَّ ذَنْبٌ فَأَخَافُ اَنْ يَقْتُلُونَ
0: Musa şöyle demişti. Ey Rabbim, doğrusu ben onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Benim de göğsüm daralır, dilim dönmez. Onun için sen Harun'a da peygamberlik ver. Hem onların benim aleyhimde bir suç davaları var. Bu bakımdan beni öldürmelerinden korkuyorum.

0: Allah buyurdu ki, hayır, seni öldüremezler. İkiniz de hemen mucizelerimizle gidin. Şüphesiz ki biz de sizinle beraberiz. Her şeyi işitiyoruz.
1: فَأْتِيَا فِرْعَوْنَ فَقُولَا اِنَّا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اَنْ اَرْسِلْ مَعَنَا بَن۪ي إِسْرَائِيلِ
0: Firavun'a girin ve deyin ki, biz alemlerin Rabbi olan Allah'ın peygamberiyiz. İsrailoğullarını bizimle beraber gönder.
1: قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين.
0: Firavun dedi ki, biz seni küçük bir çocuk olarak alıp aramızda büyütmedik mi? Sen ömründen nice yıllar bizim aramızda kalmadın mı? O yaptığın Kıpti'yi öldürme işini de yaptın. O halde sen nankörlerden birisin.

0: Musa dedi ki, ben onu yaptığım zaman şaşkınlardandım. Sizden korktuğum zaman da aranızdan kaçtım. Nihayet Rabbim bana hikmet bahşetti ve beni peygamberlerden kıldı. Başıma kalktığın o nimette aslında İsrailoğullarını kendine köle edindiğin içindir.
1: قَالَ فِرْعَوْنُ وَمَا رَبُّ الْعَالَمِينَ

Firavun, alemlerin Rabbi de kimdir dedi. Musa, o göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbidir. Eğer gerçekten inanırsanız bu böyledir dedi.

0: الأولين.
1: Firavun etrafındakilere duymuyor musunuz dedi. Musa, o sizin de Rabbinizdir, önceki babalarınızın da Rabbidir dedi.
0: قَالَ اِنَّ رَسُولَكُمُ الَّذ۪ي اُرْسِلَ اِلَيْكُمْ لَمَجَنُونَ قَالَ رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَشْرِقِ

Firavun etrafındakilere, "Size gönderilen bu peygamberiniz mutlaka delidir," dedi. Musa, "O doğunun, batının ve ikisi arasında bulunanların Rabbidir. Eğer aklınızı kullanırsanız anlarsınız," dedi.

0: قَالَ أَوَلَوْ جِئْتُكَ بِشَيْءٍ مُبِينٍ قَالَ فَأْتِ بِهِ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ
1: Firavun, andolsun ki eğer benden başka bir ilah edinirsen seni mutlaka hapse atılanlardan yaparım dedi. Musa, sana apaçık bir delil getirirsem de mi dedi. Firavun, eğer doğru söyleyenlerdensen onu getir dedi.

0: Bunun üzerine Musa asasını yere attı. Bir de ne görsünler, asa apaçık kocaman bir yılan oluverdi. Musa elini koynundan çıkardı. O da bakanlar için bembeyaz bir şey oluverdi.
1: قَالَ لِلْمَلَإِ حَوْلَهُ اِنَّ هَذَا لَسَاحِرٌ عَلِيمٌ يُرِيدُ اَنْ يُخْرِجَكُمْ مِنْ اَرْضِكُمْ بِسِحْرِهِ فَمَاذَا تَأْمُرُونَ
0: Firavun çevresindeki ileri gelenlere, şüphesiz ki bu çok bilgili bir sihirbazdır. Büyüsüyle sizi yurdunuzdan çıkarmak istiyor. Şimdi ne buyurursunuz dedi.
1: قَالُوا اَرْجِهْ وَأَخَاهُ وَبَعَثْ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ يَأْتُوكَ بِكُلِّ سَحَّارٍ عَلِيمٍ
0: Onlar da onu ve kardeşini oyala. Şehirlere toplayıcılar gönder. Bütün bilgin sihirbazları sana getirsinler dediler.
1: فَجُمِعَ السَّحَرَةُ لِمِيقَاتِ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَقِيلَ لِلنَّاسِ هَلْ أَنْتُمْ مُجْتَمِعُونَ
0: Böylece belirlenen bir günün tayin edilen vaktinde bütün sihirbazlar bir araya toplandılar. İnsanlara siz de toplanıyor musunuz dendi.
1: لَعَلَّنَا نَتَّبِعُ السَّحَرَةَ اِنْ كَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ
0: Halk, eğer galip gelirlerse umarız ki biz de sihirbazlara uyarız dediler.
1: فَلَمَّا جَاءَ السَّحَرَةُ قَالُوا لِفِرْعَوْنَ اَاِنَّ لَنَا لَأَجْرًا اِنْ كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ قَالَ نَعَمْ وَاِنَّكُمْ اِذَنْ لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ
0: Sihirbazlar Firavun'a geldiklerinde, eğer üstün gelenler biz olursak, bize gerçekten bir mükafat verilecek mi dediler. Firavun, evet, hem de o takdirde siz mutlaka bana yakın kimselerden olacaksınız dedi.

0: فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون.
1: Musa sihirbazlara, ortaya atacağınız şeyi atın dedi. Onlar da iplerini ve değneklerini attılar ve Firavun hakkı için üstün gelecek olanlar mutlaka biziz dediler.
0: فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَاِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ

0: Musa da asasını attı. Bir de ne görsünler, asa onların uydurdukları şeyleri yutmaya başladı. Sihirbazlar hemen secdeye kapandılar. Biz alemlerin Rabbine, Musa ile Harun'un Rabbine iman ettik dediler.
1: قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلسوف تعلمون

0: Firavun, ben size izin vermeden önce ona iman mı ettiniz? Şüphesiz ki o size büyü öğreten büyüğünüzdür. Ama yakında göreceksiniz. Andolsun ki ellerinizi ve ayaklarınızı çaprazlama keseceğim ve hepinizi asacağım, dedi.
1: قَالُوا لَا ضَيْرَ اِنَّا اِلَى رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ

Sihirbazlar dediler ki, zararı yok, biz mutlaka Rabbimize döneceğiz. İman edenlerin ilki olmamız dolayısıyla Rabbimizin hatalarımızı bağışlayacağını umarız.

0: Biz Musa'ya, kullarımı geceleyin Mısır'dan çıkarıp yürüt. Siz mutlaka Firavun tarafından takip edileceksiniz diye vahyettik.
1: Fe arsala Firavun.

0: وَإِنَّا لَجَمِيعٌ حَاذِرُونَ
1: Firavun şehirlere asker toplayıcıları gönderdi. Onlara dedi ki, bu İsrailoğulları basit ve sayısı az bir topluluktur. Ama onlar bizi öfkelendiriyorlar. Biz ise gerçekten uyanık bir topluluğuz.
0: فَأَخْرَجَنَاهُمْ مِنْ جَنَّةٍ

0: Böylece biz Firavun kavmini bahçelerden, pınar başlarından, hazinelerden ve şerefli makamlardan çıkardık. Oralara İsrailoğullarına mirasçı kıldık.
1: فَاَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ
0: Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşine düştüler.
1: فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَبُ

İki topluluk birbirlerini görünce Musa'nın arkadaşları işte yakalandık dediler. Musa, hayır, Rabbim benimle beraberdir. Bana mutlaka bir yol gösterecektir dedi.

Bunun üzerine biz Musa'ya asanla denize vur diye vahyettik. Vurunca deniz yarılıverdi ve her iki yanı büyük bir dağ gibi yükseldi.

0: أجمعين ثم أغرقنا الآخرين.
1: Geriden gelen Firavun ve adamlarını da oraya yaklaştırdık. Musa'yı ve beraberindekilerin hepsini kurtardık. Sonra diğerlerini suda boğduk.
0: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn. Ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değildir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِأَب۪يهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِف۪ينَ
1: Ey Muhammed! Onlara İbrahim'in haberini de oku. Hani o babasına ve kavmine siz neye tapıyorsunuz demişti. Onlar da biz putlara tapıyoruz ve onlara ibadete devam ediyoruz demişlerdi.
0: قَالَ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ اِذْ تَدْعُونَ

0: İbrahim, onlara dua ettiğiniz zaman sizi duyarlar mı veya size fayda yahut zarar verebilirler mi dedi. Onlar, hayır, babalarımızı böyle yaparlarken bulduk dediler.
1: قَالَ

0: İbrahim.
1: İbrahim dedi ki, şimdi gördünüz mü sizin ve eski babalarınızın nelere taptıklarınızı? Onların hepsi benim düşmanımdır. Ancak alemlerin Rabbi olan Allah dostumdur. Beni yaratan ve bana doğru yolu gösteren O'dur.
0: وَالَّذ۪ي هُوَ يُطْعِمُن۪ي وَيَسْق۪ينَ وَاِذَا مَرِضْ

0: حكما وألحقني بالصالحين.
1: Beni yedirip içiren de odur. Hastalandığım zaman bana o şifa verir. Beni öldürecek, sonra tekrar diriltecek olan da odur. Hesap ve ceza gününde hatalarımı bağışlayacağını umduğum da yine odur. Ey Rabbim, bana bir hikmet ver ve beni salih kimseler arasına kat.
0: وَجَعَلْنِي

0: Sonradan gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl. Beni nimeti bol cennetin varislerinden eyle. Babamı da bağışla, çünkü o sapıklardandır. İnsanların tekrar diriltileceği gün beni rezil etme. O gün mal da, oğullar da fayda sağlamaz. Ancak Allah'a tertemiz bir kalple gelen kimse fayda görür.
1: وَاُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ
0: Cennet takva sahiplerine yaklaştırılacaktır.
1: وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ

0: Cehennemde azgınlara gösterilecek ve onlara Allah'ı bırakıp da taptıklarınız nerede? Onlar size yardım ediyorlar mı veya kendilerine yardımları dokunuyor mu denecektir.
1: فَكُبْكِبُوا ف۪يهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ وَجُنُودُ اِبْل۪يسَ اَجْمَعُونَ
0: Artık o putlar da, azgınlar da, iblisin bütün orduları da yüzüstü cehenneme atılırlar.
1: قَالُوا وَهُمْ ف۪يهَا يَخْتَصِمُونَ Tallahi in kunna lafi dalalin mubin.

0: ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين.
1: Orada birbirleriyle çekişirlerken şöyle derler: Allah'a yemin olsun ki biz apaçık bir sapıklık içindeymişiz. Çünkü sizi alemlerin Rabbi ile bir tutuyorduk. Bizi ancak günahkarlar saptırdı. Artık bizim ne şefaatçimiz var ne de sıcak bir dostumuz. Keşke dünyaya bir kere daha dönebilsek de iman edenlerden olsak.

0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.
1: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمُ
0: Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَل۪ينَ
0: Nuh'un kavmi de peygamberleri yalancı saydılar.
1: اِذْ قَالَ لَهُمْ اَخُوهُمْ

0: يَعْلَمُونَ
1: Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: Siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden bir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir. O halde Allah'tan korkun ve bana itaat edin.
0: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون
1: Onlar sana hep düşük seviyeli kimseler uymuşken biz sana iman eder miyiz dediler.

Nuh dedi ki, benim onların yaptıklarına dair bir bilgim yoktur. Onların hesabı yalnız Rabbime aittir. Bir düşünsenize, ben iman edenleri kovacak değilim. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.

0: Onlar, "Ey Nuh, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka taşlanmış olacaksın," dediler.
1: قَالَ رَبِّ اِنَّ قَوْمِي كَذَّبُونَ فَافْتَحْ بَيْنِي وَبَيْنَهُمْ فَتْحًا وَنَجِّنِي وَمَنْ مَعِيَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
0: Nuh dedi ki, "Ey Rabbim, gerçekten kavmim beni yalancı saydılar. Artık benimle onlar arasında açık bir hüküm ver de beni ve beraberimdeki müminleri kurtar."
1: فَاَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونَ ثُمَّ اَغْرَقَنَا بَعْدُ الْبَاقِينَ
0: Biz de onu ve beraberindeki kimseleri yüklü geminin içinde taşıyıp kurtardık. Sonra da geri kalanları suda boğduk.
1: İnne fî zâlike le âyeten ve mâ kâne ekseruhum mu'minîn ve inne rabbeke lehuvel azîzur rahîm.
0: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
1: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم

0: Ad kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Hud onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben buna karşılık sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيْعٍ آيَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ.

Siz her tepeye bir köşk bina edip eğlenir misiniz? Belki ebedi yaşarsınız diye sağlam yapılar mı ediniyorsunuz? Ceza vermek için yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz? Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

Size bildiğiniz nimetleri bol bol veren, size davarlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar ihsan eden Allah'tan korkun. Doğrusu ben sizin hakkınızda büyük bir günün azabından korkuyorum.

0: Bu öncekilerin geleneğinden başka bir şey değildir. Biz azaba uğratılacak da değiliz.
1: فَكَذَّبُوهُ فَأَهْلَكْنَاهُمْ

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: Böylece onu yalancı saydılar. Biz de onları helak ettik. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كذبت ثمود المرسلين إذ قال لهم أخوهم صالح ألا تتقون إني لكم رسول أمين.

0: min ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin.
1: Semud kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Salih onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.

0: Siz burada, bahçelerde, pınar başlarında, ekinler ve meyveleri olgunlaşmış hurmalıklar arasında güven içinde bırakılacak mısınız?
1: Vatan

0: الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
1: Bir de dağlardan keyifli keyifli evler yontuyorsunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Haddi aşanların emrine uymayın. Onlar yeryüzünde bozgunculuk yaparlar, düzeltmezler.

0: بَشَرٌ مِثْلُنَا فَأْتِ بِآيَةٍ إِن كُنْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ.
1: Onlar, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen de sadece bizim gibi bir insansın. Eğer doğru söyleyenlerden isen bir mucize getir dediler.
0: قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ فَعَقَرُوهَا فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ.
1: Salih dedi ki, İşte mucize bu dişi devedir. Su içme hakkı bir gün onundur. Belli bir günün su içme hakkı da sizindir. Sakın ona bir fenalık dokundurmayın. Yoksa büyük bir günün azabı sizi yakalar. Nihayet onu kestiler. Fakat pişman oldular.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ.
1: Çünkü kendilerine azap yakalayıverdi. Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki

0: Lut kavmi de peygamberleri yalancı saydılar. Hani kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ
0: Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz da insanların içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Hayır, siz haddi aşan bir kavimsiniz.
1: قَالُوا لَئِنْ لَمْ تَنْتَهِ يَا لُوطُ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ
0: Onlar, ey Lut, eğer bu davadan vazgeçmezsen mutlaka yurttan sürülenlerden olacaksın dediler.
1: قَالَ اِنِّي لِعَمَلِكُمْ مِنَ الْقَالِينَ Rabbi neccini ve ehli mimme ya'melun.
0: Lut şöyle dedi: şüphesiz ki ben sizin bu çirkin işinize kızanlardanım. Ey Rabbim, beni ve ailemi onların yaptıklarından kurtar.

0: Biz de onu ve bütün ailesini kurtardık. Ancak kendi eşi olan yaşlı bir kadın geride kalanlar içinde bırakıldı.
1: ثُمَّ دَمَّرْنَا الْآخَرِينَ

Sonra diğerlerini helak ettik. Üzerlerine de bir yağmur yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır.
0: كَذَّبَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ الْمُرْسَلِينَ إِذْ قَالَ

0: Ehke halkı da peygamberleri yalancı saydılar. Hani Şuayb onlara şöyle demişti: siz hiç Allah'tan korkmaz mısınız? Şüphesiz ki ben size gönderilen güvenilir bir peygamberim. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin. Ben sizden buna karşılık hiçbir ücret istemiyorum. Benim mükafatım ancak alemlerin Rabbi olan Allah'a aittir.
1: اَوْفُ الْكَيْلَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُخْسِرِينَ

0: Doğru teraziyle tartın. İnsanların hakkı olan eşyalarını kısmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın.
1: وَاتَّقُوا الَّذ۪ي خَلَقَكُمْ وَالْجِبِلَّةَ الْاَوَّل۪ينَ
0: Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.
1: قَالُوا اِنَّمَا اَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّر۪ينَ وَمَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا وَإِنَّ ظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِب۪ينَ

0: onlar dediler ki, sen ancak büyülenmişlerden birisin. Sen sadece bizim gibi bir insansın. Biz senin mutlaka yalancılardan olduğunu sanıyoruz. Eğer doğru söyleyenlerden isen, üzerimize gökten bir parça düşür bakalım.
1: قَالَ رَبِّي أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ فَكَذَّبُوهُ فَأَخَذَهُمْ عَذَابُ يَوْمِ الظُّلَّةِ إِنَّهُ كَانَ عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ
0: Şuayb, Rabbim sizin yaptıklarınızı daha iyi bilir dedi. Onu yalancı saydılar. Nihayet kendilerini bulutlu bir günün azabı yakaladı. Gerçekten o büyük bir günün azabıydı.

0: وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ
1: Şüphesiz ki bunda bir ibret vardır. Ama onların çoğu iman etmiş değillerdir. Şüphesiz ki senin Rabbin çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'tır. Doğrusu bu Kur'an da alemlerin Rabbi olan Allah'ın indirmesidir.
0: Nezele bihir ruhul emin ala kalbike litekune minel munzirin bilisanin arabiyyin mubin.
1: Ey Muhammed! Uyarıcılardan olman için onu güvenilir ruh Cebrail apaçık Arapça bir dil ile senin kalbine indirmiştir.
0: وَاِنَّهُ لَف۪ي زُبُرِ الْاَوَّل۪ينَ

0: Şüphesiz ki Kur'an'dan öncekilerin kitaplarında da söz edilmiştir. İsrailoğulları alimlerinin onu bilmesi onlar için bir delil değil miydi?
1: وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ
0: Eğer biz Kur'an'ı Arapça bilmeyenlerden birine indirseydik de o bunu kendilerine okusaydı yine de ona iman etmezlerdi.
1: كَذَٰلِكَ سَلَكْنَاهُ فِي قُلُوبِ الْمُجَرِمِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهِ حَتَّى يَرَوُ الْعَذَابَ الْأَلِيمِ فَيَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Biz onu günahkarların kalplerine böyle soktuk. Onlar can yakıcı azabı görünceye kadar Kur'an'a iman etmezler. Azap onlara farkına varmadıkları halde ansızın gelecektir.
1: فَيَقُولُوا هَلْ نَحْنُ مُنْظَرُونَ أَفَبِعَذَابِنَا يَسْتَعْجِلُونَ
0: Onlar o zaman bize bir mühlet verilmez mi acaba derler. Onlar bizim azabımızı mı acele istiyorlardı?

0: Muhammed, ne dersin? Biz onları yıllarca dünya nimetlerinden faydalandırsak, sonra da tehdit edildikleri azap başlarına gelse.
1: Mâ eğnâ anhum mâ kânû yumette'ûn.
0: O nimetlerden faydalanmış olmaları kendilerine ne menfaat sağlardı?
1: وَمَا أَهْلَكْنَا مِنْ قَرْيَةٍ إِلَّا لَهَا مُنْذِرُونَ ذِكْرَى وَمَا كُنَّا ظَالِمِينَ
0: Biz hiçbir memleketi kendilerine öğüt veren uyarıcılar göndermeden helak etmedik. Biz asla haksızlık yapmış değiliz.

0: إنهم عن السمع لمعزولون.
1: Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onlara layık bir iş değildir ve onlar bunu yapamazlar. Çünkü onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.
0: فَلَا تَدْعُ مَعَ اللّٰهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّب۪ينَ
1: O halde sakın Allah'la beraber başka bir ilah tutup ona yalvarma. Yoksa azaba uğrayacaklardan olursun.
0: وَاَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْاَقْرَب۪ينَ وَاَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ
1: Önce en yakın akrabalarını Allah'ın azabıyla korkut. Müminlerden sana tabi olanlara da tevazu kanadını indir.
0: فَاِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ اِنِّي بَر۪يءٌ مِمَّا تَعْمَلُونَ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَز۪يزِ الرَّح۪يمِ
1: Eğer sana karşı gelirlerse ben sizin yaptıklarınızdan uzağım de. Çok güçlü ve çok merhametli olan Allah'a güven.
0: الَّذ۪ي يَرَاكَ ح۪ينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِد۪ينَ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَل۪يمُ
1: O namaza kalktığın zaman seni görüyor. Secde edenler arasında dolaşmanı da görüyor. Çünkü her şeyi işiten ve bilen O'dur.
0: هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينَ تَنَزَّلُ عَلَى كُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يُلْقُونَ السَّمْعَ وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ
1: Ben şeytanların kime indiğini size haber vereyim mi? Onlar her bir günahkar iftiracıya iner. Onlar şeytanlara kulak verirler. Onların çoğu da yalancılardır.
0: وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ ف۪ي كُلِّ وَادٍ يَه۪يمُونَ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ
1: Şairlere gelince, onlara da azgınlar uyar. Görmüyor musun ki onlar her vadide şaşkın şaşkın dolaşıyorlar ve yapmadıkları şeyleri söylüyorlar.

0: يَنْقَلِبُونَ
1: Ancak iman edip salih amel işleyenler, Allah'ı çok zikredenler ve haksızlığa uğradıktan sonra düşmanlarına galip gelmeye çalışanlar böyle değildir. Haksızlık edenler yakında nasıl bir yıkılışla devrileceklerini anlayacaklardır. Neml Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 93 ayettir. Neml, karınca anlamına gelir. Surenin 18. ayetinde Süleyman peygamberin ordularına yol veren karıncalardan söz edildiği için bu adla anılmıştır. Sure içerisinde Süleyman peygamberle Belkıs'ın kıssası yanında Salih ve Lut peygamberlerden de söz edilmekte, kafirlerin akıbetine ve kıyamet olayına dikkat çekilmekte, Allah'ın yüce kudreti dile getirilmektedir.

0: هُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ
1: Tâsin. Bunlar Kur'an'ın ve apaçık bir kitabın ayetleridir. Onlar iman edenler için bir hidayet rehberi ve bir müjdedir.

0: وهم في الآخرة هم الأخسرون.
1: Ahirete inanmayanlara gelince, biz onlara kendi amellerini güzel gösterdik. Bu bakımdan onlar bocalayıp duruyorlar. Onlar öyle kimselerdir ki kendilerine kötü bir azap vardır. Onlar ahirette de en çok zarara uğrayanlardır.
0: وَاِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَك۪يمٍ عَل۪يمٍ.
1: Ey Muhammed! Şüphesiz ki Kur'an sana hüküm ve hikmet sahibi olan ve her şeyi bilen Allah tarafından veriliyor.

Hani Musa ailesine, şüphesiz ki ben bir ateş gördüm. Gidip ondan size bir haber getireceğim veya size bir ateş koru getireceğim. Umulur ki siz ısınırsınız demişti.

0: azizul hakim.
1: Ateşin yanına gelince kendisine şöyle seslenildi: ateşin bulunduğu yerdeki de çevresindekiler de mübarek kılınmıştır. Alemlerin Rabbi olan Allah eksikliklerden münezzehtir. Ey Musa, gerçek şu ki ben çok güçlü, hüküm ve hikmet sahibi olan Allah'ım.

0: مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون.
1: Asanı yere at. Musa asayı atıp onun bir yılan gibi titreştiğini görünce arkasına bakmadan geri dönüp kaçtı. Biz dedik ki, ey Musa, korkma, çünkü peygamberler benim huzurumda korkmazlar.

Ancak haksızlık yapan, sonra yaptığı kötülüğün ardından onun yerine bir iyilik yapan kimseye karşı ben çok bağışlayıcıyım, çok merhamet edeceğim.

0: فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين.
1: Elini koynuna sok da kusursuz bembeyaz çıksın. Bu da Firavun ve kavmine gönderilen 9 mucize içerisindedir. Şüphesiz ki onlar fasık bir kavim olmuşlardır.

0: Mucizelerimiz onlara gözle görünür bir şekilde gelince, bu apaçık bir büyüdür dediler.
1: وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًا فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُفْسِدِينَ
0: Vicdanları da onların doğruluğuna kanaat getirdiği halde, sırf haksızlık ve büyüklenme yüzünden onları inkar ettiler. Ama bozguncuların sonunun nasıl olduğuna bir bak.

0: Andolsun ki biz Davud'a ve Süleyman'a bir ilim verdik. Onlar bizi mümin kullarının birçoğundan üstün kılan Allah'a hamdolsun dediler.
1: Ve varis

0: Süleyman babası Davud'a varis olup dedi ki, ey insanlar, bize kuş dili öğretildi ve bize her şeyden bir nasip verildi. İşte bu apaçık bir lütuftur.
1: Ve huş

0: Süleyman'ın cinlerden, insanlardan ve kuşlardan oluşan orduları huzurunda toplandı. Hep birlikte düzenli olarak onun tarafından sevk ediliyorlardı.
1: Hatta izâ etev alâ vâdin nemli qâlet nemleh

0: Nihayet karınca vadisine geldikleri zaman bir karınca seslenip, "Ey karıncalar, yuvalarınıza girin. Süleyman ve orduları farkına varmadan sizi ezmesinler," dedi.
1: فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّنْ قَوْلِهَا وَقَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ

Süleyman onun sözüne gülümsedi ve "Ey Rabbim, bana ve anama, babama verdiğin nimetlerine şükretmemi ve senin razı olacağın salih bir amel işlememi bana ilham et. Beni rahmetinle salih kulların arasına kat." dedi.

Süleyman kuşları denetledi ve dedi ki, acaba ben neden Hüdhüd'ü göremiyorum? Yoksa kayıplardan mı oldu? Ona mutlaka şiddetli bir ceza vereceğim veya boynunu keseceğim. Yahut da bana mazeretini gösteren açık bir delil getirecek. Femen

Biraz bekledi. Çok geçmeden Hüt Hüt geldi ve şöyle dedi: "Ben senin bilmediğin bir şey öğrendim. Seba'dan sana sağlam bir haber getirdim."

0: Ben Seba halkına hükümdarlık yapan bir kadın buldum. Kendisine her şey verilmiş. Onun büyük bir tahtı var.
1: وَجَدْتُهَا وَقَوْمَهَا يَسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ
0: Ben onun da kavminin de Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Şeytan onlara amellerini güzel göstermiş ve onları doğru yoldan saptırmıştır. Artık onlar doğru yolu bulamıyorlar.
1: Alla yasjudu lillahi'llezî yukhrijul khaba'a fi's semâwâti vel ardı ve ya'lâ.

0: Göklerde ve yerde gizli olan şeyleri açığa çıkaran, gizlediklerinizi de açığa vurduklarınızı da bilen Allah'a secde etmesinler diye şeytan onları saptırmıştır. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O yüce arşın Rabbidir.
1: قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَاذِب۪ينَ

Süleyman Hüdhüd'e dedi ki, bakacağız, doğru mu söyledin yoksa yalancılardan mısın? Bu mektubumu götür, onlara at. Sonra da onlardan geri çekil ve ne karara döneceklerine bak.

0: Seba kraliçesi Belkıs dedi ki, ey ileri gelenler, bana çok önemli bir mektup bırakıldı. O mektup Süleyman'dan geliyor ve Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla başlıyor.
1: Ellâ te'lû aleyye ve etûnî muslimîn.
0: Bana karşı büyüklenmeyin ve Müslümanlar olarak bana gelin diye yazıyor.

Belkıs sözüne devamla, "Ey ileri gelenler, bana bu işim hakkında bir fikir verin. Ben sizler yanımda hazır olmadıkça hiçbir işi kesip atmış değilim," dedi.

Onlar, biz kuvvetli kimseler ve zorlu savaş adamlarıyız. Ama emir senindir. Bak ne emredersen onu yapalım dediler.

Belkıs dedi ki, şüphesiz ki hükümdarlar bir memlekete girdikleri zaman orayı bozguna uğratırlar. Ora halkının şerefli kimselerini aşağılık yaparlar. Evet, her zaman böyle yaparlar. Ben onlara bir hediye göndereceğim de bakacağım, elçiler ne ile dönecekler?

Elçi Süleyman'a gelince Süleyman ona dedi ki, siz bana bir mal ile yardım mı ediyorsunuz? Allah'ın bana verdiği size verdiğinden daha hayırlıdır. Ama siz belki de ancak hediyenizle seviniyorsunuz. Sen onlara dön. Andolsun ki onlara karşı koyamayacakları bir orduyla gelir, onları oradan aşağılanmış ve küçük düşürülmüş olarak sürer çıkarırız.

Süleyman yanındakilere dönerek, "Ey ileri gelenler, onlar bana teslim olmadan önce kraliçenin tahtını bana hanginiz getirebilir?" dedi.

Cinlerden bir ifrit, ben onu sana yerinden kalkmadan önce getiririm. Şüphesiz ki bunu yapmaya hem gücüm yeter hem de güvenim var dedi.

nezdinde kitaptan ilim bulunan biri, "Ben onu sana gözünü açıp kapamadan önce getireceğim," dedi. Süleyman tahtı yanında yerleşmiş görünce, "Bu Rabbimin lütfundandır. Şükür mü edeceğim yoksa nankörlük mü edeceğim diye beni denemek istiyor. Kim şükrederse ancak kendisi için şükretmiş olur. Kim de nankörlük ederse bilsin ki Rabbim hiçbir şeye muhtaç değildir. Büyük bir ikram sahibidir," dedi.

Süleyman devamla, onun tahtını tanınmaz bir hale getirin. Bakalım tanıyabilecek mi, yoksa tanıyamayanlardan mı olacak dedi.

0: وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين.
1: Belkıs gelince, senin tahtın böyle mi dendi? O da, sanki odur. Zaten bize daha önce bilgi verilmiş ve biz Müslüman olmuştuk dedi.
0: وصد

0: Onu Allah'tan başka taptığı şeyler iman etmekten alıkoymuştu. Şüphesiz ki o inkar eden bir kavimdendi.
1: قِيلَ لَهَا دُخُلِ الصَّرْحَ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا

0: قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين.
1: Ona köşke gir dendi. Köşkün zeminini görünce onu derin bir su sandı ve bacaklarını sıvadı. Süleyman, o billurdan yapılmış cilalı şeffaf bir zemindir dedi. Belkıs, ey Rabbim, ben gerçekten kendime haksızlık etmiştim. Şimdi Süleyman'la birlikte alemlerin Rabbi olan Allah'a teslim oldum dedi.
0: وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنِعْبُدُ اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ
1: Andolsun ki biz Semud kavmine Allah'a kulluk edin diye kardeşleri Salih'i peygamber olarak gönderdik. Onlarsa hemen birbirleriyle çekişen iki gruba ayrıldılar.

0: Salih, ey kavmim, niçin iyilikten önce kötülüğün acele gelmesini istiyorsunuz? Allah'tan bağışlanmanızı dileseniz olmaz mı? Belki size merhamet edilir, dedi.
1: قَالُوا اطَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ

0: senin ve beraberinde bulunan kimselerin yüzünden uğursuzluğa uğradık dediler. Salih, sizin uğursuzluğunuzun sebebi Allah katındadır. Doğrusu siz imtihan edilen bir kavimsiniz dedi.
1: وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَهْطٍ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ
0: Şehirde 9 kişilik bir grup vardı ki onlar yeryüzünde bozgunculuk yapıyorlar ve düzeltmeye uğraşmıyorlardı.

0: Onlar Allah'a yemin ederek birbirlerine, onu ve ailesini bir gece baskınında öldürelim. Sonra da velisine ailesinin öldürülüşünde bulunmadığımızı ve mutlaka doğru sözlü olduğumuzu söyleyelim dediler.
1: وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ
0: Onlar böyle bir hile yaptılar. Biz de onlar hiç anlamadan yaptıkları hilenin cezasını verdik.
1: فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ اَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ اَجْمَعِينَ
0: Bir bak hilelerinin sonu nasıl oldu. Biz onların ve kavimlerinin hepsini helak ettik.
1: فَتِلْكَ بُيُونَ

0: İşte onların haksızlık yapmaları yüzünden harabeye dönmüş evleri. Şüphesiz ki bunda bilen bir kavim için bir ibret vardır.
1: وَاَنْجَيْنَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُونَ
0: Biz iman edenleri ve kötülükten sakınanları kurtardık.

0: بل أنتم قوم تجهلون.
1: Lut'u da peygamber olarak gönderdik. Hani o kavmine şöyle demişti: siz göz göre göre o hayasızlığı yapıyor musunuz? Siz kadınları bırakıp da şehvetle erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Siz gerçekten cahil bir topluluksunuz.
0: Sadakallahu'l-azim.
1: Yüce Allah doğru söylemiştir.

Güzel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için sabah ezanı.

zamanı. Haydi, ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.

الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا

لطيف يا الله، يا خبير يا الله.

الله يا مجيب يا الله يا مجيب يا الله.

tuya.

0: الله
1: يا الله
0: يا الله
1: يا الله.
2: Rabbimizin sıfatları karşısında kalpler nasıl titremez, nasıl mağfiret dilemez
0: ya Allah.

0: واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم.
1: آمين.
0: ببركة القرآن.

حلاوة وبكل كلمة كرامة وبكل آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل

我废话。

0: إنك أنت التواب الرحيم.
1: آمين.
0: واغفر لنا وارحمنا.

دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام.

0: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: الفاتحة.
2: Özel FM 103.2.
3: Hamd bir tek olan Allah'a aittir. Salat ve selam kendisinden sonra nebi gelmeyecek olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin üzerine olsun. Rabbimiz, biz nefislerimize zulmettik. Sen bizi bağışlamaz, bize merhamet etmezsen gerçekten zarara uğrayanlardan olacağız. Rabbim, bilgim olmayan şeyi senden istemekten sana sığınırım. Beni bağışlamazsan, beni esirgemez isen hüsrana uğrayanlardan olurum. Rabbim, beni, anamı, babamı, mümin olarak evime girenleri, iman etmiş erkekleri ve iman etmiş kadınları bağışla. Rabbimiz, bizden kabul buyur. Kuşkusuz sen işitensin, bilensin. Tevbemizi kabul eyle. Şüphe yok ki sen tevbeleri bol bol kabul edensin, hakkıyla esirgeyensin. Ey Rabbim, beni namaza devam eden kıl, soyumdan gelenleri de. Ey Rabbimiz, duamı kabul buyur. Ey Rabbimiz, hesabın görüleceği gün beni, ana babamı ve müminleri bağışla. Rabbim, bana bir hüküm ihsan eyle, beni salih olanlara kat. Sonrakiler arasında bana ait bir doğruluk dili var eyle. Beni naim cennetinin mirasçılarından kıl. Rabbim, bana salihlerden bir çocuk lütfet. Ey Rabbimiz, ancak sana dayandık, yalnız sana yöneldik. Dönüş sanadır. Ey Rabbimiz, bizi kafirler için bir fitne konusu yapma. Ey Rabbimiz, şüphesiz sen mutlak üstün olansın, hükmeden sensin. Rabbim, beni düzelt. Bana ve ana babama verdiğin nimetine şükredeyim. Razı olacağın salih bir amel işleyeyim. Rahmetinle beni de salih kullarının arasına kat. Rabbim, bana katından tertemiz bir nesil hediye buyur. Kuşkusuz sen duayı hakkıyla işitensin. Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın. Senden başka ilah yoktur. Seni tenzih ederim. Sen yücesin. Bense gerçekten zalimlerden olmuştum. Rabbim, göğsümü genişlet. İşimi bana kolay kıl. Dilimden düğümü çöz ki sözümü iyice anlasınlar. Rabbim, ben gerçekten nefsime zulmettim. Artık beni bağışla. Ey Rabbimiz, biz senin indirdiğine iman ettik. Resul'e tabi olduk. Sen bizi artık şahitlerle beraber yaz. Ey Rabbimiz, bizi zalim kavme bir fitne konusu yapma. Bizi rahmetinle o kafirler toplumundan kurtar. Ey Rabbimiz, günahlarımızı ve işimizdeki taşkınlığımızı bağışla. Ayaklarımızı sabit kıl. Kafirler topluluğuna karşı bize yardım et. Ey Rabbimiz, bize katından bir rahmet ver. Bize işimizden bir kurtuluş yolu hazırla. Rabbim, benim ilmimi arttır. Rabbim, şeytanların kışkırtmalarından sana sığınırım. Rabbim, onların benim yanımda bulunmalarından da sana sığınırım. Rabbim, bağışla ve merhamet eyle. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, bize dünyada iyilik, ahirette iyilik ver. Bizi ateşin azabından koru. İşittik ve itaat ettik. Bağışlamanı dileriz ey Rabbimiz. Dönüş ancak sanadır. Rabbimiz, unutursak veya hata edersek bizi sorumlu tutma. Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklemiş olduğun gibi ağır bir yük yükleme. Rabbimiz, bize güç yetiremeyeceğimiz şeyleri yükleme. Bizi affet, bizi bağışla, bize merhamet eyle. Sensin bizim Mevlamız. Kafirler toplumuna karşı bize nusret ver. Rabbimiz, bize hidayet verdikten sonra kalplerimizi eğriltme. Bize katından bir rahmet ver. Kuşkusuz sen bol bol bağış verensin. Rabbimiz, sen bunu boşuna yaratmadın. Tenzih ederiz seni. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, sen kimi ateşe atarsan onu mutlaka rezil edersin. Zalimlerin yardımcıları olamaz. Rabbimiz, şüphesiz ki biz Rabbinize inanın diyerek imana çağıran bir münadı işittik. Anında iman ettik. Rabbimiz, artık bizim günahlarımızı mağfiret buyur. Kötülüklerimizi bağışla, bizi iyilerle beraber öldür. Rabbimiz, Resullerine vaat etmiş olduğun şeyi bize de ver. Bizi kıyamet gününde rezil etme. Kuşkusuz ki sen vaadine aykırı davranmazsın. Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Merhamet edenlerin en hayırlısı sensin. Rabbimiz, cehennem azabını bizden öteye çevir. Gerçekten onun azabı sürekli bir helaktir. Hakikaten o ne kötü bir karargah ve makamdır. Rabbimiz, bize eşlerimizden ve soylarımızdan gözlerin bebeği salih evlatlar ihsan eyle. Bizi takva sahiplerine imam yap. Rabbim, beni, bana ve ana babama verdiğin nimetine şükretmeye, senin razı olacağın salih amel işlemeye sevk eyle. Soyumdan da bana salih evlatlar nasip et. Ben hakikaten sana tövbe ettim. Ben gerçekten Müslümanlardanım. Rabbimiz, hem bizim günahlarımızı hem de bizden önce iman etmiş kardeşlerimizin günahlarını bağışla. Müminlere karşı kalplerimizde bir kin bırakma. Rabbimiz, kuşkusuz sen çok şefkatlisin, çok merhametlisin. Rabbimiz, bizim nurumuzu tamamla, bizi bağışla. Şüphesiz ki sen her şeye kadirsin. Rabbimiz, şüphesiz biz iman ettik, artık günahlarımızı bağışla. Bizi ateşin azabından koru. Rabbimiz, biz iman ettik, sen de bizi şahitlerle beraber yaz. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilik ver. Bizi cehennemin azabından muhafaza buyur. Allah'ım, cehennemin fitnesinden ve azabından sana sığınırım. Kabir azabından ve kabrin fitnesinden sana sığınırım. Zenginlik fitnesinin şerrinden ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. Mesih-i Deccal fitnesinin şerrinden sana sığınırım. Kalbimi kar ve dolu suyuyla yıka Allah'ım. Beyaz elbiseyi kirden nasıl temizliyorsan, kalbimi hatalardan öylece temiz kıl Allah'ım. Allah'ım, doğu ile batıyı birbirinden uzaklaştırdığın gibi, benim ile hatalarımın arasını da aç. Allah'ım, tembellikten, günahtan ve borçlu kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Kabir azabından, ölümün ve hayatın fitnesinden sana sığınırım. Allah'ım, belanın eziyetinden, sıkıntıya uğramaktan, kötü kazadan ve düşmanlara gülünç duruma düşmekten sana sığınırım. Allah'ım, dinimi salih kıl, o benim işimin iffetidir. Dünyamı salih eyle, yaşamım ondadır. Ahiretimi salih yap, dönüşüm onadır. Bana türlü türlü hayırlarla uzun ömür ver. Ölümü benim için bütün şerlerden beri kıl. Allah'ım, senden hidayet, takva, iffet ve zenginlik isterim. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve onu tertemiz kıl. Nefisleri temizleyenlerin en hayırlısı sensin. Nefsin velisi ve mevlası sensin. Allah'ım, fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan gönülden, doymayan nefisten ve kabul olmayan duadan sana sığınırım. Allah'ım, bana hidayet ver, beni dosdoğru kıl. Allah'ım, senden hidayet ve istikamet isterim. Allah'ım, verdiğin nimetin yok olmasından, sunduğun afiyetin değişmesinden, azabın ansızın gelmesinden ve seni gazaplandıran her şeyden sana sığınırım. Allah'ım, işlemiş olduğum ve henüz işlememiş bulunduğum amellerin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, bana bol mal ve bol evlat nasip eyle. Bana verdiklerini mübarek kıl. Allah'ım, senin rahmetini umarım. Beni göz kırpımı bir an bile nefsimle baş başa bırakma. Bütün işlerimi salih kıl. Senden başka ilah yoktur. Senden başka ilah yok. Seni tenzih ederim. Kuşkusuz ben zalimlerden olmuştum. Allah'ım, ben senin kulunum. babam ve annem de senin kullarındır. Benim perçemim senin elinde. Benim hakkımdaki hükmün geçmişte yazıldı. Hakkımda verdiğin hüküm adildir. Nefsini isimlendirdiğin o sana has bütün isimlerle senden isterim. Kitabında inzal buyurduğun, yarattığın bir kula öğrettiğin bütün isimlerle senden isterim. Katında bulunan gayb ilminde zatın için seçtiğin bütün isimlerle sana yalvarırım. Kur'an'ı kalbimin baharı, gönlümün nuru kıl. Üzüntümü aydınlatan ve derdimi gideren yap. Ey kalplere tasarruf eden Allah'ım, kalplerimizi sana itaat etmeye yönelt. Ey kalpleri çeviren, kalbimi dinin üzere sabit kıl. Allah'ım, dünyada da ahirette de senden afiyetler isterim. Allah'ım, bütün işlerimizin sonucunu güzel kıl. Bizi dünyada rezillikten, ahirette de azaptan muhafaza buyur. Rabbim, bana yardım eyle. Aleyhime düşmanıma yardım etme. Bana nusret ver. Düşmanıma verme. Lehime tedbir al. Aleyhime tuzak kurulmasına izin verme. Beni hidayete erdir. Bana hidayeti kolay kıl. Bana saldıran kimseye karşı bana yardım eyle. Rabbim, beni sana şükreden, seni zikreden, sana hakkıyla kulluk eden, gönülden sana muhabbet duyan, sana yönelen, sana boyun büken kıl. Rabbim, tövbemi kabul buyur. Günahımı temizle. Duamı kabul eyle. Delilimi sağlam kıl. Kalbime hidayet, lisanıma istikamet ver. Kalbimin kıskançlığını gider. Allah'ım, senin nebin Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senden istediği hayırdan ben de isterim. Yardım istenecek sensin. Dilekler sana sunulur. Allah'tan başka güç sahibi yok, kuvvet sahibi yok. Allah'ım, kulağımın, gözümün, dilimin, kalbimin ve şehvetimin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, alaca hastalığından, akılsızlıktan, cüzzamdan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, ahlakın, amellerin, heva ve heveslerin kötülüklerinden sana sığınırım. Allah'ım, şüphesiz ki sen affedensin, kerimsin, affetmeyi seversin, beni de affet. Allah'ım, senden hayırları işlemeyi, münkerleri terk etmeyi, miskinlere karşı muhabbet duygusunu, beni bağışlamanı, bana merhamet etmeni isterim. Bir kavme fitne murad etmişsen, benim canımı fitneye düşmemiş olarak al. Allah'ım, senden senin sevgini, seni sevenin sevgisini ve senin sevgine yaklaştıran amelin sevgisini isterim. Allah'ım, gerek bu dünyaya, gerekse öte dünyaya ait bildiğim ve bilmediğim bütün hayırları senden ister, bütün şerlerden de sana sığınırım. Allah'ım, senin nebinin ve senin kulunun senden istediği hayrı ben de isterim. Nebin ve kulun olanın sana sığındığı şerden ben de sana sığınırım. Allah'ım, senden cenneti, ona yaklaştıran söz ve ameli isterim. Ateşten ve ona yaklaştıran söz ve amelden sana sığınırım. Takdir ettiğin her hükmü benim için hayırlı kılmanı dilerim. Allah'ım, ayakta olduğumda, oturduğumda ve uyuduğumda beni İslam ile muhafaza buyur. Beni düşmanlara ve hasetçilere gülünç düşürme. Allah'ım, hazineleri senin elinde olan bütün hayrı senden isterim. Hazineleri senin elinde olan bütün şerlerden sana sığınırım. Allah'ım, sana isyan etmemize engel olacak haşyetinden, bizi cennete ulaştıracak taatinden, üzerimizdeki dünya sıkıntılarını kolaylaştıracak yakin duygusundan bize de taksim et. Allah'ım, kulaklarımızla, gözlerimizle, güç ve kuvvetimizle bize hayat verdiğin şeyle faydalandır. Onları bizimle birlikte sürekli kıl. Bize zulmedenden intikamımızı al. Düşmanlarımıza karşı bize yardım et. Bizi dinimiz hakkında musibete düşürme. Dünyayı en büyük derdimiz kılma. İlmimizi dünyayla sınırlandırma. Bize merhamet etmeyecek olanı bize musallat etme. Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Ömrün en rezil kısmına ulaşmaktan sana sığınırım. Dünyanın fitnesinden, ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, hatalarımı, bilgisizliğimi, işimdeki taşkınlığımı ve senin benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Allah'ım, şakamı ve ciddiyetimi, kasten ve hataen yaptıklarımı, benden mevcut olan bütün yanlışlarımı bağışla. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet eyle, afiyet ver, beni rızıklandır. Allah'ım, ben nefsime çokça zulmettim. Senden başka hiç kimse günahları bağışlayamaz. Katından bir mağfiretle beni bağışla, bana merhamet et. Kuşkusuz ki sen gafursun, rahimsin. Allah'ım, sana teslim oldum, sana inandım, sana dayandım, sana tevbe ettim, senin yardımınla mücadele ettim. Allah'ım, izzetin hakkı için senden başka ilah yok, beni sapıklıkta bırakmandan sana sığınırım. Ölmeyecek olan hay sensin. İnsanlar ve cinlerse ölecekler. Allah'ım, rahmetinin gereklerini, mağfiretinin kararlarını, her türlü günahtan salim olmayı, bütün iyiliklerden pay kazanmayı, cennetle kurtuluşa ermeyi biz senden isteriz. Allah'ım, ömrümün sonunda, ihtiyarlık anımda bana bol bol rızık ver. Allah'ım, günahlarımı bağışla. Evimi geniş, rızkımı bereketli kıl. Allah'ım, senden başka hiçbir kimsenin malik olmadığı fazlını ve rahmetini senden isterim. Allah'ım, düşmekten, vurulmaktan, boğulmaktan, yanmaktan sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni çarpmasından sana sığınırım. Senin yoluna sırt çevirmiş olarak ölmekten sana sığınırım. Yılan veya akrep sokarak ölmekten sana sığınırım. Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. O ne kötü fakirliktir. Hıyanetten sana sığınırım. O ne kötü hainliktir. Allah'ım, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan, taş yürekli olmaktan, gafletten, fakirlikten, zillet ve meskenetten sana sığınırım. Allah'ım, küfürden, fısktan, düşmanlık ve nifaktan, gösteriş ve riyadan sana sığınırım. Sağırlıktan, dilsizlikten, delilikten, cüzzamdan, alacadan ve benzer hastalıklardan sana sığınırım. Allah'ım, fakirlikten, yokluktan, zelil olmaktan sana sığınırım. Zulmetmekten ve zulme uğramaktan sana sığınırım. Allah'ım, ikamet ettiğim evde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, kabul edilmeyen duadan, doymayan nefisten ve yararsız ilimden sana sığınırım. Bu dört durumdan sana sığınırım. Allah'ım, kötü günden, kötü geceden, kötü saatten, kötü arkadaştan, ikamet evinde kötü komşudan sana sığınırım. Allah'ım, senden cennet isterim. Beni cehenneminden korumanı isterim. Allah'ım, beni dinde fakih kıl. Allah'ım, bilerek şirk koşmaktan sana sığınırım. Bilmeden şirk koşmaktan senden mağfiret dilerim. Allah'ım, bana öğrettiklerinde beni faydalandır. Bana fayda verecek olanı bana öğret. Benim ilmimi arttır. Allah'ım, senden yararlı ilim, temiz rızık ve kabul edilen amel isterim. Ey Vahid, Ehad ve Samet olan, doğurmayan ve doğurulmayan, hiçbir şey kendisine denk olmayan Allah'ım, senden günahlarımı bağışlamanı isterim. Muhakkak ki gafur ve rahim olan sensin, sen. Allah'ım, hamdin sana ait olması hakkı için senden isterim. Senden başka ilah yoktur. Sen birsin, senin ortağın yoktur. Bol bol iyilik veren Allah'ım, ey gökleri ve yerleri yaratan, ey celal ve ikram sahibi olan, ey hay ve kayyum, cennet isterim senden. Sana sığınırım ateşten. Allah'ım, ben isteyeceklerimi senden isterim. Şehadet ederim, şüphesiz sen Allah'sın. Senden başka ilah yoktur. Sen Ehad'sın. Doğurmayan, doğurulmayan, kendisine hiçbir şey denk olmayan Samet'sin. Rabbim, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Şüphesiz tövbeleri bol bol kabul eden sensin. bağışlayan sensin. Allah'ım, gaybı bilme ve mahlukat üzerindeki kudretin hakkı için yaşamı benim için hayır olarak bildikçe beni yaşat. Ölümü benim için hayır bildiğin zaman beni öldür Allah'ım. Allah'ım, gizlilikte ve açıkta senden haşyetini isterim. Öfke halinde ve rıza durumunda senden hak kelimeyi isterim. Fakirlikte ve zenginlikte sana yönelmeyi dilerim. Senden tükenmeyen bir nimet isterim. Bitmez bir sevinç isterim. Kazadan sonra senden rıza isterim. Ölümden sonra yaşam serinliği isterim. Zarar veren bir darlıkta olmadan, sapıttıran bir fitneye düşmeden, senin yüzüne bakmanın izzetini, sana kavuşmanın şevkini isterim. Allah'ım, bizi iman ziynetiyle ziynetle, bizi hidayete ermişlerin hidayetine ulaştır. Allah'ım, beni senin sevginle ve sevgisi senin katında bana fayda verecek olanın sevgisiyle rızıklandır. Allah'ım, sevdiğim şeylerden bana verdiğin rızkı senin sevdiğin yolda benim için kuvvet kıl. Allah'ım, sevdiklerimden benden uzaklaştırdığın şeyi senin sevdiğin yöne yönelt. Allah'ım, beni günahlardan ve hatalardan temizle. Allah'ım, beni o günah ve hatalardan beyaz elbisenin kirden temizlendiği gibi temizle. Allah'ım, beni kar ve doluyla, soğuk suyla temizle. Allah'ım, cimrilikten, korkaklıktan, kötü ömürden, kalbin fitnesinden ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, ey Cebrail'in ve Mikail'in Rabbi, ey İsrafil'in Rabbi, cehennemin sıcaklığından ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, bana doğru yolu ilham et. Nefsimin şerrinden beni koru. Allah'ım, senden faydalı ilim isterim. Fayda vermeyen ilimden sana sığınırım. Allah'ım, ey göklerin Rabbi, yerin Rabbi, ey Rabbimiz, ey büyük arşın Rabbi, ey her şeyin Rabbi, ey tohumu ve daneyi yaran, ey Tevrat'ı, İncil'i ve Furkan'ı inzal buyuran, her şeyin şerrinden sana sığınırım. Sen her şeyi perçeminden tutarsın. Allah'ım, sen evvelsin. Senden önce hiçbir şey yoktur. Sen ahirsin. Senden sonra hiçbir şey yoktur. Sen zahirsin. Senin üstünde hiçbir şey yoktur. Sen batınsın. Senden öte hiçbir şey yoktur. Bizden borcu gider. Bizi fakirlikten kurtar, zengin kıl. Allah'ım, kalplerimizi birbirine ısındır. Aramızda sulh eyle. Bize esenlik yollarına hidayet et. Bizi karanlıklardan kurtar. Nura ulaştır. Bizi görünür görünmez hayasızlıktan sakındır. Kulaklarımızda, gözlerimizde, kalplerimizde, eşlerimizde, soylarımızda bizim için bereket ihsan eyle. Bizi affeyle. Şüphesiz ki sen tövbeleri bol bol kabul edensin. Rahimsin. Bizi nimetlerine karşı şükredenlerden, o nimetlerle seni övenlerden, onlarla karşılaşanlardan eyle. O nimetlerini bize tam ver. Allah'ım, senden istenecek şeylerin en hayırlısını isterim. Hayırlı dua, hayırlı kurtuluş, hayırlı amel, hayırlı sevap, hayırlı hayat, hayırlı ölüm isterim. Beni hak üzere sabit kıl. Hayır tartılarımı ağırlaştır, imanımı derinleştir, derecelerimi yücelt, namazımı kabul buyur, hatalarımı bağışla, senden cennette yüce dereceler isterim. Allah'ım, senden hayırla başlamalar ve hayırla bitirmeler, hayırla toplanmalar, hayrın evvelini, zahirini, batınını ve cennette yüce dereceler isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, senden getirdiğimin, İşlediğimin ve amelimin hayrını isterim. Gizli olanın, açık olanın hayrını ve cennetin yüce derecelerini isterim. Kabul buyur Allah'ım. Allah'ım, zikrimi yükseltmeni, işimi salih kılmanı, kalbimi temizlemeni, namusumu korumanı, kalbimi nurlandırmanı, günahımı bağışlamanı dilerim. Senden cennetin yüce derecelerini

0: Allah'ım, bana verdiğin rızıklarla beni kanaat sahibi yap. O rızıkta benim için bereket kıl. Bilmediklerimi benim için hayra tebdil et. Allah'ım, beni kolay bir hesap ile hesaba çek. Allah'ım, seni zikretmemiz, sana şükretmemiz, sana güzelce ibadet etmemiz için bize yardım eyle. Allah'ım, senden irtidat edilmeyecek bir iman, tükenmeyecek bir nimet ve hulk cennetinin en yüce makamında Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile arkadaşlık isterim. Allah'ım, beni nefsimin şerrinden koru. İşin en doğrusunu yapmaya beni kararlı kıl. Allah'ım, gizlediğim, açıkladığım, hataen yaptığım, kasten işlediğim, bildiğim ve bilmediğim bütün günahlarımı bağışla. Allah'ım, borcun sıkıştırmasından, düşmanın galip gelmesinden ve düşmanları güldürmekten sana sığınırım. Allah'ım, beni bağışla. Bana hidayet et, bana rızık ve afiyet ver. Kıyamet günü makamın darlığından Allah'a sığınırım. Allah'ım, beni kulağımla ve gözümle faydalandır. İkisini de benimle birlikte sürekli kıl. Zulmedene karşı bana yardım eyle. Ondan öcünü al. Amin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Saat 6. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Aklımı başımdan aldın. Beni bana bırakmadan, kendimi dahi tanımadan, neden, niçin yaratıldığımı bile sorgulamadan taktın peşine. Sürükledin beni. Süslü, gösterişli, boş, değersiz zinetlerine. Makam dedin. Mülk, şöhret, servet ve para dedin. Eğlence, zevk-ü safa, gün bugündür dedin. Kandık, sana inandık. Sana ve yolundakilere taptık dünya. Ey Muhammed, size amelce en çok kayıpta bulunanları, dünya hayatındaki çabaları boşa giden ama kendileri güzel iş yaptıklarını sananları bildireyim mi de? Bunlar Rablerinin ayetlerini ve ona kavuşmayı inkar edenlerdir. Bu yüzden yaptıkları boşa gitmiştir. Kıyamet günü biz onlara değer vermeyeceğiz. İşte onların cezası, peygamberlerimi ve ayetlerimi alaya almalarına ve inkarlarına karşı cehennemdir. Elçiler kapımızı çalıp ölümü, kıyameti, mahşeri hatırlatınca yüzlerine kapadık. Görmezlikten geldik. Alay ettik. İftiralar ettik. Ve hatta seslerini kısmak için nice savaşlar verdik. Onlar yine de vazgeçmediler. Allah ve kitabı dediler. Allah ve Resulü dediler. Söyle dünya, biz neler ettik? Neden, nasıl inkar ettik? Nerede bir ömür boyu kazandıklarımız? Nerede yıllarımızı verdiğimiz evlatlarımız? Hani uğruna savaşlar verdiğimiz iktidarlarımız? Hani nerede dünya? Nerede? Bir zamanlar kıyamet ne zaman diyordum. Şimdi söylesene. Konuşsana dünya. Bak, kimi koşarak, kimi de binekleriyle uzaklaştı mahşer meydanından. Bu sürünenler, zelil kılınmışlar, hep senin peşinden koşanlar, senin süsüne kananlar, hakkı inkar edip kendilerini iktidar yapanlar değil mi? Söyle dünya, değil mi? Neden herkes bize acıyarak biraz da nefretle bakıyor? Korktuğumuz ve inkar ettiğimiz o gün, bugün dünya, bugün. Kendisinden kaçılamayan zorlu gün, bugün. Eyvahlar olsun bize, yazıklar olsun bize. Bugün bir yardımcı da yok. Yüce Rahman da yüzümüze bakmıyor. Ah dünya, ne olur Rabbimiz bize bir fırsat verse, bir imkan daha tanısaydı, sana gönül verir miydim dünya? Sana aldanır mıydım? Kanar mıydım? Biz ne etmişiz? Eyvah! Biz ne ettik dünya? İnkar edenler, kıyamet bize gelmeyecektir dediler. Ey Muhammed, de ki, hayır, öyle değil. Görülmeyeni bilen Rabbime andolsun ki, o saat size muhakkak gelecektir. Göklerde ve yerde zerre kadar olanlar bile onun ilminin dışında değildir. Bundan daha küçüğü ve daha büyüğü de şüphesiz apaçık kitaptadır. Allah'ın inanıp yararlı iş işleyenlere ki onlar için mağfiretçe ve cömertçe verilmiş rızık vardır. Ve ayetlerimizi yalanlayarak hükümsüz bırakmak için yarışanlara ki onlara iğrenç ve can yakıcı azap vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de, ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Bir temiz aşık, bir uyanık gönül nerede? Dağınık düşüncelerle yanıp yıkılan bir er nerede? Herkes kendi düşüncesinin, kendi hayalinin kulu. Yeryüzünde Allah'a kul olan nerede? Nerede? Nerede? Nehirler aktı geçti, kurudu vakti geçti. Nice han, nice sultan tahtı bıraktı geçti. Şu dünya penceredir, her gelen baktı geçti. Yarın bambaşka insan olacağım diyorsun. Niye bugünden başlamıyorsun?

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
3: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
4: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
5: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
6: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
7: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13. Fatih Oto Sanayi Sitesi Esenyurt.
8: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
9: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
10: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
11: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
10: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
12: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazı

0: Reklamları dinlediniz.
1: Saat 7. 7. Özel FM hayırlı sabahlar diler.
2: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Düşünen insanlar için.
1: Bu dünyada binalar edinmek, güzel güzel arabalara binmek, güzel güzel kıyafetler giymek, güzel sofralarda, pahalı lokanta sofralarında yemek yemek için yaratılmadınız. Allah'ın size verdiği vakitleri nasıl değerlendireceksiniz? Allah'ın sizin önünüze sunduğu imkanları nasıl değerlendireceksiniz? Allah adına mı yaşayacaksınız? Yoksa nefsiniz adına mı yaşayacaksınız? Ey nefsini ilahlaştırmış insanoğlu!

0: bu hakikati unutma.
1: İnna Allaha bima ta'maluna basir.
2: Allah sizin yaptıklarınızı görür. Allah'ın görmediği, işitmediği hiçbir şey yok.
1: O bir ağaçtan bir yaprak düşecekse mutlaka haberi olandır. Yerin altında yürüyen karıncadan haberi olandır.
2: Yüreklerinizdeki açıkladıklarınızı bilen de odur. Sakladıklarınızı, gizlediklerinizi bilen de odur.
3: Özel efendim, sessiz yığınların sesi.

0: Erdem yolcusuna öğütler. Kimi hikmet ehli şöyle demiştir. Üç şey üzüntü ve kederi giderir. Allah'ı anmak, Allah dostlarıyla bir arada bulunmak, hikmet ehlinin sözünü dinlemek.
1: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Duran araçların önünden veya arkasından yola çıkmak çok tehlikelidir.
0: Özel FM 103.2.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel FM.
4: Kurtuluş yolu. Tevhid baltasıyla korku putunu kırabilirsen kurtulacaksın. Arkan düşman, önün deniz, atını sürebilirsen kurtulacaksın. Tenezzül etmezsen dünya varına, hazırlık yaparsan mutlu yarına, varlığın özüne, özün sırrına erebilirsen kurtulacaksın. Allah için Hübel, Lat'la Uzza'yı parçalayan ancak bulur rızayı. İslam açısından bütün fezayı görebilirsen kurtulacaksın. Eğer ayrılmazsan nuru tekbirlerden, Kur'an, Resulullah, ashab, pirlerden, zulmün hesabını müstekbirlerden sorabilirsen kurtulacaksın. Kulsadi çekilen tetiğe karşı, tağuti güçlere, melike karşı, cihat meydanında müşriye karşı durabilirsen kurtulacaksın.

0: Özel FM 103.2
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
3: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 96 34 Karaköy Perşembe Pazarı.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 2459.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir ay sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği. Hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
7: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
8: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
9: Hijyen Halı Yıkama'nın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen Halı Yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
10: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
11: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
13: Gimdes güvencesiyle ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
16: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
1: Reklamlar.

0: Sübhanek.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Dinleyeceğiniz Seher Yeri programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlanmaktadır. Allah.

0: İnsanlığın müşterek hasreti adalet. Adalet kelimesi dengelemek, itidale riayet etmek, tesbih edip düzeltmek, bir şeyi uygun yere koymak, bir hakkı sahibine vermek gibi anlamlara gelir. Bu kavramın içinde insaf, hakkaniyet, istikamet manaları da vardır. Dolayısıyla adaletli davranmak, bir şeyi, bir işi hakkaniyet ve insaf ölçülerine göre yapmak demektir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette geçen el-kıst kelimesi, adalet kelimesinin ihtiva ettiği manaları ifade eden bir terimdir. İslam'da adalet anlayışı, bir arada yaşamaktan ve insanlar arası ilişkilerden ortaya çıkan hukukullah ve hukukul ibad, yani Allah'ın hakları ve kulların hakları temeline dayanır. Adalet, bu hakkı olması gereken yere koymak, hakkı olanlara vermek demektir. Adaletin zıttıysa zulümdür ve o da bir şeyi yerli yerine koymamak veya uygun olan yerden başka bir yere koymak anlamına gelir. Davalarda adaletle hükmetmenin önüne bir takım engellerin çıkması kaçınılmazdır. Bunlardan biri, haksızın haklı çıkmak arzusuyla bir takım deliller ileri sürerek yargı makamını yanıltmasıdır. Şüphesiz ki bir hakim hüküm verirken delillere bakar ve onlardan hareketle vicdanında oluşan kanaati hüküm olarak ortaya koyar. Bu durumda hakimi yanıltacak ve adaletsizce hüküm vermesine sebep olacak tarzda deliller ileri sürmek veya delilleri karartmak da büyük bir vebaldir. İnsan belki bu yolla dünyevi bir şey elde edebilir. Ancak ahirette cehennemden bir parça ateşi boynuna takmış olur. Nitekim adalet konusunda çok titiz davranan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın "Ben ancak bir beşerim, sizden davalılar bana geldiğinde bazınız delil getirmede diğerinden daha becerikli olabilir. Ben de doğru söylüyor zannıyla onun lehinde hüküm verebilirim. Bu halde sizin ifadenize göre bir kimseye mümin kardeşinin hakkını alıp verirsem onu ister alsın isterse bıraksın. Bu cehennemden bir parçadır" sözleriyle bu mevzuda sahabesini uyarmışlardır. Davalarda adaletle hükmetmede hakimleri en çok zorda bırakan hususlardan biri de davalı veya davacıların makam, mansıp, mal ve itibar sahibi kimseler olmasıdır. Çünkü bu tür statüler hakimi baskı altında bırakır. Ama hakim bunlara da itibar etmemeli, adalet neyse onu gerçekleştirmelidir. Bu durumda hakim kendisinin zarar göreceğini zannedebilir. Ancak şu hususu iyi bilmelidir ki, adaleti gözettiği sürece Allah kendisiyle beraberdir. Aksine adalet kaygısıyla hareket etmediğinde kendisini Allah'ın terk etmesi tehlikesine maruz kalır. Nitekim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şeriflerinde, "Bir hakim adaletten ayrılmadığı sürece Allah kendisiyle beraberdir. Adaletten ayrılır da zulmederse Allah onu yalnız bırakır" buyurmuşlardır. Yargıda adaleti yerine getirmede statülere itibar etmemenin en güzel misalini de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarında görüyoruz. Kureyş'ten hırsızlık yapan soylu bir kadına hak ettiği cezanın uygulanmamasını isteyen ailesi, Efendimizin çok sevdiği Hazreti Üsame'yi aracı göndermesiyle başlamıştır. Bunun üzerine Peygamberimiz bu aracılığı reddetmiş ve şöyle buyurmuşlardır: İsrailoğulları haksızlık yapmaları yüzünden helak oldular. Bunlar fakirler üzerine en şiddetli cezaları tatbik eder, nüfuzlu ve zengin olanları cezadan muaf tutarlardı. Vallahi Muhammed'in kızı Fatıma da aynı işi yapsa elini keserdim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin "kızım Fatıma dahi yapsa elini keserdim" buyurması, sosyal statüsü yüksek olanlara cezai işlemlerin uygulanmayıp sadece zayıflara uygulanmasını içtimai çöküşün sebebi olarak görmesindendir. Adalet yalnızca Müslümanlar arasında görülen davalarda değil, Müslümanlarla gayrimüslimler arasında görülen davalarda da esastır. Bir kimse gayrimüslim diye mahkemede hakkı gasp edilemez. Karşısındaki Müslüman makamı, mansıbı, sosyal statüsü ne olursa olsun farklı muamele göremez. Adaletin tesisi esas alınır. Nisa suresinin 105 ila 112. ayetleri bu konuda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir uyarıda bulunarak insanlar arasında Allah'ın bildirdiği şekilde hükmetmesi için kendisine kitabı indirdiğini, kendilerine hıyanet edenleri savunmaması gerektiğini, dünyada onlar savunulsa bile kıyamet gününde Allah'a karşı onları savunacak kimsenin bulunmayacağını, günah işleyip sonra onu masum birinin üstüne atan kimsenin büyük bir vebal yüklenmiş olacağını bildirmektedir. Müfessirler bu ayetlerin bir haksızlık hadisesi hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. Görünüşte Müslüman olan Tume bin Übeyrik adında biri, bir Müslümanın evinden çaldığı kalkanı bir Yahudi'ye emanet bırakmış. Emarelerden hareketle kalkan Yahudi'nin evinde bulunduğunda onun ifadesine binaen adam yakalanmış, fakat yemin ederek hırsızlığı Yahudi üzerine atmış ve buna da akrabalarını şahit göstermişti. Yemin ve şahitler sebebiyle yanlış bir hüküm verecekken bu ayetler inmiş ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi mühim bir hatadan korumuştu. Bunun üzerine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Tume'yi suçlu bulup cezalandırılmasına hükmetmişti. İslam, Müslümanlardan savaşmadıkları sürece başka din mensuplarına karşı beşeri münasebetlerde adaletli olunmasını ister. Nitekim dininizden ötürü sizinle savaşmayan, sizi yerinizden, yurdunuzdan etmeyen kafirlere gelince, Allah sizi onlara iyilik etmeden, adalet ve insaf gözetmeden men etmez. Zira Allah adil olanları sever buyuruyor. Bu ayette açıkça görünen şudur ki, insanlar farklı inançlara sahip olsalar da onlarla münasebet kuran Müslüman adaletten asla ayrılmamalıdır. Adaletle hükmetme sadece Müslümanlar arasında veya Müslümanlarla gayrimüslimler arasında cereyan eden davalarda değil, gayrimüslimlerin birbirleriyle olan davalarında dahi mühim bir esastır. Onların din ve inançları farklı olabilir, ancak sonuçta insandırlar ve onlar bir dava için müracaat ettiklerinde aralarında adaletle hükmetmek icap eder. Nitekim Kur'an, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e hitaben, "Yahudiler eğer sana gelirlerse aralarında ister hükmet, istersen onlardan yüz çevir, hüküm verme. Şayet aralarında hükmetmek istersen adaletle hükmet" buyurmaktadır. Bu ayet onların aralarında hükmetmeyi Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin iradesine havale ediyor. Ama eğer hükmetmeyi tercih ederse mutlaka adaletle hükmetmesini emrediyor. Hak ve adaletin tesisi sadece şahsi davalarda değil, aynı zamanda toplumların ihtilaf ve çekişmelerinde de esastır. Kur'an-ı Kerim bu mevzuyla ilgili olarak da eğer müminlerden iki topluluk birbirleriyle vuruşursa onların aralarını bulun. Buna rağmen biri öbürüne saldırırsa bu saldıran tarafla Allah'ın emrine dönünceye kadar siz de vuruşun. Döndüğü takdirde aralarını hakkaniyetle düzeltin ve hep adil olun. Çünkü Allah adil davrananları sever buyurmaktadır. Bu ayette görüldüğü üzere İslam içtimai hayatta sulhu esas alıyor. Toplumlar arasında ihtilaf çıktığında onları anlaştırmayı, anlaşmaya yanaşmayan veya anlaşmayı bozup da haksız yere saldırı yapan tarafla savaşmayı Müslümanlara bir görev olarak yüklüyor ve problemleri çözümlerken mutlaka adalet esasına riayet etmelerini emrediyor. Kur'an-ı Kerim'de adaletin gerçekleştirilmesine yönelik en çok tahşidatın yapıldığı yerlerden biri de ticari hayattır. Zira ticaret, insanların birbirlerine haklarının en çok geçtiği ve içtimai fesadın en şiddetli biçimde zuhur ettiği alandır. Bunun şakulu kaydığında içtimai hayatın düzeni de bozulur, toplumda kaosa sürüklenir. Ticaret, insanların helal haram hassasiyetini en çok yitirdiği yerlerden biridir. İnsan ticarete kazanmak için girer ve menfaat duygusuyla hareket eder. Bu hem alan hem de satan için böyledir. Zira herkes kendisi için en ekonomik olanın peşindedir. Eğer kişi tedbirini almazsa azgınlaşan menfaat duyguları onu haksız kazanç elde etmeye sevk eder. Haksız kazanç elde etmekse başkalarına zulmetmektir. Zulüm ve haksızlıkların önlenmesinde kişinin alacağı tedbir elbette ki öncelikle dini terbiye ve iman eğitimidir. İnsanı kötülüklere karşı frenleyen kaynağın kutsiyetidir. Kaynak kutsal olunca emir ve yasaklar insanda derin tesirler bırakır. Bu açıdan ticari hayatta adaletin ikamesiyle ilgili olan dini emir ve tavsiyeler de beşer için büyük bir önem arz etmektedir.
1: Değerli dinleyenler, Seher Yeli programıyla Muhammed Emin Genç'i dinlediniz.

dinlediğiniz Seheryeli programı Sadaka Taşı Derneği'nin katkılarıyla yayınlandı. Elhamdülillah, elhamdülillah, elhamdülillah. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه روايت ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
4: Aksa Tekstil 0212 637 11 Merter.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
6: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 9846 Sultanbeyli.
7: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofis sizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
12: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 7798.
13: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. RGB Teknoloji Teknoloji.com 0212 916 23 61. Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Aft takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28. Darıca.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com, hayata anlam katan kitaplar.
15: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
16: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى آمين. والسلام عليكم ورحمة الله. İnsan yeryüzünün emanet yüklenmiş olan sorumlusuydu, halifesiydi. Her şeyiyle emanet yüklenmiş bir varlık. Hiçbir canlı ya da hayvana, diğer bitkisine, diğer yürüyen, debelenen böceğinden hayvanatına varıncaya kadar her canlı kendisine verilen o bedeni, zamanı, yeryüzünün hesabını Allah'a vermeyecek. İnsan verecek. Emanet yüklenmiş. Yüklendiği bu sorumluluğun gereği olarak verilen her bir şeyin hesabını verecek. Dolayısıyla da hesabı verilecek her şey emanet demektir. Sonrasında verilen bu emanetlerin nasıl kullanıldığının hesabı olacak, ceza ya da mükafat karşılığı olacak. Bir şeyin ceza ya da mükafat karşılığı varsa o emanettir. O zaman bu zamanı nasıl kullandık hesabı sorulacaksa zaman emanet. Bu kitaba, Kur'an'a göre hayatını, imanını, ahlakını, toplumsal ilişkilerinizi ve ibadetlerinizi düzenlediniz mi? Emir ve yasaklarınız, uyduğunuz, uymadıklarınız bu kitaba göre mi? Eğer bunun hesabı sorulacaksa kitap emanet. Bu gözün neye bakıp neye bakmadığının hesabı sorulacaksa göz emanet. Dilin neyi konuşup konuşmadığının hesabı sorulacaksa dil emanet, el emanet. Çocuk nasıl yetiştirildiğinin hesabı sorulacaksa çocuk emanet. Havası, suyundan tutun, yer ve gökte insanın istifade ettiği, bedeninde istifade ettiği, ruhundaki akıl, irade, vicdan nasıl kullandığı, yönettiği, sekf idare ettiği, kimin adına yaptığının hesabı sorulacaksa bunlar emanet. Dolayısıyla insan emanet yüklenmiş bir varlık. Yüklendiği her bir emanetin, gerek bedeninde, ruhunda, gerekse istifade ettiği, kullandığı ne varsa bunun her birinin hesabı tek tek sorulacak. O zaman insan emanet yüklendiği bilincinde olacak. Emanet yüklenmiş olan her insan aynı emanetleri yüklendi. Belki gözü görmeyen kişi göremediği için gözünden dolayı bir emanet teslim edilmemiş, göremediğinden o gözünün hesabını vermez. Eli yoksa el ona emaneten verilmemiş, hesabı sorulmaz. Dilini kullanamıyorsa dil konuşma olarak ona emaneten verilmediği için kullanamaz. Çocuk verilmemişse o zaman emanet olan çocuk verilmediğinden çocuğun hesabı sorulmaz gibi. Her insan aynı, genel olarak emanet yüklenmiş, aklı varsa emanet yüklenmiş, aklı yoksa emanetin yüklenmediğinden sorumlu tutulmayacak. Çocuk emaneti yüklenecek güçte, kabiliyette, kapasiteye erişmediği için emanet yüklendiği emanetin çocuk zamanlarındaki hesabı sorulmayacak, nasıl kullanıldığından. Ama her insan yeryüzüne halife gönderilmiş, imtihan için gönderilmiş, her insan emanet yüklenmiş ise nasıl oluyor da bir kısım insanlar çok insanı saptırabiliyor, yoldan çıkarabiliyor, aynı amaç için gönderilen insan nasıl birbirlerini aldatırlar, aldatılabilir, saptırılabilir? Konu başlığı olarak Kur'an'ın bize bildirdiği genel olarak beş sınıf saptırıcı, insanları saptıran, yoldan çıkmasına sebep olan kesim, kişi ya da kesim, sınıf. Aynı amaç için gönderilen insanlar birbirini hakta tutmak, hakka yönetmek yerine beraberce cenneti, Allah'ın rızasını kazanalım mücadelesi vermek yerine, müminler hariç, bir vücudun parçası olduğunun bilincini olanlar hariç, birbirlerini saptırma mücadelesi veriyor. Sapmak için mücadele veriyor. Birincisi ataların yolu. Biz büyüklerimizi böyle gördük. Bu yola tabi oluruz. Gerek atalar o yolu yanlış yaşamışlar, inanmışlar. Sonraki nesillere o şekilde aktarmışlar. Sonrakiler de, onların halefi olan sonrakiler de biz büyüklerimizi böyle gördük diyerek sapmaya devam ediyorlar. Sonra ileri gelenler, toplumun akil denilen, yol gösteren, idare eden, sekve idare eden,

0: günleri gibi. Üçüncüsü büyükler. Bunlar da sırası geldiğinde inşallah. Dördüncüsü haddaşanlar. Bu her alanda haddaşan zenginler. Beşincisi ise arkadaş. Bu beş sınıf kişi ya da gruplar az olsa da diğerleri üzerinde büyük etki bırakmış. İnanç ve yaşantı noktasında Allah-u Teala'nın kitabında belirlediği ve Aleyhisselatü Vesselam'ın da yaşantısı ile örneklendirdiği hayatın, inancın dışına çıkıyor ya da birileri tarafından çıkarılıyor. Elbette ki İslam'ın ilk iniş, yani Kur'an-ı Kerim'in iniş itibariyle diyorum. Yoksa İslam dediğiniz zaman Adem Aleyhisselam'dan bu zamana alınması gerekir. Ama Kur'an-ı Kerim'in inişiyle 13 yıllık Mekke dönemi, işte 10 yıllık Medine dönemi, 23 yıllık bir dönem bizim için her yönüyle örnek. Şimdi bir hadis Aleyhisselatü Vesselam Mekki dönemin halini anlatırken, kim la ilahe illallah derse cennete girer. Daha ibadetlerin farz, birçok ibadetin farz kılınmadığı, emir ve yasakların tam belirlenmediği dönemde kim la ilahe illallah derse cennete girer. Ama iş Medine'ye geldiğinde, her şeyin birbirine karıştığında, küfürle imanın birbirine karıştığında, münafıkın, nifaklığın çıktığı da, o dönem için de Aleyhisselatü Vesselam diğer hadiste, kimin son sözü la ilahe illallah olursa cennete girer. O zaman kim la ilahe illallah derse zor şartlarda, şirkin, küfrün hakim olduğu toplumlarda imanı korursa cennete, kimin de son sözü, bugünün nice mümin gördüğünüzün yarın kayacağını, bugün sapmış olanların da yarın hidayete doğru yola gireceğini her an görebiliriz. Dolayısıyla son söz ancak Müslümanlar olarak can verin ayetinde bildirildiği gibi. Mümin ve Müslüman olarak can verebilmek, bütün meselenin bu olması lazım. Yoksa çok bilmenin, az bilmenin, varlıklı olup olmamanın, köylü şehirli olmanın, çok amel edip etmemenin ötesinde bir mümin olarak öbür aleme geçebiliniyor mu? Bütün meselenin bu olması lazım. Beraberindeki elbette ki amel değil de salih ameli götürmek gerekir. Kişi mümin olarak bir hayatı yaşamışsa mutlak da Müslim olarak o hayatı devam ettirmesi lazım, Allah'a teslim olmuş olarak. Eliyle, gözüyle, diliyle, kalbiyle, bütün ona verilen nimetlerle Allah Rabbine teslim olarak Müslimce bir hayat yaşasın ve bunu da korusun, salih amele dönüştürsün, karşılığını da almış olsun. Saptırıcıların birinci bölümü atalara tabi olma. Kur'an-ı Kerim genişçe, yani örneklik olarak geçmişten bugüne 2500 civarında örneklikten bahsedilir. Ataların yoluna tabi olmadan da bir sürü örneklikler verilir ve o toplumların bu sözünü söylemesinden de, biz atalarımızı bu yol üzere bulduk sözünü de Rabbimiz tekrarlar. Kur'an'da bildirilmeyen nice örnekler, nice yaşantılar, nice tabi olmalar. Kur'an-ı Kerim'in inişinden sonra da bugüne kadar 1450 yıldır yaklaşık gelmiş olan nice örneklikler, yaşanmış olan nice hayatlar, yaşantılar. Ataların yoluna tabi olma. Ataların yolu haksa o zaman atalara tabi olunmaz. Ataların tabi olduğu hakka tabi olunur. Biz atalarımıza tabi değil, ataların yoluna tabiiz diyorlar zaten. Yani biz atamıza tabiiz denmez. Biz onların inancına ve yaşantısına tabiiz. O zaman mümin de ben bir atamı böyle gördüm diyemez. Atamın, atasının ya da kendinden büyük olanın, yol gösterenin, peşinden gidecek olanın inanç ve yaşantısını Kur'an ve sünnet ölçüsünde bir elden geçirmesi gerekir. Ola ki inanç noktasında problem yoktu da amel noktasında vardı, ibadet noktasında vardı. Toplumsal ilişkilerde vardı. Toplumsal ilişkilerde problem, amelde problem yoktu da İtikatta, imanda problem vardı. Dolayısıyla tabi olunan yola bakmak lazım. Yol doğru mu? Tabi olunana değil, tabi olacak olduğunuz kişinin uyduğu o yola bakmak lazım. Yol doğru mu? O yolun inanç ölçüsü ve amel ölçüsü doğru mu? Yola bakmak lazım. yolun ölçüsüne bakmak lazım. Yolda gidene değil. Yolda giden ola ki yanlış gidiyor olsun. Sağ şeritte gidecekken sol şeritte gitsin. Hızlı gidecekken yavaş yavaş gidecekken hızlı gitsin. Virajlara sert girsin. Yol üzerinde hata yapıversin. Ama o yol üzerinde mi? Yola bakmak lazım. Yol doğru yol mu? Dolayısıyla Rabbimiz kitabında ya da bize ulaşan başka kaynaklarla tarih boyunca atalar yoluna tabi olanların çok örneği bildirilmiş. Bugüne bakıldığı zaman da, bu toplumların, dünyanın gidişatına bakıldığı zaman da nice kabilelere, topluluklara, inanç sahiplerine, Hindusundan Budistine, Yahudisinden Hristiyanına, İslam toplumunun nice cemaat, tarikatlı, tarikatsız, partili, partisiz olanına, ilahir, sünnisine, şiisine, her kesim bir yol üzere, bir inanç, ibadet üzere. Dünden bugüne bakıldığı zaman da, yani binlerce yıllık sapmış olan toplumlarla bugünkülerin arasında yaşantı ve inanç olarak pek bir farklılık görülmediği ortada. Dünden bugüne ibret ve ders alınmadığı gözüküyor. Dolayısıyla da insanın da ahirette bilemedik, akledemedik mazereti kabul olunmamıştır. Ayetler ışığında bakıldığı zaman. Ya Rabbi biz bunu anlayamamış, kavrayamamışız. Büyüklerimizin suçu demelerini Rabbimiz hiçbir Kur'an hiçbir yerinde mazeret olarak kabul etmiyor. Kıl verdiğini, irade verdiğini, kendi kararını kendi verme sorumluluğuna sahip olduğunu, düşünme melekesi verdiğini, muhasebe etme melekesi verdiğini bildiriyor. Mazeret kabul edilmemiş. İnsana düşen araştırmasıdır. Dünya işlerinde körü körüne kimse ben büyüklerimi böyle gördüm demez. Aklını, iradesini kullanır, araştırır. Bu işimde kar mı ediyorum, zarar mı ediyorum der. Ama iş dine gelince, ahirete gelince, Allah'a itaate ve ibadete gelince büyüklerimizi böyle gördük deyiverilip çıkılır kestirmeden. Yeni kafayı, beyni yormaya, bedeni yormaya, gözü kulağı yormaya ne ihtiyaç var? Ne dinleyeceğim, ne okuyacağım, ne araştıracağım? Bizimkiler böyle gitmişse demek ki doğrudur deyip kestirmeden işi bitirme düşüncesi. Yusuf suresi 40. ayetle inşallah saptırıcıların, yani sapmaya sebep olan önceki yaşayanların ya da bugün ya da öncekilerin yaşantılarının birincisi ataların yoluna tabi olma. Allah'ın dışında ibadet ettiğiniz sizin ve atalarınızın isimlendirdiği şeylerden başka bir şey değildir. Allah'ın dışında sizin ibadet ettiğiniz, sizin ve atalarınızın isimlendirdiği. O ismini Allah öyle bir isim koymadı. Lat, Menat, Uzza diye Allah böyle bir itaat ibadet edeceğiniz, hükmünü, sözünü dinleyeceğiniz birileri belirlemedi. Siyasi önderler adına, lider adına ya da Veli, Kutup, Kavs diyerek sizin isimlendirdiğiniz ve onlara boyun eğip hükmünü, sözünü dinlendiğiniz ve itaat ettiğiniz, boyun büküp sözünü, hükmünü yerine getirdikleriniz sizin ve atalarınızın uydurdukları. Allah kitabında böyle bir şey bildirmemiştir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ancak Allah'ındır. O kendisinden başka herhangi bir şeye ibadet etmenizi emretmemiştir. Dosdoğru din budur, fakat insanların çoğu bilmezler. Yusuf suresi 40. ayet. Yusuf aleyhisselamın zindanda beraber dini anlattığı, sohbet ettiği arkadaşlarına anlattı. Dünden bugüne hiçbir şey değişmemiş. Yaklaşık 4000 yıl önce yaşamış olan hadisenin sözlerini, yaşantının ne şekilde olduğunu, nasıl inanıldığını ve bugünle 4000 sene önceki yaşantının hiçbir şey değişmediğini görüyorsunuz. O günde Yusuf aleyhisselam arkadaşlarını ya da o günün peygamberleri, önceki ve sonraki gelen Allah'ın rasulleri, elçileri aynı şeyi söylemişler. Allah'ın isim ve sıfatlarını bir başkasına veren, Allah'a boyun eğiyor gibi, yani onun emir ve yasaklarına yerine getiriyor gibi bir başkasının da emir ve yasaklarına uyma. Allah-u Teala'nın emir ve yasaklarını kaldırmış, yerine bir siyasi lider önderlerin, yol gösterenlerin, yönetenlerin ya da din adına kendince fetvalar, görüşler bildirenlerin o görüşlerini, Allah'ın hükmünün yerine geçirilen görüşlerini itaat ediyorlar, boyun eğiyorlar, o emir ve yasakları yerine getiriyorlar. Allah'a yapılması gereken bir fiili eylemi insana yapıyorlar. İbadet sadece Allah-u Teala'ya yapılması gereken emir ve yasaklardır. İtaat insana da olabilir. Bir lidere, öndere, bir rasule, onun sizin adınıza hayırlı olduğunu düşündüğü toplumun, yani Rabbimizin emrinin ve yasağının dışındaki bir meselede toplumsal ilişkilerin bozulmaması açısından itaat edilir, o emre uyulur. Ama ibadet sadece Allah-u Teala yapılır. Kur'an-ı Kerim'de ibadet sadece Allah, peygambere ibadet olmaz, itaat ve tabi olmak olur. İnsana tabi olunur, itaat de edilebilir. Allah'a itaat de olur, ibadet de olur. Yani boyun eğip onun emrettiğini yerine getirir, karşısında aciz, muhtaç, ezilmiş hissederse, kıyam, ruku, secde halini yaparsa, bu ibadet rukunlarıdır, sadece Allah'a olur. O günün Mısır toplumunun inancına Yusuf Aleyhisselam'ın tavrı. İşte Yusuf Aleyhisselam zindanda bunu söyleyecek, hüküm Allah'a aittir diyecek. Bu sizin ve atalarınızın uydurduğu, Allah böyle bir delil indirmemiştir, sizin bu inancınız ve yaşantınızla alakalı delil indirmemiştir diyecek. Zindandan çıktıktan sonra kınadığı bu yasaları, ölçülere tabi olacak. Mümkün değil elbette ki. Herkes kendi gidişatına, yaşantısına, inancına dinden diye göstermek istiyorsa, İslam'dan diye göstermek istiyorsa delil sunma çabasında olacak. Dün Mekke şirk toplumu, biz de İbrahim'in yolundayızdı. Yahudiler ve Hristiyanlar hala biz İbrahim'in yolundayız diyorlar. Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam'ın yolundayız diyorlar. Yani bizim yaşantımız ve inancımız bugün peygamber inancı ve yaşantısı diyorlarsa burada Allah'a da iftira etmiş olurlar, rasullerine de iftira etmiş olurlar. Bugün birileri yaşantımız mümin ve Müslümanca diyorsa, Kur'an ve sünnet ölçüsüne diyorsa, eğer gerçekten uyuyorsa problem yok. Ama şu gidişata bakıldığında, İslam toplumu üzerinden diyeyim, bu Allah'a ve Resulüne iftiradır. Aleyhisselatü Vesselam böyle mi yaşadı, böyle mi inandı, böyle mi yönetti diye sorarlar adama. Ya da Rabbimiz böyle mi hüküm bildirdi? Yani kitabını okuyun, hayatınıza sokmayın diye mi indirdi, böyle mi bildirdi? Sormak gerekir yani. Allah-u Teala kitabında, Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarını bir başkasına verilemeyeceğini, boyun eğme, itaatte, emri, sözü dinlemede, Allah-u Teala'nın hükmünün yerine birisi hüküm koyduğunda buna boyun eğip itaat edilmemesi gerektiğini, bunları sizin ve atalarınızın uydurduğu şeyler, yasalar, ölçüler, onların itaat edilecek merciler, makamlar, din adına ve siyasi alanda sizin ve atalarınızın uydurduğu yol ve yolun yöneticileri, sek ve idare edenleri. Allah kitabında böyle bir delil indirmemiştir. Bunlar hakkında hüküm alınacak Allah'a aittir. İnil hukmu illa lillah. Hüküm ancak kayıtsız ve şartsız Allah'a aittir. Yani sizin uyacağınız emir ve yasakların ölçüsünü Allah-u Teala belirler. Kitabında bildirmiştir. Onun dışında olan başka meseleler, trafik kuralları, ticari başka meseleler gibi işle alakalı, inşaatla alakalı, giyim kuşamla alakalı, yani bunların yapımıyla alakalı ölçüler belirlidir. Her meselede Kur'an hüküm belirlemez. Bazı meseleler dünya işleriyle alakalı, insanlar serbest bırakılmıştır birbirlerinin haklarına riayet ettikleri sürece. Ama Rabbimizin emir ve yasak meselesinde hükmünü belirlediği ne varsa o meselede hüküm Allah'a ait. Neyse kitabında 120 civarında denilen yasak, işte 200 ve üzerindeki yapılması gerekenlerin hükmünü Rabbimiz belirlemiştir. Resulü de buna uymuştur, örnekliğini ortaya koymuştur. Bize de itaat etmek düşer. Boyun eğip o emre uymak düşer. O kendisinden başka herhangi bir şeye ibadet etmenizi emretmemiştir. Doğru din budur. Fakat diyor Rabbimiz, insanların çoğu bilmezler. Yusuf suresi 40. ayette hüküm ancak Allah'a ait deyip geçilir. Oysa ki bak kaç tane bildirilmesi gereken Yusuf suresi 40. ayette mesele var. O kendisinden başka herhangi bir şeye ibadet etmenizi emretmemiştir diyor. Yani Allah'tan başka biri size onun koyduğu hükmün yerine helal ve haram belirleme, şirk ve küfür, iman ölçüsü belirleme, ibadet ölçüsü belirleme hakkı vermemiştir. Ve bunu yapan, söyleyenlerin de hükmüne uyabilirsiniz emri vermemiştir. Bir şey eğer dinden ise bunun kitapta hükmü vardır. Aleyhisselatü Vesselam bunu uygulamıştır. Kitap ve sünnette yoksa bu konuda serbestsiniz demeye gelir iş. Yusuf Aleyhisselam yaşadığı dönemin toplumu atalarının yoluna tabiydiler. Bu diyor sizin ve atalarınızın isimlendirdiği. Sizin şu an yaşadığınız ve inandığınız bu hayat, sizin atalarınızın daha önceden isimlendirdiği, uydurduğu şeyler, siz de buna tabi oluyorsunuz. Siz de aynı söylem ve eylemi yapıyorsunuz diyor. Nahl suresinin 35. ayetinde de Rabbimiz, Allah'a ortak koşanlar, eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye ibadet etmezdik. Ve hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Onlardan öncekiler de böyle yapmışlardı. Resullerin üzerine apaçık tebliğden başka bir şey mi var? Subhanallah. Ataları da dün aynı şeyi demişler. Biz büyüklerimizi bu yol üzerine bulduk. Eğer büyüklerimiz yanlış yapıyorsa Allah düzeltirdi. Eğer bu hali yaşıyorlarsa, böyle inanmışlar ise, inanç ve amellerini bu şekilde yapıyorsa, Allah böyle emrettiği için. Allah'a ortak koşanlar, Allah'ın Rab sıfatını yönetme, sekve, idare etme, emretme, kural, ölçü, emir ve yasak belirlemede Rab sıfatını siyasi ve din adamlarına verenler, üzerlerine emir ve yasak belirlemede hakim sıfatını, hakimiyeti kayıtsız şartsız din adamlarına ve siyasilerine verenler, Allah'a Rablikte, ilahlıkta itaat edilip itaat edilmede, ilahlıkta hüküm koymada, hakim sıfatında sığınıp yardım istemede, veli sıfatında güvenip hayatı teslim etmede, vekil sıfatını insana vererek ya da kendisine vererek Allah'a ortak koşanlar diyorlarmış ki, eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka hiçbir şeye ibadet etmezdik. Yani bizim gidişatımız bozuk olsaydı Allah bunu düzeltirdi. Eğer biz bu hali yaşıyor isek, inanıyor isek, Allah böyle emrettiği için. Bugün de Yahudi, Hristiyanlar, İslam toplumuna bakın. Bunca haddi aşmışlığına, şirklerine, küfürlerine, haramlarına bakmadan hala biz cennetliyiz diyebiliyorlarsa burada problem var. Biz hala peygamberlerin yolundayız. Hala Allah'ın kitabına tabiiz. Allah kitabında böyle bildirmiştir. Biz de ona uyuyoruz. İncil'e, Tevrat'a, Kur'an'a uyuyoruz. Dolayısıyla da bu yaşantımız iman, İslam üzere diyorlarsa Allah'a ve Resulüne, kitabına iftiradır. Bu aynı sözü söylemeye gelir. Eğer Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız ondan başka bir şey ibadet etmezdik. Eğer bu gidişatımız yanlış olsaydı Allah düzeltirdi. Ve hiçbir şeyi haram kılmazdık. Suçu Allah'a atfetme bakış, aynen şeytanca bir bakış. Sen beni ateşten, bunu topraktan yarattın. Ben şimdi niye buna itaat edeyim, ibadet edeyim, boyun eğeyim? Beni sen üstün kıldın. Şimdi beni üstün kıldın, bunu da düşük seviyede kıldın. Şimdi bana diyorsun ki üstün olan bana, düşük olan buna itaat et diyorsun. Beni sen saptırdın dedi şeytan. Beni sen azdırdın, saptırdın. Beni üstün yaratan sensin. Şimdi beni bu duruma düşürüyorsun moduna. Eğer Allah ya sen dileseydin ben bu şekilde yapmazdım demeye getiriyor. Allah dileseydi ne biz ne de atalarımız Allah'tan başkasına boyun eğmezdik. Allah'tan başkasının yasasını, hükmüne, görüşüne uymazdık. Allah dilemedi. Allah dilemedi, yani Allah böyle diledi demektir aynı zamanda. Böyle dilediği için biz böyle yaşıyoruz demektir. Ve hiçbir şeyi haram kılmazdık dediler. Bugün haram bu toplum içerisinde her yere yayılmışsa, bunu da dine uygun gösterilebiliyorsa Allah böyle emretti demeye gelir iş. Onlardan öncekiler de böyle yapmıştı. Yüzyıldır bu topraklarda böyle yapılıyor. Binlerce sene önce Ad kavmi, Semud kavmi, Lut aleyhisselamın kavmi, Firavun ve Nemrut'un yönettiği dönemler, Bizans'ı, Roma'sı ilahir. Onlar da böyle yapmışlardı. Öncekiler de böyle yapmışlar, yaşamışlardı. Aynı şeyi diyorlardı. Resullerin üzerine apaçık tebliğden başka bir şey mi var? O gün inen, o toplumlara inen Allah-u Teala'nın elçileri, Allah'ın hükmünü insanlara götürmekle sorumlu olan kişiye düşen apaçık bir tebliğdir. şirki apaçık bildirecek, imanı apaçık bildirecek, küfrü apaçık bildirecek, haramı apaçık bildirecek, Allah'a itaat ve ibadetin ne olduğunu apaçık bildirecek. Bugünün rasulleri, elçileri, kim Allah'ın hükmünü eliyle ve diliyle insanlara ulaştırıyorsa, hakkın anlamasını apaçık sağlıyorsa, sorumluluğu o. Sorumluluğumuz, dün rasullere düşen neyse bugün de bize düşen aynı. Hakkın anlaşılmasını sağlamak. Anladın? Problem senin artık. Rabbinle senin aranda bir mesele. Anlaşıldıktan sonra mesele apaçık tebliğ diyor ayet. Rasullerin üzerine düşen apaçık tebliğ. Net, anlaşılır, kıvırmadan, yamultmadan, eksiltmeden, yıkmadan, dağıtmadan. Hüküm ne? Ne emredilmiş, ne yasaklanılmış. Nasıl bir inanç ölçüsü konulmuş? Davetçiye düşen, o yola çağırması, açıklayıp izah ederek tebliğ etmesidir. Tekraren nasihati, tekraren nasihat etmesi. Bakara suresinin 170. ayetinde de Rabbimiz, onlara, yani müşriklere, Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeye uyarız. Atalarımız nasıl inanıyor ve yaşıyor ise, biz o üzerinde bulduğumuz o yola, o inanca tabi oluruz, o yola itaat ederiz. Şayet ataları hiçbir şeye akıl erdiremiyor ve doğru yolu bulamıyorlarsa da mı, hala o yola tabi olacaklar diyor Rabbimiz. Biz atalarımızı bulduğumuz yola tabi oluruz. Onlara gelin, Allah'ın indirdiğine gelin denildiği zaman. Tamam, bir yaşantı var ortada, bir inanç var. Gelin bu inancı Allah-u Teala'nın indirdiği bu kitaba göre bakalım ne diyor, nasıl iman tarifi yapıyor. Allah'a, kitabına ve Resulüne iman denilen güvenmek nasıl bir şey? İtaat nasıl bir şey? İbadet nasıl bir şey? Allah'a ilah ve Rab edinmek nasıl? Veli vekil edinmek nasıl bir şey? Bir ortaya koyalım bakalım Allah'ın kitabına göre. Şirki nasıl tanımlıyor? Küfrü nasıl tanımlıyor? Allah'ın kitabına gelin denildiği zaman dini bilenler de dahil. Çok ilginç. Hadi toplum, bilmeyen toplumu bıraktık. Kelli felli dini bilen, ilmi yutmuş, kitapları yutmuş nicelerine çağırın, yine onlar kendilerince kılıflar uyduruyorlar. Hatta cahil olan toplumdan daha da sapmış olarak. Cahilin sadece ben böyle gördüm, böyle yaparım diyiveriyor. Öbürü yerine göre o batıl inancı ve yaşantıyı dinden delil getirmeye, tevillerle, yorumlarla delil getirmeye çalışması, bu sapmanın daha da uç boyutu, yani daha uzak bir boyutu, yani geri dönemeyeceği bir boyutu. Cahil yakın bir mesafede, ya böyle gördük der, hakkı anlamasını sağladığınızda da evet doğrudur diyebilir, haklısın diyebilir, hatalı yapıyoruz diyebilir. Ama dini kavramış, bilmiş olan çok uzaklarda kendince bir yol edinmiş, gelmesi zor, kabulü zor. Kabul niyeti yok çünkü. Nefisler, kibirler, riyalar havada uçuşuyor, hasetler havada uçuşunca değişmek, dönüşmeyi istemek de zor tabii ki. Allah'ın kitabına, indirdiğine bir uyalım denildiği zaman, oraya çağırdığınız zaman o meselenin hükmü neyse, hayır diyorlar. Biz büyüklerimizi böyle gördük. Ben hocamdan böyle gördüm. Hocam böyle söylüyor. Ya hocan hata yapıyorsa, ben babamı, dedemi, atamı böyle gördüm. Şeyhimi hoca böyle gördüm. Siyasi liderimi böyle gördüm. O böyle söylüyor, yaşıyor. Bir bildiği vardır. Bakışı insanların güvendiği, itaat ettiğine tabi olmayı getiriyor. İnsanlara kim tanıtılmış ise insanlar onu seviyor. Tanıyıp sevdiğine de itaat ediyorlar. Hangi hoca sevdirilmiş, tanıtılmış ise, İslam'a hangi hoca ile gözünü açmış ise, o onun artık gün geliyor kutsalı, dokunulmazı oluyor. Onun bir bildiği vardır'a geliyor. Ama genel manada baksa, birçok kaynaktan beslense, birçok bilgi verenden, konuşandan alsa, kendisi de bir değerlendirme yapsa, o bilgi çerçevesinde farklı yerlere sorsa, araştırsa, sorgulasa, acaba dese, birileri bize bu ithamlarda bulunuyor ya dedikleri doğru mu sorgulaması yapsa, mutlaka doğru açığa çıkacak. O da beslendiği kaynağı sorgulayacak, soracak, diyecek bu neden, niçin böyle diyorlar, bunun delili ne, ha onları geç, boş ver onları falan, onlar sapık, şucu bucu mu diyor, Yoksa dinden delil mi getiriyor? Evet, bu ayete göre onlar böyle söylüyor. Biz de bu ayete göre yapıyoruz. Onlar şu ayetlere göre bunun şirk küfür olduğunu söylüyor. Biz de bu ayetlere göre inanç iman olduğunu söylüyoruz. Onlar bu ayet ve hadislere göre haram diyorsa biz de bu ayet ve hadislere göre helal diyoruz. Kur'an ve sünnetten delil sunmuyorsa birisi aldatıcı. Sunamıyorsa gidecek araştıracak, sunacak yani. Allah'ın indirdiğine çağıracak. Fikrine, düşüncesine değil. Çünkü bakın ayet ne diyordu Bakara 170? Onlara, o müşriklere Allah'ın indirdiğine davet et, gelin uyun denildiği zaman. Allah'ın indirdiği bu kitaba uyun. Demek ki davetçi Allah'ın kitabına çağıracakmış. Kendi düşüncesine, fikrine, topluluğun, cemaatin, hocasının görüşüne, siyasilerin görüşlerine değil de Allah'ın kitabına uymaya, itaate çağıracak. Gelin bu kitaba uyun. Bu kitap size neyi yasaklamışsa ondan sakının, neyi emretmişse de tabi olun, ona uyun, o yerine getirin. Kalan meselelerde serbestsiniz. Allah'ın kitabına çağrılması, Allah-u Teala'nın kitabında belirli ölçülere, oradaki belirlediği ölçülere uymaya çağırmaktır. Kitabında bir şeyi hükmetmemişse, yasaklamamışsa o konuda serbestsiniz olur. Hayır diyorlar, biz atalarımızı, biz büyüklerimizi, siyasi lider önderlerimizi, din adına oluşturulan bu cemaati, bu topluluğu bu yol üzerinde bulduk. Biz bu yola tabi oluruz dediler. Peki Rabbimiz diyor ki şayet ataları hiçbir şeyi akledememişler. O meselede ayetsel bütün ayetleri bütününde bakmamışlar. Birkaç ayette bakmışlar. Ya da körü körüne tabi olmuşlar. Bilgi kendilerine gelmiş de yola girememişler, bulamamışlar. Üzerlerine alamamışlar, değişememişler. Hata yanlış yapmışlar. Şu an sizin de yaptığınız gibi, bozuk olanlar için diyorum. Yani biz de büyüklerimizi böyle gördük. Biz büyüklerimizi bulduğumuz bu yola tabi oluruz. Allah'ın indirdiği bir kitap var elimizde, değişmemiş, bozulup tahrip edilmemiş. O zaman değişmemiş, bozulmamış, hükmü indiği an gibi duran ve hükmü de yarattığı insanı en iyi bilen Rabbimiz tarafından indirilen kitaba davet ediliyor. Benim gibi aciz, zayıf, muhtaç bir insan nasıl benim için din adına ve siyasi alanda dünya ve ahiret işleriyle alakalı doğru hüküm belirleyebilir? Sürekli araştırır, sürekli değiştirir, sürekli yenilemek zorunda kalır fikirlerini, düşüncelerini. Oysa ki değişmeyen, dönüşmeyen bir kitabımız var. O kitaba çağrılması, o kitaba uyulması. Ola ki büyüklerimiz bize yol gösteren, din adına ve dünya işlerinde yol gösterenler ola ki hata yapmış olsunlar, doğruyu anlayamamış olsunlar, tam izah edememiş olsunlar, belki tam doğru olarak yaşayamamış olsunlar, hala o yola tabi mi olacaksınız buyuruyor Rabbimiz. Araf suresinin 28. ayetinde de onlar bir hayasızlık yaptıkları zaman, mümine müslümana yakışmayan, toplumun hoş karşılamayacağı eliyle, diliyle, gözüyle bir hayasızlık yaptıkları zaman, atalarımızı bunun üzerinde bulduk. Biz büyüklerimizi böyle gördük. Onlar böyle konuşuyorlardı, böyle davranıyorlardı, böyle hal ve hareket yapıyorlardı. Üç kelimeden biri, ikisi küfür olan işte bazı bölgelerin, illerin insanları vardır. Her cümlesinde küfür sözü var. Yani ben şu an telaffuz edemeyeceğim. Küfrü söyler. Her cümlesinin içinde var. Niye? O büyüklerinden öyle görmüş. O toplumun içerisinde yadırganmaz alışıldığı için, ama o cümleler, kelimeyi kullanmayan toplum içerisine girdiğin zaman çok abes, insanın yüzü kızartacak kelimeler kullanılıyor. Niye? Büyüklerini öyle görmüşler. Birisi dememiş ya bu yanlış, biz ne yapıyorsunuz? Söylediğin sözün ne olduğunu sen biliyor musun? Diye birileri hatırlatmamış. Adetleşmiş, örfleşmiş artık. Dilin normal kullanacağı cümle haline gelmiş. Biz söylemeye, bugün telaffuza bile utanıyoruz yani. Onlar bir hayasızlık yaptıkları zaman atalarımızı bunun üzerine bulduk. Sorarsanız büyüklerimiz de böyle yapıyordu. İnanç noktasında, amel noktasında, giyim kuşam noktasında, söz söyleme noktasında, oturup kalkma noktasında, iş güç noktasında, ilahi. Biz büyüklerimizi böyle gördük. Eğer yapılan bir yanlış, bir haram ise, bir bölgenin insanı içkide diyelim çok içiliyor, toplum kadınıyla erkeğiyle herkesin içtiği bir toplum düşünün, büyüklerini öyle görmüşler. Kimse orada yadırgamıyor. normal bir şeymiş gibi davranırlar. Biz büyüklerimizi böyle gördük. Kimin düğününde daha fazla içki dağıtılmışsa o övülür hale gelinmiş. Bir kardeş öyle anlatırdı. Yani kimin düğününde daha çok içki tüketildiyse o daha çok övülüyor. Hele olsun falanca daha çok içki dağıttı. İkram etti demeyeyim, dağıttı. Çok içildi onun düğününde falan. Bununla övünülüyor. Niye? Öyle görmüşler. Öyle adetleşmiş. Allah bize, bu ayetin devamında Allah bize bunu emretti derler. Bazen Allah emretti derler, sanki bir şeyi haram kabul etmemek, haram değilmiş gibi davranmak, düşünmek ve yapmak, bunu Allah emretti demeye gelir. Belki söz ile Allah emretti demiyor ama bugün siyasi verilen destekler, savunmalar, yaşantılar, ticari olan yalan, ticarette dönen aldatma, hileler sanki normal ticaretin kuralı gibi, Allah böyle emretmiş gibi yapıyorsa kişi, bunu haram düşüncesi, haram kaygısı, bunun karşısında bir ceza olacak endişe düşüncesi taşımıyorsa, normal ticaretin, yaşantının, inancın gereği gibi yapıyorsa, bu Allah emretti demeye gelir diliyle demese de. De ki, şüphesiz ki Allah hayasızlığı emretmez. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi mi söylüyorsunuz? Eğer bir şeyin bu dine uygun mu değil mi, inanç noktasında ve yaşantı noktasında, yeme içmeden giyim kuşama varıncaya kadar, yönetmeden yönetilmeye varıncaya kadar, emir ve yasa, ceza, miras meselesine varıncaya kadar, iyi ya da kötü bir şey yaptığı zaman toplum, İslam'a uymayan, kitaba uymayan bir şey yaptığında, bir hayasızlık, dinin emretmediği, yasakladığı bir şey yapıldığında, biz hatalarımızı bunun üzerine bulduk. Allah bunu da emretmiş derler. Niye? Atalarımız yanlış mı yaptı? Atalarımız böyle yapıyorsa demek ki doğru da. Eğer atalarımız yanlış yapmış olsaydı Allah da onları düzeltirdi. Kitap, peygamber gönderir. Onlar bunu yapmışsa, Allah da değiştirmemişse demek bu yol doğru demeye geliyor. De ki diyor, şüphesiz ki Allah hayasızlığı emretmez. Böyle bir giyim kuşamı Allah emretmez. Bunca açılma saçılmayı, bunca haddi aşmışlığı, bunca haramları futursuzca, bu kadar pervasızca, helalmiş gibi bu kadar yaymayı, bu kadar haramın yayılmasına rahatça destek vermeyi, savunmayı, kendi yapmıyorsa da yayılmasına, haramların yayılmasına sebep olduğundan, eliyle verdiği desteklerle vesile olduğundan dolayı rahat ise, sanki bunu Allah emretmiş gibi. Hiçbir derdi yok, iç sızlaması yok, endişe kaygısı yok. Vesile olduğunun karşılığını ahirette sorulacak kaygısı taşımıyorsa bunda bir problem var. Bu Allah emretti demeye gelir. Allah'a karşı bilmediğiniz şeyi mi söylüyorsunuz? Allah-u Teala atalarınızı değiştirmemişse, onlar değişmek istemediği için, bir kavim, bir topluluk kendinde olanı Allah'ın lütfettiğini değiştirmiyorsa, verdiğini değiştirmiyorsa, onlar yaptığı o gidişatı değiştirmiyorsa, iyi ya da kötü, Allah onları değiştirmez. Ataları değişmek istemediği için Allah değiştirmemiş. Onlar da bunu doğru yol görerek tabi oluyorlar. Ve doğru yol diyor. Allah'a karşı bilmediğiniz bir şey mi söylüyorsunuz? Siz geçmişteki atalarınızın ne niyette, ne düşünceyle yaptığınızı bilmiyorsunuz. Değişip değişmek istemediklerini. Lokman suresinin 21. ayetinde de onlara Allah'ın indirdiğine uyun denildiği zaman, hayır, biz atalarımızı üzerinde bulunduğumuz şeye uyarız dediler. Şeytan onları alev alev yanan ateşin azabına çağırıyor olsa da mı? Yani şeytan onları o yaptıkları şirk, küfür, haramla ilgili meselede, şirkin, küfrün ve haramın yayılmasına, kendileri yapması da yapılmasına ve yayılmasına elleriyle verdikleri destekten dolayı şeytan bunu onlara yaptırıyor ve ateşe çağırıyor olsa da mı? Hala biz büyüklerimize tabi oluruz. Laik demokratik yollara tabi oluruz. Onların belirlediği giyim kuşamlara, siyasi ve din adamların belirlediği, dine uymayan nice söylem ve eylemlere tabi oluruz, uyarız diyenler, biz büyüklerimizi böyle gördük. Din adamlarımız, atalarımız, önderlerimiz böyle söylüyordu. Büyüklerimiz böyle yaşamıştı. Biz de onlara tabi oluyoruz dediler. Şeytan bu öncekilerini ateşe çağırmıştı, ateşe götürüyordu. Onlar da hala meseleyi, dün hadi büyükleriniz duymamıştı, Şirk nedir, küfür nedir, tağut nedir, ibadet, itaat nedir, iman, İslam nedir, Kur'an niçin inmiştir, insan yeryüzünün halifesi nedir, emanet yüklenmek ne demektir, Allah'a verilen Rab sözü ne demek, la ilahe illallah ne demektir. Hadi dün atalarınız, büyükleriniz bilmiyordu. E sen bugün duydun, öğrendin, senin mazeretinle. Hadi dünkülerin bir mazereti olsun, sunabilecekleri bilmiyorduk, bilgi gelmemişti, kavrayamamıştık. Peki bugün kavrayan, duyan, bu kavramları duyanların araştırma mecburiyetleri yok mu? Sorumluluğu yok mu yani? Evet, duydum böyle bir şey, üstüne gitmedim, araştırmadım. Duydun bir şey, araban şase yapıyor, gün geldi yandı, kimseye kızamazsın. Sen duydun ki bu şase arabayı yakabilir. Elektriğin yüksek gelen ince kablolarda evde yangın çıkarabilir. Elektrik tesisat. Bunu öğrendin, artık mesuliyet sana geçti. Bir başkasına suçlama hakkı kalktı. Şeytan onları alev alev yanan ateşe, azabına çağırıyor olsa da mı? Sen bunu anladın. Bu gidişat cehenneme. Bugün bu gidişatın, şu toplumun gidişatını beğenen kim var? Toplumun kendisine sorun, kimse kimseyi beğenmiyor. Bu gidişat doğru değil diyor. O zaman bu gidişat doğru değilse, bu gidişat senin elinle verdiğin destekle yapılıyorsa ne olacak? Kimse sorumluluğu üstüne almıyor. Gidişatı kimse beğenmez, sorumluluğu da kimse almıyor. Enbiya suresinin 52 ve 54. ayetinde de Rabbimiz, o bir zaman babasına ve kavmine, İbrahim aleyhisselam için bir zaman, bundan yaklaşık 4000 sene önce, babasına ve kavmine kendilerine gönülden yöneldiğiniz, gönülden, içten, samimi, bağlı kaldığınız, yöneldiğiniz, itaat ettiğiniz bu heykeller, putlar da nedir demişti. Yani Allah ile araya aracı koyduğunuz, bu taştan, toprağdan, türbelerden yaptığınız, mezarlarını süsledin, püslediğiniz, heykelleştirdiğiniz, resimleştirdiğiniz ve Allah ile araya aracı koyup onlara sığındığınız, yardım istediğiniz, sizi koruyup gözeten bildiğiniz, hayatınızın, inancınızın üzerinde etkili olduğunu düşünüp yoluna, izine tabi olduğunuz, inancına tabi olduğunuz bu atalarınızın bu heykelleri dene. Onlar da biz atalarımızı bunlara ibadet edenler bulduk dediler. Biz de böyle bulduk. Bizim büyüklerimiz de böyle yapıyordu. Bunları Allah ile araya aracı koyuyordu. Bunları şefaatçi, yardımcı biliyordu. Dünyada ve ahirette kendilerine aracılık edeceğini, azaptan kurtaracağına inanıyorlardı. Bunlar da lider, dini liderlerimiz, önderlerimiz de yolunda olduklarımız, babamız, atamız. Bunlar siyasi liderler ve önderlerdi. Biz de bunlara, büyüklerimiz böyle tabi olduğu için, boyun eğdiği için biz de aynısını yapıyoruz diyorlar İbrahim aleyhisselamın kavmi, Nemrut ve kavmi. İbrahim aleyhisselam da yemin olsun ki siz de, atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Sizin şu yaptığınız, atalarınızın yaptığı da bir sapma. Hak'tan sapma, imandan sapma. İmandan şirke, küfre sapma. Helalden harama sapma. Hem kalbi hem de bedeni bir sapma içindesiniz. Siz doğru yol üzerine, Allah-u Teala'nın hükmünü belirlediği yol üzere değilsiniz inanç ve amel noktasında, diyor İbrahim aleyhisselam. Bugün de aynı usulün denmesi gerekir. Tevbe suresinin 31. ayetinde de Rabbimiz, onlar hahamlarını, ruhbanlarını, hahamlarını, dini bilgisi olanları, ruhbanlarını izdivaya kenara çekilmiş, kendini Allah'a adamış olanları ve Meryem oğlu Mesih'i Allah'tan başka Rabler edindiler. Halbuki onlara ancak bir olan Allah'a ibadet etmeleri emrolunmuştu. Ondan başka hiçbir ilah yoktur, o onların ortak koştuklarından münezzehtir. Onlar din adamlarını Rabler edindiler. Bugün toplum açısından Meryem oğlu İsa aleyhisselam bir peygamberi de diyor, din adamını Rab edinmek. Yani Allah-u Teala'nın helal belirlediğini haram, haram belirlediğini helal yapma. Birçok ayetin hükmünü gizleyerek, örterek, kastettiği manayı vermeyerek, onun yerine başka bir hüküm, bir ölçü, bir yaşantı ve inanç belirleyerek, Allah-u Teala'nın yerine hüküm koyma, yönetme, sevk ve idare etme, eğitip terbiye etmede, inanç terbiyesi, amel terbiyesi etmede, öyle nesiller yetiştirme, Allah-u Teala'nın yerine Rab oluyorlar. İnsanlar da bunu kabul ederse, birinin üzerinde yasa koymasını, yönetmesini, o kurallarla, yasalarla sevk ve idare etmesini, eğitip terbiye etmesini kabul ederse, efendilik etmesini, malik olmasını, kural ölçü belirlemesini, Allah-u Teala'nın hükmünün yerine bunu kabul ederse onları Rab edinmiştir. Halbuki onlara ancak bir olan Allah'a ibadet etmeleri emrolunmuştu. O zaman Rabbin ortaya koyduğu yasalara, hükümlere, görüşlere itaat eden Allah'a Rab, insanların koyduğu yasalar, hükümleri Allah'ın hükmüne muhalif olarak kim onları kabul eder, o hükme göre yaşar, o hükme göre inanç ve amelini belirlerse ona ibadet etmiş olur. Ve bu da onu ilah kabul etmektir. Ondan başka ilah yoktur diyor ayet. Bu da onu ilah edinmektir. Kimin hükmüne, yasasına göre yaşanılıyorsa, itaat ediliyor, boyun eğiliyor ise, inançlar ve ameller düzenleniyor ise ona ibadet olur. O da ilah edinmedir. Bu da Allah'a ortak koşmadır diyor Tevbe suresi 31. ayet. Yine Necm suresinin 23. ayetinde o putlar, bu heykeller sizin ve atalarınızın uydurduğu isimlerden başka bir şey değildir. Allah onlar hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Onlar ancak zanna ve nefislerinin arzularına uyarlar. Dünküler hadi diyelim bir yol belirlemiş, yanlış yapmışlar. Bugün nefislerinin öyle hoşuna gittiği için, öyle arzu ettikleri için, böyle kestirmeden cennete gidileceği için, çok emek harcamadan, çok zahmet çekmeden, çok fazla bilgi edinip uğraşmaya gerek duymadan, nefsin hoşuna, arzuların hoşuna giden o cemaati, o inancı, o yola tabi oluyorlar. Herkesin belirlediği cemaat ilk girişe bakın, daha kestirmeden bir yol. Ne olacak, adam şefaat garantisi veriyor. Bugünden ahirette kesin kurtulma garantisi veriyorken, namaz, oruçta da cennete gideceksiniz, ahlaklı olunla cennete gideceksiniz vaadinde bulunuyorsa niceleri, bu nefse hoş gelir, arzularına uyar. Allah bunun hakkında bir delil indirmemişti. Bu sizin uydurduklarınız. Siyasi ve din adına lider, önder yolunda gidilecek dedikleriniz, bu sizin ve atalarınızın uydurdukları. Allah-u Teala böyle bir delil indirmemiştir. Bu sizin hoşunuza gittiği için dünyadaki birazcık rahat edelim, ahirette de bize garanti versin, şefaat etsin diye arzunuzun, nefsinizin hoşuna giden şeyler olduğu için tabi oluyorsunuz deniliyor. Zuhruf suresinin 22. ayetinde de Rabbimiz, bilakis onlar şüphesiz ki biz atalarımızı bindi bir din üzerinde bulduk. Bir inanç, bir yaşantı, bir ahlak, bir toplumsal ilişkiler yönetme, bir ibadet, yani bir din üzerine bulduk. Biz de onların üzerinde doğruya erdirilmiş kimseleriz dediler. Bizden öncekiler doğru yoldaydılar. O zaman biz de bu yola tabiysek, biz de doğru yola erdirilmiş, doğru yol üzerindeyiz diyorlar. Biz bu din üzerine, bu inanç, bu ahlak, bu siyaset, yönetim, hukuk, ekonomi, ticaret, bu giyim kuşam, bu ibadet üzere, bu zikir, tesbihat neyse yapılan, bu hal üzere biz bulduk. İşte Yahudi Hristiyanlara bakın. Biz atalarımızı bu inanç üzerine bulduk. Dolayısıyla onlar doğru yol üzerindeydi. Biz de onlara tabi olduğumuz için biz de doğru yol üzerindeyiz diyorlar. Kimse bunun kitaba uyup uymadığına, son kitaba uyup uymadığına, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın örnekliğine uyup uymadığına bakmıyorsa, başka yerlerde, yollarda delil aramaya çalışıyorsa ya da bunun kitap ve sünnette delili yok, bu rüyalarla bildirilmiştir, gaybi bilgilerdir vesaire vesairelerle, tevillerle, yorumlarla izaha çalışıyorlarsa kendi problemleri. Kendi problem herkesin. Herkesi düzelteceğiz diye bir şey var mı? Hani bir diyor ki, var da ben mi bilmiyorum? Sizin, bir başka ayette de onların aralarında ihtilaf ettiği o meseleyi kıyamet günü ben hükme bağlayacağım, ben çözeceğim diyor Rabbimiz. Demek ki her meseleyi çözemeyecekmişiz, çözmek zorunda değilmişiz, böyle bir sorumluluğumuz yokmuş. Mesele hakkın anlaşılmasını sağlama meselesidir. Hak anlaşıldı, uyup uymama tercihi kişilere bağlı. İsra suresinin 23 ve 24. ayetinde de Rabbimiz, Rabbin emretti ki ancak ona ibadet edin. Rabbin emretti, ancak ona boyun eğin, onun hükmünü, sözünü dinleyin. Onun kitabında bildirdiği emir ve yasaklar neyse ona boyun eğin, o emir ve yasakları yerine getir. İbadet bu. Allah'a ibadet bu. Sonra ana babaya iyi davranın, ihsanda bulunun. Onları üzecek, kızacak, zora, sıkıntıya sokacak şeyler yapmadığınız gibi rahat ettirecek davranışlarda bulunun. Genişçe bir konu. Onlardan biri veya her ikisi yanında yaşlılık çağına erişirlerse sakın onlara öf bile deme. Onları azarlama, onlara tatlı ve güzel söz söyle. İşte bak bunlar ihsandır. Anne babaya itaat olmaz. İtaat Allah'a ve Resulüne idareci olur. Hak üzere olan idareci. Anne babaya Kur'an ihsan edinin der. Neymiş ihsan? Onlardan biri veya her ikisi yanınızda yaşlılık çağına erişmişse, ihtiyaç muhtaç hale gelmişlerse, ihtiyaçları varsa, öf bile demeyin. Sözünüze dikkat edin demek bu. Öf bile dememek ne demek? Onlarla konuştuklarınızda konuşmanız onları incitmesin. O kadar ki öf bile olmasın yani sözünüz. Onları azarlama. Kıracak, üzecek sözler söyleme. Onlara tatlı ve güzel söz söyle. Bak bu güzel bir davranıştır. İhtiyaçlarını karşılayın. Son dönemlerinde o çocukken sizi mutlu, huzurlu ettiği gibi, rahat ettirmeye çalıştıkları gibi, son dönemlerinde de muhtaç oldukları o dönemde de siz de onları rahat ettirin. Bu ihsan olur. Onlara merhametle tevazu kanadını indir. Nasıl ki çocukken onlar size merhamet etti, gece gündüz uykusuz kaldı, yoruldu, çabaladılar, siz de onlar için aynı merhameti gösterin. Rabbim, küçükken beni merhametle yetiştirdikleri gibi sen de onlara merhamet eyle de. O zaman ataların yolunu körü körüne taklit etmek, tabi olmak yerine, ataların yolu hak ise, Kur'an ve sünnete uyuyorsa tabi oluruz. Uymuyorsa Kur'an ve sünnetin belirlediği yola uyarız. Büyüklerimizin, buradaki anne babaya mümin anne baba demiyor. Bu mümin olmayan da olabilir. İmanı kavramamış, o yola tam girmemiş de anne baba olabilir. Çünkü anne babaya iyi davranın derken kayıt koymuyor. Mümin anne babaya demiyor. Kasas suresinin 36. ayetinde de Musa onlara apaçık delillerimizi getirince, bu uydurulmuş bir sihirden başka bir şey değildir. Biz önceki atalarımızdan böyle bir şey işitmedik dediler. Her hak üzere olmayan, batılda giden, şirk, küfür uyduranların hakkı söyleyene söylediği söz. Sen bunu nereden duydun, nereden uydurdun, kim söyledi, biz böyle bir şey duymadık, büyüklerimiz böyle bir şey demedi. Bugün de diyorlar, dün de. Her peygambere dendi. Bu sihirbaz. Bizi sihirlemek istiyor. Yani sözleriyle bizi etkilemek istiyor. Davranışlarıyla, konuşmalarıyla bizi etkilemek istiyor. Zihnimizi, kalbimizi karıştırmak istiyor. Sihir yapıyor. Bize göz boyuyor. Biz büyüklerimizden böyle bir şey işitmezdik. Eğer büyüklerimiz senin dediğin doğru olsaydı, bizim büyüklerimiz de derdi diyiveriyorlar. Câsiye suresinin 25. ayetinde de Rabbimiz, son ayetimiz, onlara ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman, eğer doğru söyleyenlerseniz atalarımızı getirin demelerinden başka hiçbir delilleri yoktur. Eğer seni söyledin doğruysa, onlara ayetlerimiz apaçık okunduğu zaman, net, hükmü belli, o zaman davetçi hükmü apaçık söyleyecek, eksiltmeyecek, yamultmayacak, kendince bir şey katmadan ayetin hükmü neyse muhatabın anlamasını sağlayacak. Onlar da biz atalarımızı bu yol üzerinde bulmadık. Bu senin bu söylediğin, eğer doğru söylüyorsan atalarımızı getir. Biz sana inanmıyoruz. Eğer senin söylediğini atalarımız tasdik ederse, getir onları, ölmüş olan atalarımızı bir getir. Ya da onlar bizi, senin sözünü tasdiklerlerse biz de senin yoluna uyarız. Atalarının, ölmüş olan ataları gelmeyeceğine göre, gelemeyeceğine göre demek istiyorlar ki sen ne söylersen söyle biz sana inanmayacağız demeye işi getiriyor. Yani biz bu yolumuzdan vazgeçmeyiz. O zaman yollarında devam etsinler. Ne mutlu hakka tabi olan ve o hak yoluna davet edenlere. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Yaşam Küresi. Hazırlayan ve sunan Recep Arslan.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
2: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaç. İhtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
3: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461. sadakataşı.org.tr.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71. Ümraniye Esenkent.
5: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
6: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız, Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
9: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
10: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
11: Ersey Tekstil 0533 371 31 71. erseytekstil.com.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
13: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesinde hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
16: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
19: Zemin etüdü ve kentsel dönüşüm hizmetlerinde yanınızdayız. İhsan İnşaat Mühendislik Limited Şirketi 0212 515 0446 Güneşli Bağcılar.
20: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler.

0: Ey inananlar! Allah'tan korkun, ona yaklaşmaya yol arayın ve onun yolunda cihad edin ki kurtuluşa eresiniz. Bütün yeryüzündekiler ve bir o kadarı daha inkar edenlerin olsa, bunlar kıyamet gününün azabından kurtulmak için hepsini fidye olarak verseler yine onlardan kabul edilmez. Onlar için can yakıcı bir azap vardır. Cehennem ateşinden çıkmak isterler ama oradan çıkacak değillerdir. Onlar için devamlı bir azap vardır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Bir filizat kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen necis bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Zaman akıp giderken tevhide tutunalım. Tek olan Allah'a şirksiz kavuşalım. Allah koyar kanunu, ebediyen geçerli. Bitmeden ömür, tüm putları silmeli. Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden. Dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: etmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu, yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler o nuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette.

Rabbini, yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir, günümüz işkencesi. Haydi, ahad diyelim, Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette, o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah, Muhammedur

0: Bir mümin kazandıklarından ihtiyaç fazlasını muhtaçlara vererek manevi rızık, yani ahiretteki azığını kazanmaya çalışması Allah'ın emrettiği güzel bir davranıştır. Allah erişilmesi, hatta kavranılması imkansız bir ilim ve vukufla bütün yarattıklarının rızkını tayin edip yaratmış ve onların istifadelerine sunmuştur. Ağaçlarda meyveler, tahıllar, canlılardan elde edilen gıdalar, barınmamız, örtünmemiz, yaşamımızı sürdürmemiz için icat ve halk ettiği, yarattığı her şey bizim için rızıktır. Fakat ihsan buyrulan bu rızıklardan faydalanabilmemiz, çalışıp elde etmemize bağlıdır.
1: Kavramlarımız programıyla İmdat Duru her Perşembe saat 9.30'da radyonuz Özel FM'de.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Pazartesi ve Perşembe günleri oruç tutmaya gayret edin. Mümkün olmazsa en azından her kameri ayın 14, 15 ve 16. günlerini oruçlu geçirmeye çalışın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Allah insanlar için kolaylık diler. İslam dini kolaydır ve iman edenlere her konuda kolaylık getirir. Her şeyi kolaylaştırmak, insanların üzerindeki gereksiz ağırlıkları almak Allah'ın hoşnut olduğu bir ahlaktır. Çünkü Kur'an'da Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez buyurulmaktadır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efem. Özel efem.

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
3: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makineleri. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
6: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
7: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
8: Kranda Kalıp 0212 549 08 77 2 telli.
9: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram Sinangil un 129.95, 2 litre Cooker çelik termos 799.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Marka patent ve ISO kalite belgeleri ya da firmanıza uygun eğitim sertifikaları için MEDES belgelendirme ve danışmanlık hizmetleri 0538 738 1915.
11: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 4564.
12: Her marka ve model aracınızın her türlü elektrik aksamı ve klima gaz dolumu, bakım onarımı için mutlaka bizi arayın. Kerem Oto Elektrik ve Klima, Ümraniye Sanayi Sitesi. 0554 747 30 29.
13: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü. 0212 875 36 29.
14: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
15: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş. 0535 501 60 16.
16: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
17: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Yüce Rabbimize hamd ederek onun Resulüne Hazreti Peygamber'e salat ve selam ederek sözlerime başlıyorum değerli dinleyenler. Bugünkü konumuz, kavramımız küfür, kafir. Bakara suresinin hemen ilk sayfasındaki kavramları bitirdikten sonra ikinci sayfada 5-6. ayetten sonra başlayan kafirler, münafıklar, müminleri anlatan ayetlerden işte öncelikle küfür kelimesi, küfür kavramı nedir? Kur'an'da mahiyeti, sınırları, sebepleri üzerinde durarak bugünkü konumuzu işlemiş olacağız inşallah. Konumuza yine bu söz konusu ettiğimiz Bakara suresinin 6. ayetiyle mealini okuyarak girelim. Bismillahirrahmanirrahim. Gerçekten kafir olanları inzar etsen, korkutsan da, korkutmasan da eşittir, müsavidir. Çünkü onlar iman etmezler buyurulmak. Kelimenin evvela bir dil yönünden incelemesini yaparsak, küfür, kefera fiil kökünden mastar olup, lügatta bir şeyi örtmek demektir. Bu anlamıyla tohumu toprağa eken ve böylece onu örtüp gizleyen çiftçiye, lügat olarak küfar denildiği gibi, kılıcı örttüğü için kınına, karanlığı örttüğü için geceye, yıldızları örttüğü için bulutlara da lügat olarak kafir denilir. Bazı ibadetler ve tevbede bir takım günahları örttüğü için bunlara da kefaret denilmiştir. Kafir kişi de Allah'ın varlığını, Allah'ın ayetlerini, Allah'ın nimetlerini, Allah'ın hükümlerini görmezlikten, bilmezlikten gelip onları örttüğünden, bir başkalarına göstermek istemediğinden, inkar ettiğinden işte bu ismi almıştır. Küfre sapan kimseye kafir, ki çoğulu küffar, kafirun, keferedir. Küfür imanın zıttı olduğu gibi kafir de müminin zıttıdır. Kafir gerçeği örten, nimeti saklayıp inkar eden kişi demektir. Yaratıcının en büyük nimetleri olan Allah'ın ayetleri, tevhid-i iman, peygamberlik, din, hidayet ve benzeri gibi hususları saklamak, gizlemek veya görmezlikten gelmek kafirliğin en belirgin şeklidir. Küfür, realiteyi, hakikayı çarpıtmaktır. Küfür, varlıktaki, yaratılıştaki o güzellik ve mükemmelliği, nimet ve lütfu görmeme, görmezlikten gelme ya da tabiat diyerek bir başka yere atıfta bulunma, yani fıtrat nankörlüğüdür. Akı kara, karayı ak görmektir. Görülmesi gerekeni görmemek, bakar körlüğü tercih etmektir. Küfür netice olarak bir hastalıktır, bir arıza, bir anormalliktir. Doğal olanın, fıtratın dışına çıkmaktır. Kalpte başlayan bu hastalık kafaya, zihne ve zamanla bütün organlara yayılır, sirayet eder. İmanla tedavi edilmedikçe çabuk büyüyen ve tüm vücudu kaplayan bu kanser mikrobu gibi sanki kişinin ahiretini ve dünyasını kaplar mahveder. İslam'ın hakim olmadığı çevre şartları bu küfür mikrobunun olabildiğince yayıldığı hastalıklı ortamlardır. Küfür bir kimsenin iman edilmesi gerekli esaslara iman etmemesidir ki yalanlama, tekzip ve inkarı tasdiki terk etmeyi, ikrah yani şiddetli zorlama ve engel bulunmadığı halde ikrarı açıklamayı terk etmeyi de içine almaktadır. İmandaki tasdik gibi küfürdeki tekzip, yalanlama da kalple, sözle veya davranışlarla olur. Kalp ile yalanlama nasıl küfür ise, ikrah yani zorlama olmaksızın sözlü yalanlama da aynen öyledir. Hatta elfaz-ı küfrü yani küfür sözünü böyle sözle ifade etmek daha çirkin bir düşmanlığı da açığa vurmak olur. Aynı şekilde fiili davranışla yalanlama da böyledir. İman edilmesi arzu edilen mukaddes şeylere fiilen hakaret ve alay etmek, onları küçümsemek, hafife almak, bunları bozmaya çalışmanın en çirkin küfür olduğunda hiç şüphe yoktur. Yalnız kalpte gizlenen küfre küfür denip de sözlü veya fiili olarak açıklanan ve ilan edilen küfre küfür denilmemesi nasıl mümkün olur? Ancak o sözlü veya fiili küfür isharı yani ortaya çıkması, kalbi imanla dolu olduğu halde inkara
ikrah, zorlamayla değil şeklinde Nahl suresi 37. ayetinde şer'i istisnayı bildiren bu ayet gereğince zaruri bir zorlamaya dayanması hariçtir. Bunun dışında sözlü böyle açıklaması içindeki kalbinin dışarıya vurmasıdır. Fiili tekzip davranışla ilgili küfür, iman ile bir araya gelmesi mümkün olmayan fiilleri yapmaktır. Ancak fiili tekzip yani davranışla ilgili küfür, fiilin yokluğu arasında büyük fark vardır. Mesela namaz kılmamak başka, haça tapmak yine başkadır. Namaz kılmamak küfür değilse bile haça tapmak kesin küfür olur. Bu bakış açısından amelin terkinin fiili yalanlama olup olmadığı şüpheli olduğundan küfrü gerektiren bir durum olup olmayacağında ihtilaf edilmiştir. Halbuki hakaret ve hafife almayı ifade eden, aynı şekilde musafı yani Kur'an-ı Kerim'in yazılı olduğu kitabı çirkefe atmak, güneşe tapınmak, putlara veya heykellere secde etmek, küfrü yayıp neşretmek, günahı ve haramı helal, helalı da haram saymak gibi bizzat küfür eseri şeyler, küfürü belli bulunan yalancıların fiilleri bir ikrah yani zorlama zaruret yoksa küfür olduğunda hiç ihtilaf edilmemiştir. Açıklaması yapıldığı üzere ameli terk etmenin ve her günahın küfrü gerektirdiği söylenmiyor. Fakat bu mesele istismar edilerek yani kötüye kullanmıştır. Ameli terk etmek iki türlü olabilmektedir. Birincisi cüz'i yani kısmen terk etmek, diğeri de külli tamamen terk etmektir. Yani biri terk etmek, biri de terk etmeyi alışkanlık haline getirmektir. Mesela bazen namaz kılmayan ile namazı terk etmeyi alışkanlık haline getiren arasında büyük bir fark vardır. Namaza imanı olan, onu bir vazife bilen kimsenin insan beşer olması haliyle ara sıra bazı üşengençliğin bulunabilmesi akla uygun gibi görünmektedir. Şu halde cüz'i terk küfür olmayabilir fakat ameli terki alışkanlık edinen, namaz kılmayı hiç hatırına getirmeyen, ömründe hiç kılmayan ve hatta kılmamaya azmetmiş bulunanların kıble ehli Müslüman olduklarına, Allah'a, peygambere ve peygamberlere, Kur'an'a, ahirete farz olan vazifeler imanı bulunduğuna nasıl hükmedilebilir? Özetle iman, tevhid, terbiye ile bütün inanılacak şeylere bölünmez, parçalanmaz bir bağlılıkla uymak, küfürde onlardan birinin bire olsun bulunmamasıdır. Yani küfür için iman edilecek şeylerin hiçbirine inanmamak şart değildir. Birine veya bir kısmına inanmamak da küfürdür. İman bir bütünlüğü gerektirir, küfür ise onun tersi olduğundan bir kısmı inkar ile mümkün olmaktadır. Tamamının inkarı şart değildir. İman ile küfür sadece zıt değil, birbirlerinin de tersidirler aynı zamanda. Ne toplanırlar ne de yükselirler. Arada vasıta, iki menzil arasında bir menzil yoktur. Bir insan ya kafirdir ya mümin. Fasık günahkar da işlediği suça göre bunlardan birisine mensuptur. İman ile küfür iki görüş açısından düşünülür. Birisi insanın yalnız Allah'a karşı vaziyeti, diğeri de müminlere karşı vaziyetidir. Birincisinde mümin yalnız Allah'ın ilmini düşünerek imanını ve kendini ona göre kontrol ve teftiş eder. Bu noktada hem içinden ve hem dışından sorumludur. İkincisinde insanların ilmi ve onlara kendini ne şekilde tanıttığını, ne gibi muamele yaptığını, onların ilmine karşı kendisinin ne gibi muameleye tabi tutulması gerektiğini düşünerek imanını ve kendini ona göre kontrol ve teftiş eder. Çünkü İslam'da Allah'ın hakları, bir de kulların hakları yönü, imanın bir ferdi, bireysel, bir de sosyal durumu vardır. Allah'a, peygambere kalbimde imanım var deyip de insanlara karşı hep küfür muamelesi yapmak İslam imanının şiarı değildir. Din ve imana muhtaç olan Allah değil, insanlardır. Küfretmek dilimizde kaba bir şekilde sövmek manasına da adet olmuştur ki bu Arapça'da yoktur. Halk arasında yaygın olan bu mana esasında dini manadan alınmıştır. Önceleri küfrü gerektiren sövmelerde kullanılırken daha sonraları biraz anlam dışına kaydırılmış, genişletilmiştir. Kur'an'da küfür kavramı
Nankörlük ve inkar nedir? Bir buna değinirsek değerli dinleyenler, küfür kelimesi ve türevleri Kur'an-ı Kerim'de 550'ye yakın yerde geçtiğini görürüz. Kur'an, imana yüklediği tüm anlamların zıtlarını küfür kelimesine yüklemiştir. Zaten küfür de bir inançtır, olumsuz bir inanç. Göğüsler iman için açıldığı gibi küfür için de açılır. Nitekim bu Nahl suresinin 106. ayeti buna işaret eder. Kur'an'a göre küfrün en sık belirişi insanın nimetleri inkarı yani nankörlüğüdür. Allah insanların yaratıcısı, onları rızıklandıran, onlara sayısız nimet veren, onları yaşatan bir ilah ve Rab'dir ki en küçük bir iyilikte bulunana teşekkür edildiği gibi nimetleri karşısında Allah'a şükretmek gerekir. Bakara 152. Beni zikredin, ben de sizi anayım. Bana şükredin, küfür nankörlük etmeyin buyurulmaktadır. Allah'a şükretmek, sahip olunan nimetlerin yalnızca Allah'tan olduğunu kalpten kabul etmek olduğu gibi bu kabulü de gerek sözlü gerek fiili davranışlarla, fiillerle göstermektir. Fakat insan unutkan ve haksızlığa eğilimli, aynı zamanda iyilikleri kendinden, kötülükleri başkasından bilen bir yapıya sahip olduğundan, iki durumda sahip olduğu nimetlerin Allah'tan olduğu gerçeğini gizlemeye kalkışır. Bu iki durumdan biri ve en çok görüleni aşırı nimetler, zenginlik, mal, evlat ve refah içinde yüzme, diğeri ise darlık ve sıkıntı içinde bulunmadır. Bunlardan birincisi, yani mal ve evlat bolluğu, imkan bolluğu, şükretmemenin en önemli sebebidir ki bu yüzden kafirler daha çok zenginler içinden çıkarlar. Çünkü onlar zenginliklerinin ve içinde bulundukları refah durumunun sona ermeyeceği, bunu kendi kazançları, kendi akıl ve becerilerinden kaynaklandığını zannederler, vehmederler. Bu durum Zuhruf suresi 33, 34, 35. ayetlerinde şöyle dile getirilir. İnsanlar küfür üzerinde tek bir ümmet olmayacak olsalardı, Rahman'ı küfredenlerin evlerine gümüşten tavanlar ve üzerine binip çıkacakları merdivenler yapardı. Ve evlerine kapılar ve üzerlerine yaslanacakları koltuklar, kanepeler ve nice süsler. Bütün bunlar sadece dünya hayatının geçimliğidir. Ahiret ise Rabbinin katında muttakiler içindir. Yine Kasas suresinde 76-78. ayetleri okursak, Karun Musa'nın kavmindendi. Onlara karşı bağ etti, isyan etti, tuğyan etti. Biz kendisine öyle hazineler vermiştik ki onun anahtarlarını taşımak güçlü bir topluluğa ağır geliyordu. Kavmi ona demişti ki, şımarma. Allah şımaranları sevmez. Bu, bende bulunan bir bilgi sayesinde bana verildi diye cevap vermişti. İnsan bazen darlık ve sıkıntı anında da küfüre düşebilir, küfürde bulunabilir. Bunu da Şuara suresi 48. ayetinden öğreniyoruz. İnsana kendimizden bir rahmet tattırırsak onunla sevinir. Ellerinin öne sürdüğünden dolayı kendilerine bir kötülük dokunsa muhakkak insan çok küfredici olur buyurulmaktadır. İşte değerli dinleyenler, gerek sıkıntı ve darlık, gerekse bolluk ve ferah anında tiksindirici bir istina ve şımarıklıkla veya umutsuzlukla insan Allah'a karşı kafir olabilmektedir. Demek ki küfrün temelinde aynı şirkte olduğu gibi bir bakma nefsine tapınma, bencillik ve istina vardır ve küfür Allah'ı hakkıyla tanımamak, onun verdiği nimetlerin ondan olduğu gerçeğini sözle, davranışlarıyla kalben örtmek, gizlemektir. Söz gelimi insan fiziki yapısını beğenir ve şükredeyim diye Allah'a Allah beni güzel yarattı demez de ne kadar da güzelim, yakışıklıyım der ve insanlar karşısında güzelliğiyle övünür. Sahip olduğu yetenek ve becerilerinin bütünüyle Allah'tan olduğunu unutur da insanların içine çıkıp şunu şöyle yaptım, şu kadar kabiliyetteyim, bu kadar akıllıyım. Fakat Allah bana bu beceri ve yetenekleri vermiş. O halde bunları verene teşekküren onun yolunda kullanayım diye düşünmez insan. Çok mala sahiptir yine insan. Güzel bir evde oturmaktadır. Güzel giysiler giymektedir. Hazreti Süleyman gibi bu Rabbimin fazlındandır. Şükür mü edeceğim yoksa küfür mü diye
beni denemek için. Kim şükrederse kendisi için şükreder, kimre de küfrederse muhakkak ki Rabbim mustanidir, çok kerem sahibidir. Neml 40 demesi Hazreti Süleyman'ın ve bunun şuuruyla, bilinciyle hareket etmesi gerekirken Karun gibi bu bana bilgimden dolayı verildi der. Hele bir de güç ve kuvveti varsa insanlar üzerine tuğyan eder, aşırılıkta bulunur ve tam bir tağut kesilir. İşte insan bu şekilde küfrüne haset, hırs, kibir gibi olumsuz nitelikler de ekleyince artık Allah düşüncesini zihninden atmaya, onu evrende hüküm sahibi görmemeye ve onu haşa yok saymaya kadar gider. Bazıları ise kendilerine daha önceden apaçık delillerle bildirilen Allah'ın afakta ve enfüste ayetlerinden bazılarını örtmeye girişir. Kitaplarını veya gönderdiği kitaplardan birini, peygamberlerin tamamını veya bir kısmını, ahireti, melekleri veya kaderi, peygamberlerin Allah'tan getirdiği esaslardan birini veya birkaçını kabul etmemeye yönelir. Bazıları peygamber Allah'tan ne getirdiyse inandım der, fakat hareketleriyle bunu yalanlar. Temel emir ve yasaklardan bazılarını yerine getirmez, getirmeye getirmeye bu emir ve yasağın üzerine bir örtü çeker ve artık yanında yok hükmünde geçer. Allah'ın ayetlerini veya hükümlerini örten, daha çok Allah'ı ve onun hükmünü yok saymaya çalışan, nedenleri görüp ötesini göremeyen, duyularının ulaşamadığı şeyleri yok sayan, evrenin yaratılışını, meydana gelen olaylar, rastlantı, zorunluluk gibi bir takım hayali etkenlere bağlayan, bilmeden her bir zerreyi ilahlaştıran veya Allah'ın ayetlerinin birini, birkaçını veya tamamını tanımamaya yönelenlerin artık kalpleri de örtülür. Basiretleri yok olur, akılları işlemez, dilleri hakkı söylemez hale gelir. Böylelerinin kalpleri mühürlenmiştir ve bunlar için uyarı, korkutma hiçbir etki yapacak değildir. İşte sözlerimin başında okuduğum ayeti burada tekrar ediyorum. Bakara 6 ve 7. Gerçek şu ki kafir olanları uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir, müsavidir, eşittir. İman etmezler. Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Onların gözlerine de bir çeşit perde gerilmiştir ve onlar için dünya ve ahirette büyük bir azap vardır. Yine Araf suresi 101. ayet mealen, andolsun elçilerimiz onlara açık deliller getirmişlerdir. Fakat önceden yalanladıklarından ötürü inanmaya yanaşmadılar. Allah kafirlerin kalplerini böyle mühürler. Yine Araf 179, kalpleri vardır ama onlarla gerçeği kavramazlar, gözleri vardır fakat onlarla görmezler. Kulakları vardır, onlarla işitmezler. Hayvanlar gibidir onlar. Hatta daha da sapık, yoldan çıkmış. Ve Enfal 22, Allah katında bütün hayvanların en şerlisi akletmeyen sağırlar ve dilsizler. İşte bu anlatılanlar küfranı nimet, yani nimetlere küfürdür, nimetleri örtmedir, gizlemedir. Bu küfrün çeşitlerinden birisidir. Türkçe'de nankörlük denen nimetlere küfür, küfrün temelini oluşturduğu gibi nimet kelimesinin kapsamı içine mal, mülk, göz, kulak gibi maddi ve yetenek, beceri, düşünce, akıl gibi manevi varlıklardan daha çok risalet, din, hidayet ve benzeri konularda girer. Şu halde Allah'a ve Allah'tan gelen herhangi bir şeye yönelen örtme, gizleme, tanımama işi küfür kavramının kapsamı içine girmektedir. Nimetlere nankörlük, yani küfranı nimet, nimetin eksilmesine ve azaba sebep olur. Küfranın zıttı olan şükran, şükretmek ise nimetlerin artışına sebep olabilir. İbrahim suresi 7. ayet, eğer şükrederseniz nimetlerimi artırırım. Eğer küfrana giderseniz muhakkak ki azabım çok şiddetlidir buyurulmaktadır. Küfrana karşı böyle sert bir tavır takılması tabii ki sebepsiz değildir. Kur'an küfrün her türünde nankörlükle yalanlamanın beraber bulunduğuna dikkatimizi çeker. İmandaki tasdik ve itiraf burada yerini inkar ve yalanlamaya bırakmaktadır. İnsana şah damarından yakın olan Allah, görmezlikten gelmeye kalkmak,
insan onuruna yakışmamaktır. Bunun içindir ki Kur'an küfre sapanların sözü değil, bağırıp çağırmayı duyan, sağır dilsiz ve körlere benzetmektedir. Şuur ve iman nimetini teperek hayvanlaşan bir varlığın hayvan olarak yaratılan bir canlıya denk olmak gibi bir şansı ve liyakati de olamaz. Böyle birisi hayvandan daha aşağılara iner ve hayvanların en kötüsü, en zararlısı olur. Nitekim Enfal 55'te şu bir gerçek ki Allah katında hayvanların en şerlisi küfre sapıp da imana gelmeyenlerdir buyurulmaktadır. Durum böyle olduğuna göre küfür ehlinin sahip bulunduğu dünya imkan ve nimetlerine bakarak onların kemal ve mutluluğuna hükmetmek yanlıştır. Ali İmran suresi 196 ve 97. Küfre sapanların beldeler boyu işten işe geçip refah içinde diyar diyar dolaşmaları seni sakın aldatmasın. Bütün bunlar azıcık menfaatlenmedir. Onların son varış yerleri cehennemdir ve ne kötü varış yeridir. Yine Ali İmran 178. Küfre sapanlar asla sanmasınlar ki bizim onlara mühlet vermemiz nefislerinin lehinedir. Nur suresi 57. Küfredenler sakın sanmasınlar ki yarışı kazandılar. Onlar kimseyi aciz bırakamazlar. Ve İbrahim suresi 18. Rablerini inkar edenlerin durumu amelleri fırtınalar bir günde rüzgarın şiddetle savurduğu küle benzer. Ne yazık ki işin esasını göremeyen küfrün mensupları bir kuruntu, bir kasılma yani bir istikbar ve istina içindedirler. Küfür ehlinin sayısız nimete nankörlük içinde bulunmalarından dolayı Allah onları dostluğuna kabul etmez. Ancak müminler Allah'ın dostları olarak anılır. Allah da kendisini onların dostu olarak belirtir. Allah kafirleri sevmez. Onların gönüllerine dostluk ve muhabbet duygusu yerine korku yerleştirmiştir. Durum böyle olduğu içindir ki müminler de küfre sapanları asla dost edinmemelidirler. Kafirler ancak birbirlerine dost olur, müminlere dost olmazlar. Müminler onları veli dost edinmedikleri gibi onlara arka çıkma, destek verme yönünde de bir yola dönemezler, böyle bir davranışta bulunamazlar. Hele onlara boyun eğmek, itaat etmek bir müminin onuruyla asla bağdaşmaz. Onlarla mücadele etmek gerekir ve bu mücadelede onlara şiddetli davranmak esas. Furkan suresi 52. Kafirlere boyun eğme, itaat etme ve bununla yani Kur'an'la onlara karşı olanca gücünle büyük cihat yap, büyük bir savaş ver buyurulmaktadır. Tevbe suresi, ey peygamber, kafirlere ve münafıklara karşı cihat et, onlara karşı sert davran. Fetih suresi 29, Muhammed Allah'ın Resulü elçisidir. Onunla beraber olanlar da kafirlere karşı şiddetli, çetin, kendi aralarında ise merhametlidirler buyurulmaktadır. Mümin dinini alaya alıp eğlence yerine koyan ve Allah'ın nimetlerini inkar ve nankörlük yolunda kullanan, nimetlerden yararlanıp yemede hayvanları andıran bir topluluğu ne sevip onlarla dostluk kurabilir ne de onlara güvenebilir. Onlara güvenenler yüzüstü bırakılırlar. Zaten güven imanla ilgilidir, inkarla değil. İmanın bir anlamı emin olmak, güvende olmak, insanlara karşı güvenilir olmaktır. Mümin küfrün alay konusu ettiği iman kardeşlerine onur ve güç, kafirlere ise zillet ve eziklik getirici, aziz ve üstün olmalı. Küfre sapanlar zalimdirler ve zalimler düşmanlığa müstahak biricik hedeftirler. Tağut uğruna savaşan ve mallarını Allah yolundan insanlara alıkoymak için harcayan, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyen, müminlere gelen hakikatlere sırt çevirenlere gönülden sevgi ve güven beslemek, destek vermek akıl işi değildir, mümince bir iş değildir. Bunlar iflah etmeyecek, kurtuluş bulmayacak bir güruhtur. Küfür üretilen değerleri, sergilenen amelleri işe yaramaz hale getirir. Muhammed suresi 1. ayeti mealen, inkar edenlerin ve Allah yolundan alıkoyanların işlerini Allah boşa çıkarmış. Yine Bakara 217, fitne adam öldürmekten daha büyük günahtır. Onlar yani kafirler eğer güçleri yeterse,
sizi dininizden döndürünceye kadar size karşı savaşa devam ederler. Sizden kim dininden döner de kafir olarak ölürse, onların yaptıkları işler dünyada da ahirette de geçersizdir. Onlar cehennemliktir ve orada devamlı kalırlar. Ceza suç cinsinden verilir. Onlar Allah'ın ayetlerini ve nimetlerini görmezden geldikleri için onların yaptıkları gerçekten iyi şeyler varsa da onlar da görmezden gelinip yok sayılıyor. Allah'ın nimetlerine nankörlük yapanların kendi küçük iyiliklerini takdirle karşılanmasını beklemeleri ikinci bir nankörlük olduğu gibi aynı zamanda zulümdür. Evet, buradan sonra da değerli dinleyenler, İslam alimlerinin meydana geliş şekli, sebebi ve yeri itibariyle küfrü 5 bölüme ayırmışlardır. O ayırmalar üzerinde kısaca durursak, küfrü inkarı, küfrü cuhud, küfrü inadi, küfrü nifak ve küfrü cehli olmak üzere 5 bölümde küfrü incelemişlerdir. Bunlar ne manaya geliyor? Kısaca değinelim. Küfrü inkarı şu demek, Allah'ı, peygamberi ve onun Allah'tan getirmiş olduğu esasları kalpten kabullenmemek ve dil ile inkar etmek. Küfrü cuhud, kalben Allah'ı bilip kabul etmek fakat diliyle inkar etmektir. Küfrü inadı, kalben hakikati bilip de dille de zaman zaman itiraf etmek fakat haset, kin, şan, makam gibi endişelerle bir türlü İslam'ı kabullenememektir. Küfrü nifak, İnanılması gereken şeyleri dille ikrar etmek fakat kalben inanmamak. Küfrü cehli, insanın iman ettiği halde cehalet sebebiyle zarureti diniyeden olan şeyleri inkar etmesi ki günümüzde en yaygın küfür çeşidi budur. Allah muhafaza etsin. Öyleyse Müslümanların bir an evvel zarureti diniyelerini öğrenmeleri, Kur'an'ı, efendim sünneti, ilmihal bilgilerini öğrenerek kendisini bu seviyeden kurtarması gerekir. Yukarıdaki tasniften yola çıkarak kafirlerin de kendi aralarında şu kısımlara ayırdığını söyleyebiliriz. Bu da 3 kısım oluyor. 1. Allah hakkında bilgisi olmayan, bildirildiğinde de kabul etmeyen kafirler. Firavun bunlardandır. Musa ona İslam'ı tebliğ ettiğinde Firavun, "Ey ileri gelenler, sizin için benden başka ilah bilmiyorum," demişti. Yani kanunu ben koyarım, sizi ben yönetirim demişti. İkincisi, Allah'a ve Resulüne inanır, inandığını Ebu Talip gibi ikrar da eder ama makamı, şanı, şöhreti, rütbesi uğruna İslam'ı kabul etmez. Üçüncüsü, diliyle inandığını söyler ama kalbinden iman etmez, münafıklar gibi. Kalbinde iman olmadığı halde dışa karşı mümin görünene münafık, Müslümanlıktan sonra dininden dönene mürtet denir. İki veya daha çok ilah olduğunu söyleyen ya da Allah'a başkasını ortak koşan kimseye müşrik, Yahudilik veya Hristiyanlık dinine bağlı olanlara kitabi veya ehli kitap ismi verilmektedir. İman esaslarından birini inkar etmek küfürdür. İslam'da iman konuları bir bütündür. İnanılması gereken esaslardan herhangi birisini inkar etmek, bütününü inkar etmek anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'in tamamını veya bir ayet ya da bir hükmünü, bir emir ve yasağını bile inkar etmek küfürdür. Kur'an-ı Kerim'e bir şey ilave etmek, Kur'an'ın kendisi bir suresi veya bir ayetiyle ya da dinden olan bir hükmüyle alay etmek, onu küçümsemek, hafife almak da kişiyi iman dairesinden çıkarır, küfre düşürür. Allah muhafaza et. Kur'an'da veya sahih hadislerde bildirilen ve üzerinde ihtilaf bulunmayan İslami emir ve yasaklardan birisini inkar etmek de küfürdür. İçki, kumar, zina gibi yasakları helal saymak da bu niteliktedir. Allah'ın haram kıldıklarını işleyip farzlarını yerine getirmemek, onları küçümsemekten, inanmamaktan kaynaklanıyorsa bu da küfürdür. Kısaca Allah'ın emir ve yasaklarını, bütün İslami hükümleri kabul ederek İslam'ı bir nizam, bir yaşama biçimi görmek imanın gereğidir. Bunlardan bir kısmını reddetmek veya İslam'ın çağımızda uygulanmasının mümkün olmadığını ileri sürerek bir hükmünü bile olsa reddetmek küfürdür. Bunu yapan kimse kafir olur. İslam'ın itikadı, iktisadi, içtimai yani sosyal, hukuki, ahlaki ve benzeri kanunlarıyla hükümran olmadığı toplumlarda müminler günah olmasına rağmen ameli yönden bazı tavizler verseler bile
iman bakımından asla taviz veremezler. Aksi takdirde kafir olur. Ahiretin ebedi azabına müstahak olmuş olurlar. Allah'a onun seçtiği hayat önderi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e ve Kur'an'ın kanunlarına imanı korumak, her türlü küfre ve nifaka karşı nefretle direnç göstermek her müminin baş ödevi, baş görevi, ebedi azaptan korunmanın biricik vesilesidir. Allah'a inandığı halde ona tam anlamıyla güvenmemek,

Yapılan amelleri Allah'a kulluk için, onun emri olduğu için değil de çeşitli gayeler için yapmak imansızlığa ileten bir davranış şeklidir. Müminin bütün sözleri, işleri, davranışları, kısacası bütün hayatı ve ölümü alemlerin Rabbi Allah içindir. Öyle olmalıdır. Mümin ahlak, ilim, sanat, vatan, bayrak, halk için değil, yalnız ve yalnız Allah için, onun emri ve yasağı olduğu için konuşur ve susar, yapar ve sakınır. Mümin bu sayılan değerleri ancak Allah'a kulluk için ve onun izin verdiği şekilde yüceltir ve uğrunda mücadele verir, gerekirse ölür. Ama ölçü işte Allah'ın koyduğu yasaklar ve sınırlar olmalı. Yaratmak ve kanun yapmak hakkı yalnız Allah'a aitken, Allah'tan gayrı güçlerin, fert ve kurumların kesin emirler vermek, yasaklar koymak, helal kılmak, haram kılmak hakkı olduğunu kabul etmek de insanı küfre götürür. Çünkü İslam'da egemenlik, hakimiyet yalnız Allah'a aittir. Halkın, parlamentoların Allah'ın emir ve yasakları ile çelişen ve çatışan kararlar alabileceğine, bu kararların İslam açısından da meşru olabileceğine inanmak, böyle düşünmek kesinlikle küfür. Hakkında kesin ilahi hükümler olmayan konularda ilim, uzmanlık, istişare, referandum verilerine itaat gibi Allah'a itaat edilmesine izin verdiklerinin dışında düşünce sistemlerine ve gayri İslami kurumlara itaat ve küfür de böyledir. Mümin İslam nizamına teslim olmayan ve kendi nefsine ilahi kanunlar açısından değerlendirme yapmayan bilim ve politika adamlarına ve İslam dışı temeller üzerine kurulmuş kurumlara da içten gelerek bir şekilde itaat edemez. Allah'a isyan hususunda insanlara ve kurdukları kurumlara itaat yoktur. Din hürriyetimizi kısıtlayan toplumumuzda aramızda vasiyet, miras, alım, satım, nikah, boşanma gibi işlerimizi Allah'ın indirdiği ölçülere göre değil de bu ölçülere zıt prensiplere göre gönül rızasıyla düzenlemek, devir değişti gibi Allah'ın kanunlarının geçerli olamayacağına inanmak da insanı küfre götürür. İslam'ın iman, ibadet, hukuk, iktisat, ahlak dallarına ait bir tek hükmünü dahi küçümsemek, modası geçtiğine inanmak, artık kısas fikri geçerliliğini kaybetti, faiz yasağına gerek yok, kadınların örtülmelerine gerek yok, karşılıklı rıza oldukça ya da devletin korumasını aldığı ve uygulaması için gösterdiği yerde zinada sakınca yok, 5 vakit namaz biraz fazlacadır gibi ve benzeri fikirlerin bir tekini dahi insanın benimsemesi küfürdür. Zira İslam bir bütündür, onun bütün hükümleri yücedir ve tartışma üstüdür. Amel bakımından kusurlu olsalar da müminler iş, sanat ve ilim dalları dururken, ilim adamları dururken onlara ilgisiz kalıp kafir ve münafıklara muhabbet beslemek, onlara Allah'ın izin etmediği konularda, izin vermediği konularda yardımlaşmak da İslam'a ve müminlere ihanet olduğu için uygun değildir. Mal ve mevki gibi dünya nimetlerini düşüncelerimizin ve çalışmalarımızın tek gayesi edinmek, ahiret hayatını hedef alarak yaşamamak, öz bir ifadeyle dünyayı ahirete tercih etmek de yalnız inkarcıların vasfı olduğundan neticesi İslam'dan kopmak olan bir tutum ve davranıştır. Küfrün anatomisi üzerinde de biraz durursak değerli dinleyenler, zaman içerisinde peygamberlerin yolundan sapanlar Allah'ın büyüklüğünü inkar ederek kendilerinin büyüyebileceklerine inanmışlar. Kendi akıllarını kendilerine put yapmışlar. İçlerinde soyut bir şekilde olan putlarını dışarıda da somutlaştırarak tapınma ihtiyacını gidermişler. Ateşe, Zeus'a, ineğe vesaire böyle şeylere taparak onları güvence altına almışlardır. Hazreti İbrahim bu kendi çıkarları için put yapan putperestlere Ankebut 25'te aranızda muhabbet vesilesi olsun için Allah'ı bırakarak putları tanrı edindiniz diyerek onların putperestlik haleti ruhiyeni dile getirmiştir. Aslında putperestler putların konuşmadığını, fayda ve zarar veremeyeceğini, başına konan bir sineği bile kovamayacağını bilirlerdi. Günümüzdeki putperestler de ataları gibi putu maske olarak kullanıp kendi menfaatlerine tapınmaktadırlar. Ben ateistim, hiçbir tanrıya inanmam diyen insanın kendine tapındığını haber verir Rabbimiz. Kendine tapınan bu insan bir gün kendine

kendinin de öleceğini, kendisinin bu dünyaya getiren gücün mutlaka bir gün onu götüreceğini görünce kendinden daha güçlü birine inanma ihtiyacını hisseder. Nuh'un oğlu gibi koca dağlara sığınmaya, tabiata iman etmeye başlar. Karıncanın incecik belindeki çelik kuvvet, bülbülün minnacık göğsündeki şakıyan ve hiç tekrar olmayan musiki, aynı toprakta biten mor menekşe, kırmızı lale, beyaz gül, şeker kamışı acı biber, bir damla kanda milyonlarca canlıya verilen rızık, kendi iç dünyasında meydana gelen değişimler, bütün bunları evirip çeviren birinin ilmini ve kudretini gösteriyor. Son dönemlerde batıda yapılan araştırmalar insanları Rabbine biraz daha yaklaştırmıştır. Deniz altında yaşayan binlerce canlının doğumu, yaşamı ve ölümünde tesadüfe yer olmadığı, aynı topraktan meydana gelen şeker pancarıyla bir kazandaki yiyeceği acı yapacak acı biberin şekerli çıkmadığı görülünce, bütün bu elementleri birleştiren, fotosentezi oluşturan ve keşfedilen bu kanunları koyan biri arandı ve neticede Allah inancına dönüldü. Bütün bunları bilen ve görenler, bunları yaratan üstün güce inanmak mecburiyetinde kaldılar. Çünkü kendileri dahi o kanuna uygun olarak doğup büyüyüp ölüyorlar. Fakat tabiattaki ayetlerin yaratıcısının Allah olduğuna inananlar, Kur'an ayetlerine inanmak istemediler. Şimdi burada ikiye bölüyorlar durumu. Tabiattaki ayetlerin yaratıcısının Allah olduğuna inanıyorlar, fakat Kur'an ayetlerine inanmıyorlar. Çünkü Kur'an ayetlerine inanmak çıkarlarını zedeliyor. Mekke müşrikleri de Allah'ın tabiattaki tek egemen güç olduğunu kabullenmelerine rağmen İslam'ı kabul etmiyorlardı. İslam monarşik bir idare olan Mekke yönetimine son veriyor, insanın insana hakimiyetini ortadan kaldırıyordu. İslam kumara, faize, rüşvete, kara borsaya aldatmaya dayalı haksız kazancı yasaklıyordu. Kadının şehvet metaı gibi alınıp satılmasını engelliyordu. Aklı perdeleyen, ailelerin dağılmasına sebep olan uyuşturucular yasaklıyordu. Bütün bunlardan çıkar sağlayanlar işte İslam'ı inkar ettiler. Allah'a inandıkları halde bu tip insanların Müslüman olmalarını engelleyen kara perde, gönül cevherlerini kapatan kara pas, benlik pisliğinin kalplerine attığı pastır. Mutaffifin 14. Hayır, onların kazandıkları kalplerini paslandırdı buyurulmaktadır. Allah'ın varlığına inandılar, ancak onun adaleti kendilerini zulme dayalı çıkarlarını engellediği için atalarının koyduğu cahiliye dönemi kanunlarının yürürlükte olmasını istediler. İşte Rabbimiz Maide suresi 50. ayetinde şöyle buyuruyor: Cahiliye devri hükmünü mü istiyorlar? Yakinen bilen bir millet için Allah'tan daha iyi hüküm veren kim vardır? Evet, Allah'tan daha güzel hüküm koyacak birinin olmadığını ilan ederken, bir kısım insanlar Allah'ın dışında tağutlar huzurunda yargılanmak istedikleri, Allah'ın indirdiği Kur'an'a ve onun Resulüne gelin dendiğinde ondan yüz çevirdikleri için kafir oldular. Tapındıkları putlara, kendilerini Allah'a yaklaştırması için tapındıklarını söyleyen müşrikler, diktikleri putlarla gönül ufuklarını kapatmışlardır. Furkan suresi 55. Onlar Allah'ı bırakıp kendilerine fayda ve zarar da vermeyen şeye taparlar. Kafir, Rabbine karşı onların yardımcısıdır. Kafirin kalbi. Kafirin nankörlük fiilini işlerken kalbinin nasıl bir durumda bulunduğunu Kur'an bize şöyle bir bilgiyle açıklıyor. En'am suresi 43. Hiç olmazsa azabımız kendilerine gelince yalvarmaları gerekmez miydi? Fakat kalpleri katılaşmış ve şeytan yaptıklarını onlara cazip göstermişti. Rad suresi 30 ve 31. ayet mealen: Eğer Kur'an'la dağlar yürütülse de, yer parçalansa da, ölüler onunla konuşsa da, kafirler yine ona inanmazlardı. Maide 14. Bizimle olan anlaşmalarını bozdukları için onları lanetledik ve kalplerini katılaştırdık. Ahkaf 26. Biz onlara göz, kalp ve kulak verdik. İşitmeleri ve kalpleri onlara fayda vermedi. Çünkü her zaman Allah'ın ayetlerini inkar ettiler. Şimdi de dört bir yandan bir zamanlar alay ettikleri şey kendilerini kuşattı. Muhammed suresi 24. ayet: Kur'an'ı düşünmeyecekler mi? Yoksa kalpleri üstünde kilitler mi var? Mutaffifin 14. Yaptıkları şey kalplerini pasa boğdu. Evet,
Küfrün bir de sebepleri vardır değerli dinleyenler. Bunun bir tanesi istikbardır. Bir tanesi haddi aşmak, hasettir. Diğeri düşmanlıktır. Diğeri çılgınlık ve azgınlıktır. Bir başkası kendisini yeterli görmek yani istigna. Bir başkası cebbarlıktır. Bunlara da kısaca değinerek sohbetimizi tamamlayalım inşallah. Evet, küfrün en büyük sebeplerinden birisi istikbar yani büyüklenmedir. Ahkaf suresi 20. ayeti bunu bize şöyle açıklıyor. Küfredenler cehenneme sunuldukları gün onlara siz dünya hayatında bütün iyi şeylerinizi tükettiniz ve onlardan gönlünüzce faydalandınız. Fakat bugün hem dünyada haksızca büyüklük taslamış olmanız hem de fasıklık etmeniz dolayısıyla alçaltıcı bir azap ile cezalandırılacaksınız denilir. Evet, büyüklük taslamak insanı cehenneme götürüyor. Cehennemdeki kafir kuluna Allah şöyle sesleniyor Zümer suresi 59'da. Sana ayetlerim gelmişti de onları yalanlamış, büyüklük taslamış ve kafirlerden olmuştu. Yine Mümin suresi 27. Musa peygamber şöyle dedi. Ben hesap gününe inanmayan her kibirlenen mütekebbirden Rabbime sığınırım. Evet, iblis Adem için Allah'a secde etmemesinin sebebini sordukları zaman o da kibirdi. Biliyorsunuz Saat suresi 72, 73, 74 ayetleri bunu bize şöyle açıklar. Meleklerin hepsi onun için secde etmişti. Yalnız iblis hariç o büyüklenmiş ve kafirlerden olmuş. Küfrün bir başka sebebi değerli dinleyenler haddi aşmak yani taşkınlık, tuğyan etmektir. Allah'ın sınırlarını, hadlerini aşmak. Küfrün sebeplerinden biri de Kur'an'da bega fiiliyle anılan Türkçesi başkalarına karşı aşırı kibri yüzünden haksız ya da hukuksuz davranışlarda bulunmaktır. Bunu Şura suresi 27'den şöyle öğreniyoruz. Eğer Allah rızkı kullarına ölçüsüz verseydi mutlaka yeryüzüne bağ yederler, taşkınlık ederler, küstahlaşırlardı. Ama o bir ölçü dahilinde kullarına rızkı dilediği şekilde indiriyor. Evet. Yine Kasas suresi 76 ve 77 haddi aşmak konusunda bize bir bilgi veriyor. Karun Musa ümmetindendi. Ama o toplumda kendini bilmez bir bağı, bir taşkın, bir azgın oldu. Biz ona öyle bir hazine vermiştik ki onun anahtarları güçlü bir topluluğa ağır gelirdi. Millete ona böbürlenme, Allah taşkınlık edenleri sevmez, iyilik yap, Allah'ın sana verdiğiyle dünyadan nasibini unutmadan ahiret yurdunu ara ve dünyada fesat çıkarmaya niyetlenme. Allah bozgunculuk yapanları hiç sevmez şeklinde Karun'un kavmi ona böyle tebliğde, hakkı tavsiyede bulunuyorlardı. Demek ki haddi aşmak da küfrün sebeplerinden birisi değerli dinleyenler. Haset, bu da küfrün bir sebebidir. Yani çekememezlik. Bilhassa Yahudi ve Hristiyanlar bekledikleri son peygamberin kendi içlerinden değil de Arap kavminden çıkmış olmasını hazmedemediler ve inkar ettiler. Oysa peygamberi kendi öz çocuklarını tanıdıkları gibi tanıyorlardı. Bakara suresi 109. ayet mealen kitap ehlinden onların çoğu hak kendilerine apaçık belli olduktan sonra içlerindeki haset yüzünden imanınızdan sonra sizi tekrar küfre çevirebilmeyi arzularlar buyurulmaktadır. Yine küfre sebep olan etkenlerden birisi de düşmanlıktır değerli dinleyenler. Bakara suresi 98'de bu konu şöyle anlatılır. Kim Allah'a, meleklerine, peygamberlerine, Cebrail ve Mikail'e düşman olursa Allah da şüphesiz kafirlerin düşmanıdır. Tuğyan, utuv, çılgınlık ve azgınlık da küfrün sebeplerindendir. İnsanlar özellikle refah içinde zengin bir hayat yaşamaya başladıkları zaman çılgınlık ve azgınlık sebebiyle Allah'a ve onun vahyine karşı burun kıvırıp meydan okuyarak küfrün alçaklığına saplanırlar. Yunus suresi 11. ayeti bunu şöyle açıklar. Oysa biz bize kavuşmayı ummayanları, azgınlıkları, tuğyanları içinde bırakırız da bocalayıp durarlar. İstina da yani bir konuda kendisini yeterli görmek vehmi de zanı da insanı küfre götüren bir sebeptir. İnsanın kendi kendini yeterli görmesi, kendi dışında ilahi bir güce ihtiyacı olmadığını zannetmesi yeni değildir. Teknolojinin baş döndürdüğü dünyamızda insanlar bu ürünlerin kulu olarak Allah'ı unutmuşlar ve yaptıklarına tapınmaya başlamışlar.
Alak suresi 6-7-8. Ayetleri, hayır, doğrusu insan istigna ederek, kendi kendine yeterli olduğunu vehmederek, zannederek tuğyan ve azgınlık etmektedir. Oysa eninde sonunda dönüş Rabbinedir. Ve küfrün bir başka sebebi de cebbarlıktır değerli dinleyenler. İnsanın büyüklük taslayarak kendi kendine yeterliliğini tahakküm biçiminde ortaya koymasına da cebbarlık denilir. Bu da küfrün sebeplerindendir. Kendini bu durumda gören bir insan Allah'a iman ihtiyacı duymaz, onu tanımaz. Mü'min suresi 35. ayeti bunu şöyle açıklar. İşte Allah her büyüklük taslayan ve cebbar kalbe böyle mühür vurur. İnsanlar Allah'tan başka ilah yoktur, Muhammed onun Resulüdür deyinceye kadar kendileriyle savaşmayla emrolundum. Ne zaman bunu söylerlerse kanlarını ve mallarını benden korumuş olurlar. Ancak dini cezalar müstüsne, iç yüzlerinin muhasebesi ise Allah'a aittir buyurmaktadır Peygamberimiz. Küfür ehliyle mücadele esastır. Müslüman zaman ve şartların durumuna göre savaşmıyorsa bile onlarla en azından şöyle diyerek ayrılmalıdır. Ey kafirler, ben sizin tapmakta olduklarınızda ibadet etmem. Sizin dininiz size, benim dinim bana deyip onlara reddettiğini göstermek zorundadır. Sözlerimi bir ayet mealiyle bitirerek hepinizi Allah'a emanet ediyorum değerli dinleyenler. Enbiya suresi 67. Siz de Allah'ı bırakıp tapmakta olduğunuz şeylerinize, putlarınıza da yuh olsun. Siz akıllanmaz mısınız? Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Allah. Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
3: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 0202.
4: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
5: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik, dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 2459.
6: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 490 93 80 49 Avcılar.
9: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 749.95, altılı Uludağ maden suyu 39.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
12: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 2581 turkuazled.com.
0: Reklamları dinlediniz.
16: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
17: Kim doğru yola gelirse sırf kendi iyiliği için gelir. Kim de saparsa ancak kendi aleyhine sapar. Hiçbir günahkar başkasının günah yükünü çekmez. Biz bir peygamber göndermedikçe hiç kimseye azap edecek değiliz.
18: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Mü'minun 109. Mü'minlerin duası. Çünkü kullarımdan bir zümre, Rabbimiz, biz iman ettik. Öyleyse bizi bağışla, bize merhamet et. Sen merhametlilerin en iyisisin, diyorlardı.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حمل علينا السلاح فليس منا، ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anhu rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: bize silah doğrultan bizden değildir. Bizi aldatan bizden değildir. Müslim. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.

0: standartlar devrinde yaşıyoruz. Etiketler, standartlar, mühürler, kriterler. Siyasete bir takım kriterler hakim, eğitime bazı cereyanlardan neşet eden prensipler, üretime belli başlı ekollerin geliştirdiği standartlar. Giyim kuşamda bazı şehirlerin modaları. Söz sahibi olanlar kriterlerini ortaya koyuyorlar. Ya bizler için asıl söz sahibi kim? Bizi var eden sözün sahibi. Bizi zatına kul, Habibine ümmet eyleyen kelamın sahibi. O sebeple her çeşit standart, prensip ve kriterden önce ilahi ölçü helal ve haram. Kün, ol emriyle var olan insan, kül, ye emrinde de, diğer bütün fiillerinde de ilahi talimatlara uygun hareket etmeli. Helal ve manen temiz olanından ye, helalinden. Şimdi size soruyoruz. Kazancımız, alışverişimiz, gıdamız helalinden mi?
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegari alemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar. Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 1237 npmobilya.com.
5: Hacı Baba lokumları. Birbirinden farklı lezzetleriyle damaklarınızı çatlatan ve helal sertifikalı yüzlerce lokum çeşitlerimizle yurt içine toptan ve perakende satışlarımızın yanı sıra 26 ülkeye ihraç etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Ünsal Kardeşler, Kelle Paça ve İşkembe Salonu, 0212 538 6916 500 Evler, Gazi Osman Paşa.
7: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
8: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
9: Bir damla su, bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
10: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 14.99, sivri domates 27.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
5: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
11: RGB teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
13: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
14: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5.000 lira. İletişim 0543 870 8132.
15: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orki Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkiasansor.com Güngören.
16: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta. 0544 919 1565.
17: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
18: Kadosan Otosanayi Sitesi A Kapısı karşısı ve Çekmeköy şubelerimizde Audi, Volkswagen, Seat, Skoda, Mercedes ve BMW servisimizle hizmetinizdeyiz. Taştan Oto 0533 486 66 21.
19: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık 0212 659 73 44 İstoç.
20: Reklamları dinlediniz. Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
21: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
22: Saat 11.
23: Özel FM. www.ozelfm.net ozelfm.net.
24: Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
23: Özel FM.

0: Sevgili dinleyiciler, yayınımıza Kur'an-ı Kerim ve Türkçe mealiyle devam ediyoruz.
1: Nebe Suresi Mekke'de inmiş olup 40 ayettir. Sure, adını ikinci ayetinde geçen Ennebe-ül Azim'den almıştır. Bu da mühim haber anlamına gelmektedir.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Amma yetesâelûn.
1: Onlar birbirine neyi sorup duruyorlar?
2: Ani

0: hakkında ihtilafa düştükleri o mühim haberi mi?
1: كَلَّا سَيَعْلَمُونَ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْلَمُونَ
0: Hayır, ihtilafa ne hacet? Yakında anlayacaklar. Elbette ve elbette yakında gerçeği öğrenecekler.
1: أَلَمْ

Biz yeri bir döşek yapmadık mı? Dağları da arzı tutan birer destek yapmadık mı? Hem sizi çift yarattık.

0: Size hububat, tohumlar, bitkiler ve ağaçları birbirine sarmaş dolaş bahçeler çıkaralım diye sıkışıp yoğunlaşmış bulutlardan bol bol yağmur indirdik.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta.
0: Evet, o karar günü vakti kesin olarak belirlenmiş bir gündür.

O gün sura üfürülür. Siz de bölük bölük gelirsiniz. Gökler kapı kapı açılır. Dağlar yürütülür, serap olur gider. Her taraf dümdüz olur.

Cehennem pusuda. Her an eline düşecek avlarını gözlemektedir. Azgınların dönüp dolaşıp varacakları yuvalarıdır. Devirler boyunca orada kalacaklardır.

Orada ne bir serinlik, ne bir içecek tadarlar. İçecek olarak sadece kaynar su ile irin bulurlar.

Bu yaptıklarının tam karşılığıdır. Çünkü onlar bu hesap gününe inanmıyor, onu hesaba almıyorlardı. İşleri güçleri ayetlerimizi yalan saymaktı.

Biz de her şeyi kaydettiğimiz gibi onların yaptıklarını da tek tek tespit ettik. Onun için onlara şöyle diyeceğiz: yaptığınız kötülüklerin meyvelerini tadın. Artık bizden sizin azabınızı arttırmaktan başka bir şey beklemeyin.

Ama Allah'ı sayıp günahlardan sakınanlar başarı ve mutluluğa ererler. Onlara bahçeler, üzüm bağları, turunç göğüslü genç yaşıt dilberler, dolu dolu kadehler var.

0: Orada boş sözler, yalanlar işitmezler. İşte bu da Rabbinden mükafat. Yeter mi yeter?
1: Rabbis

Göklerin, yerin ve bunların arasındaki varlıkların Rabbinden, o Rahman'dan bir mükafattır. Onun huzurunda ağzını açacak, söz söyleyecek hiç kimse yoktur.

O gün ruh ve melekler saf saf sıralanır. Rahman'ın izin verdiklerinin dışında asla konuşmazlar. Konuşan da yerli yerinde söz söyler.

0: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا.
1: İşte bu gerçekliği kesin olan gündür. Artık dileyen Rabbine varan yolu tutar, ona sığınır.

0: Biz gelmesi yaklaşmış bir azabı bildirerek sizi uyarıyoruz. O gün gelecek ve her şahıs önünde yalnız yapıp ettiklerini bulup bakacak ve kafir, "Ah ne olurdu, keşke toprak olaydım," diyecek. Nâziât Suresi Mekke'de indirilmiş olup 46 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Var gücüyle koşanlar, neşe ve şevkle yürüyenler, yüzüp yüzüp gidenler, yarışıp geçenler, işleri düzenleyip yönetenler hakkı için ki, kıyamet gerçektir. Hepiniz ölümden sonra diriltileceksiniz.
1: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةُ
0: Günü gelince, sura ilk üfleme, yeri şiddetli bir depremle yıkacak. Onu izleyen ikinci üfleme, herkesi mezarından kaldıracak.
1: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ أَبْصَارُهَا خَاشِعَةٌ
0: O gün kalpler güp güp atacak, gözler yere eğilecek.

0: النخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة.
1: İnkarcılar alay ederek şöyle derler. Çürümüş kemik haline geldikten sonra mı biz eski durumumuza getirilecekmişiz? O takdirde bu bizim için ziyanlı bir dönüş olur.
0: فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ
1: Fakat olay zor değil. Bir tek emirden ibarettir. Bir anda mahşerde toplanıverirler.
0: هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًا
1: Musa'nın hadisesinden haberin olmuştu değil mi? Hani Rabbi ona Kutlu Tuva Vadisi'nde şöyle seslenmişti.

Firavun'a git. Zira o iyice azdı. Ona de ki, kendini arındırmaya gönlün var mı? İster misin seni Rabbine kavuşturan yola uğrayım? Böylece sen de ona saygı duyasın.

0: Ona en büyük mucizeyi gösterdi. Fakat o buna yalan dedi ve isyan etti. Sonra sırtını dönüp Musa'ya karşı bir çalışma içine girdi. Adamlarını topladı ve onlara, "Sizin en yüce Rabbiniz benim," dedi.
1: فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْعُولَى
0: Allah onu dünyada da ahirette de şiddetle cezalandırdı.
1: اِنَّ ف۪ي ذَٰلِكَ لَعِبْرَةً لِمَنْ يَخْشَى
0: Bu da Rabbini sayacak kimselere bir ibret oldu.
1: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءُ بَنَاهَا
0: Siz, ey haşrı inkar edenler! Düşünün, sizi yeniden yaratmak mı zor, yoksa gök alemini mi? İşte bakın, Allah onu nasıl da sağlam bina etti.
1: رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
0: Allah onu direksiz yükseltti ve kusursuz işleyen bir sisteme bağladı. Gecesini karanlık, gündüzünü parlak şekilde açığa çıkardı.
1: وَالْأَرْضَ

0: Sonra da yeri döşeyip yerleşmeye hazırladı. Oradan sularını, otlaklarını çıkardı. Dağlarını oturttu.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: Bütün bunları sizin ve hayvanlarınızın hayatı için yaptı.

Fakat her şeyi bastıran o felaket geldiği zaman, insan neyin peşinde koştuğunu anlar ama artık iş işten geçer. Cehennem her görene apaçık görünür.

0: Artık kim azdıysa, ahireti unutup dünya zevkini tercih ettiyse, onun varacağı yer olsa olsa cehennemdir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى.
0: Ama kim Rabbinin divanında durmaktan korkarsa ve nefsini heva ve hevese uymaktan dizginlerse,
1: فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى.
0: Onun varacağı yerde olsa olsa cennettir.
1: يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ اَيَّانَ مُرْسَاهَا.
0: Sana kıyamet saatini sorarlar. Demir atması ne zaman diye.
1: فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرَاهَا اِلَى رَبِّكَ مُنْتَهَاهَا.
0: Sen nerede, onun vaktini bildirmek nerede? Onun sonu Rabbine varır. Kesin bilgisi ona aittir.
1: اِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرُ مَنْ يَخْشَاهَا.
0: Sana düşen sadece ondan korkanı uyarmaktır.
1: كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَهَا لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً اَوْ ضُحَاهَا.
0: Onu gördükleri gün öyle gelir ki onlara yalnız bir akşam veya bir sabah faslı durdular dünyada. Abese suresi. Mekke'de nazil olan bu sure 42 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: عَبَسَ وَتَوَلَّى أَن جَاءَهُ الْأَعْمَى.
0: Yanına görmeyen ama biri geldi diye yüzünü ekşitti ve sırtını döndü.

Ne bilirsin? Belki de alacağı öğütle arınacaktı. Yahut nasihatı dinleyip ondan yararlanacaktı.

Ama irşada ihtiyaç duymayana ise ona dönüp itibar ediyorsun. Halbuki kendisi arınmak istemiyorsa onun arınmamasından sana ne?

0: Fakat Allah'a saygı duyarak, sana şevkle koşa koşa gelenle sen ilgilenmiyorsun.
1: Kalla innaha tezkiretun femen şâe zekerah.
0: Hayır, öyle yapma. Çünkü o ayetler öğüttür, uyarıdır. Artık isteyen ders alır.

0: O ayetler şerefli, yüce ve tertemiz sahifelerde iyilik timsali çok değerli katiplerin elleriyle yazılıdır.
1: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا
0: Kahrolası kafir insan, ne nankördür o.

0: عَشَرَةً.
1: Yaratan onu neden yarattı? Bir meni damlasından yarattı. Yarattı ve güzel bir biçim verdi. Sonra da hayat yolunu kolaylaştırdı. En sonunda da onu öldürür ve kabre koyar. Daha sonra da istediği zaman onu diriltir.
0: كَلَّا لَمَّا يَقْضِ مَا أَمَرَهُ.
1: Hayır, insan Allah'ın buyruğunu layıkıyla yerine getirmedi.

0: Hele insan yiyeceklerinin kaynağına bir baksın. Biz yağmuru gökten şırıl şırıl döktük. Sonra nebat bitsin diye toprağa iyice sürdük. Orada hububatlar, taneler, üzümler ve yoncalar, zeytinler ve hurmalar, ağaçları gür ve sık bahçeler, meyveler ve çayırlar bitirdik.
1: مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
0: Bütün bunları sizin ve davarlarınızın faydalanması için yaptık.
1: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ
0: Ama vakti gelip de o kulakları patlatan dehşetli gün geldiği zaman
1: يَوْمَ يَفِرُّ

İşte o gün kişi kardeşinden, annesinden ve babasından, eşinden ve evlatlarından bile kaçar. O gün onlardan her birinin başından aşkın derdi ve tasası vardır.

0: Yüzler vardır o gün, pırıl pırıldır, güleçtir, sevinç doludur. Yüzler de vardır, toza toprağa bulanmış, üstünü karanlık kaplamıştır. İşte bunlar kâfir, günaha dadanan, haktan sapan kimselerdir. Tekvir Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 29 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İzeşşemsü kuvvirat ve izen nücumun kederat ve izel cibalu suyirat.
0: Güneş dürülüp ışığı söndüğü zaman, yıldızlar yerlerinden düşüp dağıldığı zaman, dağlar yürütüldüğü zaman,
1: وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ
0: Doğurmak üzere olan develer, kıyılmaz mallar terk edildiği zaman, vahşi hayvanlar diriltilip toplandığı zaman,
1: وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ
0: Denizler ateşlenip kaynatıldığı zaman, nefisler eşleştirildiği, ruhlar bedenlere girdiği zaman,
1: وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ
0: Diri diri gömülen kız çocuğuna, hangi suçtan ötürü öldürüldüğü sorulduğu zaman,
1: وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ
0: Hesap defterleri açıldığı zaman, gök cisimleri yerlerinden kaydırıldığı zaman,
1: وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ
0: Cehennem alev alev kızıştırıldığı zaman, cennet yaklaştırıldığı zaman,
1: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ
0: İşte o zaman her insan hazırladığını, ortaya ne koyduğunu anlayacaktır.
1: فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَاللَّيْلِ اِذَا عَسْعَسَ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ
0: Bakın, gündüzün sinip gizlenen yıldızlara, dolaşıp dolaşıp yuvalarına, yörüngelerine giren gezegenlere, geçmeye başladığı dem geceye, nefes almaya başladığı dem sabaha kasem ederim ki,
1: اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ
0: Kur'an, değerli bir elçinin, Cebrail'in getirip okuduğu sözdür.
1: ذِي قُوَّةٍ عِنْدَ ذِي الْعَرْشِ مَك۪ينٍ مُطَاعٍ ثَمَّ أَم۪ينٍ
0: O elçi ki çok kuvvetlidir. Yüce arş sahibi Allah'ın nezdinde pek itibarlıdır. Göklerde ona itaat edilir. Vahiyler ona emanet edilir.
1: وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونٍ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُب۪ينِ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينٍ
0: Şunu da bilin ki, içinizden biri olan bu arkadaşınız deli değildir. O, vahyi getiren elçi Cebrail'i apaçık ufukta görmüştü. O, vahiy hususunda cimri davranan, vahyi sizden esirgeyen bir zat değildir. Vahiy hakkında her türlü töhmetten de uzaktır.
1: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمٍ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ
0: Bu söz hele hele kovulmuş şeytanın sözü hiç değildir. Siz nereye gidiyorsunuz öyle? Neden bahsediyorsunuz?

Bu olsa olsa bütün alemlere bir öğüttür, bir uyarıdır. İstikamet sahibi olmak isteyenler onu dinlerler.

0: Ama bu iş sizin istemenizde değil, ancak Rabbül Alemin olan Allah'ın dilemesiyle tamam olur. İnfitar Suresi Mekke'de nazil olup 19 ayettir. İnfitar, göklerin yarılıp parçalanması anlamına gelir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Gök yarıldığı zaman, yıldızlar parçalanıp etrafa saçıldığı zaman, denizler birbirine katılıp tek deniz haline geldiği zaman,
1: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
0: Kabirlerin içi dışına çıkarıldığı zaman, işte o zaman her kişi ne yapıp ne yapmadığını iyice anlayacaktır.
1: يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
0: Ey insan! Nedir seni o kerim Rabbin hakkında aldatan?

0: O değil mi seni yaratan, bütün vücut sistemini düzenleyen ve sana dengeli bir hilkat veren ve seni dilediği bir surette terkip eden?
1: Kalla bel tukezzibun biddin ve inne aleykum lehafizine kiramen katibin.
0: Hayır, yanlış yapıyorsunuz. Siz tutup dini dirilip hesap vermeyi yalan sayıyorsunuz. Halbuki yanınızdan ayrılmayan muhafızlar var. O muhafızlar değerli, şerefli katiplerdir.
1: يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ
0: Yaptığınız her şeyi bilip yazarlar.

0: İyi ve hayırlı insanlar, naim cennetinde, nimetler içindedirler. Yoldan sapan kafirlerse, ateştedirler. Onlar yalan saydıkları hesap günü, oraya girerler.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Hem oradan hiç ayrılmazlar.

O din gününün, o hesap gününün ne olduğunu sen bilir misin? Evet, bir daha söylüyorum. Din gününün ne olduğunu sen bilir misin?

0: O, kimsenin kimseye hiç fayda veremeyeceği bir gün. O gün bütün hüküm ve yetki yalnız Allah'ın. Mutaffifin Suresi. Mekke döneminin sonunda nazil olan bu sure 36 ayettir.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Vay haline, eksik ölçüp tartanların! Onlar ki satın alırken haklarını tam olarak alırlar.
1: وَإِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Fakat kendileri başkalarına satar, ölçüp tartarken eksik yapar, hile karıştırırlar.
1: أَلَا

Sahi onlar o en mühim günde, yani bütün insanların Rabbül Alemin'in divanında duracakları günde diriltilip toplanacaklarını düşünmezler mi?

Hayır, hileye sapmayın. Ahireti inkar etmeyin. Doğrusu yoldan sapan kâfirlerin hesap defterleri siccindedir. Siccin nedir bilir misin? Kitap.

0: Siccin, kâfirlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir. Hakkı yalan sayanların o gün vay hallerine, hesap vermeyi yalan sayanların vay hallerine.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ إِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ
0: Buna yalan diyenler ancak zalimler, azgınlar, günaha dadananlardır.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Kendilerine ayetlerimiz okunduğunda, bunlar eski devirde yaşamış insanların masalları diyenlerdir.
1: Kellâ bel râne alâ kulûbihim mâ kânû yeksibûn.
0: Hayır, gerçek öyle değil. Onların yapa geldikleri kötü işler gitgide kalplerini paslandırdı da onun için ahireti inkar ederler.
1: Kellâ innehum an rabbihim yevme'idin lemehcubun.
0: Hayır, hayır. Bu cezasız kalmayacak. Onlar o gün Rablerini görmekten mahrum kalacaklardır.
1: ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ
0: Peşinden de elbette cehenneme gireceklerdir.
1: ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Sonra kendilerine, işte size yalan saydığınız cehennem

0: Fakat hayırlı insanların hesap defterleri İlliyyun'dadır. İlliyyun bilir misin nedir? İlliyyun, müminlerin yaptıkları işlerin kaydedildiği defterdir.
1: يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ
0: Allah'a yakın olanlar ona şahit olurlar.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَعِيمٍ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: İşte o hayırlı insanlar naim cennetlerindedir. Koltuklarına kurulup neşe ile etrafa bakınırlar.
1: تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةً نَعِيمٍ
0: Sen onlara bakınca yüzlerinde cennet nimetlerinin verdiği sevinci okursun.

0: Kendilerine ağzı mühürlü saf şarap şişelerinden şarap ikram edilir. Hitamı misktir. İçildiğinde sonu mis gibi kokar. İşte yarışacaklarsa insanlar bu cennet devletine konmak için yarışsınlar.
1: وَمِزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ عَيْنَيْ يَشْرَبُ بِهَا الْمُقَرَّبُونَ
0: O şaraba teslim içkisi de karıştırılır. Teslim de Allah'a yakın olanların içecekleri bir kaynaktır.

0: Cürümlere, suçlara batanlar dünyadayken müminlerle alay edip onlara gülerlerdi. Yanlarından geçerken kaş göz hareketleriyle onları küçümserlerdi.
1: وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ
0: Ailelerine döndüklerinde yaptıkları bu işlerle övünüp eğlenirlerdi.

0: koltuklarına kurulurlar. Kâfirler yaptıklarının cezasını buldular mı diye bakınırlar. İnşikak Suresi Mekke'de indirilmiş olup 25 ayettir. Sure adını ilk ayetinde geçen fiilin mastarından almıştır. İnşikak, göğün yarılıp parçalanması anlamında kullanılmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: İdessemâ'ın şakkat ve edilet li rabbihâ ve hukkat ve idel ardu muddet ve elkat mâ fîhâ ve tehallet.
0: Gök yarıldığı zaman ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, yer yayılıp dümdüz edildiği, içindekileri dışarı atıp boşaldığı ve hep yapa geldiği gibi Rabbinin buyruğunu dinlediği zaman, seyredin siz neler olacak o zaman.

0: Hesap defteri sağ eline verilen kimsenin hesabı kolayca görülür ve ailesine sevinç içinde döner.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ
0: Hesap defteri arkasından sol eline verilen kimse ise
1: فَسَوْفَ يَدْعُوا ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا
0: Yok olmayı ister. Alevli ateşe girer.
1: اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: O dünyadayken ailesi içinde keyifli, şımarık idi.
1: اِنَّهُ ظَنَّ اَنْ لَنْ يَحُورُ
0: Hiçbir surette Rabbine dönmeyeceğini sanırdı.
1: بَلَا اِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا
0: Hayır, o Rabbine dönecek. Zira Rabbi devamlı surette onun yaptıklarını görüyor. Tek tek kontrol ediyordu. Bu kontrolünde elbette böyle bir neticesi olacaktı.

0: طبقه.
1: Demek gerçek onun sandığı gibi değildir. Şafak hakkı için. Gece ve gecenin barındırdığı şeyler hakkı için. Dolunay halini alan ay hakkı için. Siz halden hale geçeceksiniz.
0: فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ.
1: Öyleyse onlara ne oluyor ki iman etmiyorlar? Kendilerine Kur'an okunduğunda derin bir saygıyla eğilmiyorlar.
0: بَلِ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنْعُونَ.
1: Bilakis o kafirler dini yalan saymaya devam ediyorlar. Allah onların kalplerinde ne sakladıklarını pek iyi bilir.
0: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ.
1: Sen de onlara gayet acı bir azap müjdele.
0: İllellezine amenu ve amilussalihati lehum ecrun gayru memnun.
1: Fakat iman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise hiç kesintiye uğramayan, bitip tükenmeyen mükafat vardır. Bürûc suresi. Mekke'de nazil olmuş olup 22 ayettir. Bürûc, burçlar anlamına gelir.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: umudu.
1: Burçlarla süslü göğe, geleceği vaat olunan kıyamet gününe, şahid ile meşhuda kasem ederim ki,
0: قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ

0: miydi?
1: Tıpkı kahrolası Ashab-ı Uhdud'un o tutuşturulmuş ateşte dolu hendeyi hazırlayanların melun oldukları gibi. Hani onlar ateşin başında oturur, müminlere yaptıklarını acımasızca seyrederlerdi. Onların müminlere bu işkenceyi yapmalarının tek sebebi, müminlerin göklerin ve yerin tek hakimi, aziz ve hamid, mutlak galip ve bütün övgülere layık olan Allah'a iman etmeleriydi. Allah her şeye şahittir.

Mümin erkeklere ve mümin kadınlara işkence edip de sonra tövbe etmeyenler var ya, işte onlara cehennem azabı var, yangın azabı var.

İman edip makbul ve güzel işler yapanlara ise içinden ırmaklar akan cennetler var. İşte en büyük başarı, en büyük mutluluk budur.

0: Senin Rabbinin darbesi çok müthiştir. O ilkin yaratır, sonra öldürüp tekrar diriltir. O gafurdur, mağfireti boldur, veduttur, kullarını sever, onlar tarafından da sevilir.
1: Zul arşil mecid fe'alun lima yurid.
0: O arş sahibidir, şanı pek yücedir, dilediği her şeyi yapar.
1: Hel etâke hadîthul cunûdi fir'aûne ve semûd.
0: Nitekim o orduların, Firavun ve Semud milletlerinin başlarına gelenleri mutlaka öğrenmişsindir.

0: Fakat kâfirler yine de dini yalan saymaya devam ediyorlar. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, Allah'ın hükmünden kaçamazlar. Zira Allah, ilmi ve kudretiyle onları arkalarından kuşatır.
1: بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ
0: Hayır, hayır. Kur'an, onların iddia ettikleri gibi beşer sözü değildir. O levh-i mahfuzda olan pek şerefli bir Kur'an'dır. Tarık Suresi, Mekke'de nazil olmuştur. 17 ayettir. Surenin esas konusu, ölümden sonraki diriliştir. Sure, adını ilk ayette geçen Tarık kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ
0: Göğe ve Tarık'a kasem ederim. Tarık bilir misin nedir? O pırıl pırıl parlayan bir yıldızdır.
1: اِنْ كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ
0: Hiçbir kimse yoktur ki yanında bekçi bir melek bulunmasın.
1: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ
0: Öyleyse insan neden yaratıldığını bir düşünsün.

0: Onu ilkin yaratan Allah, elbette onu diriltmeye kadirdir. Gün gelir, bütün gizli haller ortaya dökülür. O gün insanın ne bir kudreti, ne de bir yardımcısı kalır.
1: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ
0: Yağmur dolu gök, bitkilerin çıkması için yarılan yer hakkı için bu Kur'an kesin bir sözdür. Hakla batılı ayırt eden bir sözdür. O bir şaka değildir.
1: اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ
0: O kâfirler var güçleriyle hile kurarlar. Ben de kurarım. Yani hilelerini boşa çıkarırım.
1: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا
0: Öyleyse o kâfirleri kendi hallerine bırak. Yakında sana olan desteğimiz gelecektir. Âlâ Suresi Mekke'de nazil olmuş olup 19 ayettir. Sure adını birinci ayette Allah Teala'nın sıfatı olarak geçen ve pek yüce anlamına gelen âlâ kelimesinden almıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
1: Sebbihu

tenzih et Rabbinin yüce adını. O seni yaratıp mükemmel yaratılış vereni, o her canlıyı bir ölçüye göre yapıp hayatının devamını sağlayacak yolları göstereni. O yeşillikleri çıkarıp sonra da onu kara kuru bir çöpe çevireni.

Bundan böyle sana Kur'an okutacağız da sen unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği müstesna. Çünkü O size göre açık ve net olanı da gizli olanı da pek iyi bilir.

0: Seni en kolay olana muvaffak edeceğiz. O halde öğütün fayda vereceği ümidiyle sen nasihat et. Allah'a saygı duyacak olan nasihatı düşünüp ders alır. Ama pek bedbaht olan ise ondan kaçınır. Böyle olanlar ahirette en büyük ateşe girer. Orada artık ne ölür ne de rahat yüzü görür.
1: قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى
0: Kendisini kötülüklerden arındıran, Rabbinin adını anıp namaz kılan felaha erer.
1: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى
0: Fakat bilakis siz dünya hayatını ve zevklerini tercih ediyorsunuz. Halbuki ahiret mutluluğu daha üstün, daha hayırlı hem de ebedidir.
1: İnne hâzâ lekis suhufil ûlâ suhufi İbrahim ve Musa.
0: Bu elbette önceki sahifelerde, İbrahim ile Musa'ya verilen sahifelerde de bildirilmiştir.
2: Sadakallâhu l-azîm.
3: Yüce Allah doğru söylemiştir.
4: Ya eyyuhel muzzemmil, umil leyle illa qalila.
5: Allah'a davet eden, salih amel işleyen ve ben Müslümanlardanım diyenden daha güzel sözlü kim olabilir?

0: söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Aksa Tekstil 0212 637 11.0 Merter.
4: Gülperek Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
5: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
9: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lasman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020. Lalezar Ev Gereçleri metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 84 90. Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
10: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
11: Darıca Rot Balans aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz rot balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: Taberi Tefsiri İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında, alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
1: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 5699.
14: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
16: Aksa Akustik. Ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız,

0: Yeşilay.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: De ki, gelin Rabbinizin size neleri haram kıldığını okuyayım. Ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya iyilik edin. Fakirlik korkusuyla çocuklarınızı öldürmeyin. Sizin de onların da rızkını biz veririz. Kötülüklerin açığına da gizlisine de yaklaşmayın. Ve Allah'ın yasakladığı cana haksız yere kıymayın. İşte bunlar Allah'ın size emrettikleridir. Umulur ki düşünüp anlarsınız.

0: الله يبغض الفاحش البذي، رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح.
1: Ebu Derda radıyallahu anhu rivayet ediyor. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Kıyamet günü müminin mizanında hiçbir şey güzel ahlaktan daha ağır değildir. Muhakkak ki Allah fahiş ve kaba konuşan kişiye buğz eder. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Meryem 3:7. Hazreti Zekeriya'nın duası. Hani o Rabbine içinin ta derinliklerinden seslenerek şöyle yalvarmıştı:
2: Rabbim, benden iş geçti, kemiklerim eridi, başa ak düştü. Ama ey Rabbim, sana dua edip de eli boş kaldığım hiç olmadı. Ve gerçek şu ki benden sonra yakınlarımın yerimi doldurabileceğinden kaygı duyuyorum. Üstelik karım da kısır. Öyleyse bana kendi katından yerimi dolduracak bir ardıl ver. Hem bana hem Yakup oğullarına varis olsun. Ve sen de ey Rabbim onu razı olacağın biri kıl.
1: Melekler seslendiler: Ey Zekeriya, işte biz sana adı Yahya olan bir oğlan çocuğu müjdeliyoruz. Allah buyuruyor ki, daha önce hiç kimseyi ona adaş kılmadık.

0: Özel FM uyarıyor. Hiç düşündünüz mü? Siz kimsiniz ve dünya üzerindeki hayatınızın amacı nedir? Sizi ve diğer tüm varlıkları yaratan Allah'a karşı sorumluluklarınız nelerdir? Unutmayın ki bu soruların cevapları size önemli gibi gelen diğer tüm konulardan daha önemlidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: yokun varlığını kabul edebilen fakat varlık mücadelesi içerisinde yokluğu hiç hayat düsturu edinemeyen bizlere, milyarlarca güzelliği bahşeden sonsuz şükür sahibine sonsuz şükürler olsun. Benlikten sıyrılıp biz olmanın mücadelesini veren tüm dostlara, hak üzere hareket etmeyi kendisine bir vazife atfetmiş olanlara, tüm benliğiyle ilahi kelimetullah misyonuna uyanlara, bir tutam tebessüm kokan gönülleredir seslenişimiz. İmanını her daim muhafaza edebilenler için mücadelemiz. Bir olana karşı vazifelerimizde Furkan olmaktır eylemlerimiz. Bir yolculuk ki Allah'ın ol emriyle hayat bulanın varisi olarak binlerce yıl sonrasında da aynı istikamette gitmenin endişesini taşımak. Bir yolculuk ki her bahar önündeki bir çiçeği fark edebilmek. Ve bir yolculuk ki toprağın üzerinden toprağın altına temel atabilmek. Şüphe yok ki son gidiş Rabbinedir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
6: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
8: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
9: Mutfak dolabından duşakabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
10: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
11: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
12: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
13: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
14: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
6: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com, 0537 362 15 15.
14: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lansman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
15: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
16: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
2: Reklamları dinlediniz.
17: Yeryüzünde kibir ve azametle yürüme. Çünkü sen asla yeri yaramazsın ve boyca da dağlara erişemezsin.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

Özel FM 103.2. Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Hedefsiz insan olmaz. İnsanın hedefi olursa rüyası da olur. Benim rüyamda İslam'dır. İslami bir hayattır. AB suresince tahakkuku zor olsa da vazifemiz tebliğdir. Ayetlerin ışığında, hadislerin gösterdiği yolda devam etmektir. Hadiselerin görünen yüzü değil, görünmeyenini de düşünmek lazımdır. Allah Celle Celaluhu dinin muhafazasını üzerine almıştır. Din muhafızlığına soyunma hakkımız yoktur. Üzerimize düşeni yapmak vardır inançlar için. Her musibet bir umut, her zulüm yeni bir başlangıçtır. Ümitsizlik yoktur. Hazreti Ömer'in Hudeybiye anlaşmasındaki hassasiyetini sahabenin onur kırıcı görmesi, Hazreti Ebu Bekir'in feraseti bizlere örnek davranışlardır. Bizim durumumuz da Hudeybiye'deki sahabenin davranışından farksızdır. Hep görünene göre değerlendiriyoruz. ABD zulmünden Allah Celle Celaluhu tarafından musallat edildiğini, bu hale gelişin Allah Celle Celaluhu yolundan uzak olmamızın neticesi olduğunu hiç düşünmüyoruz. İslam alemi yoksul, İslam alemi geri, İslam alemi ayakta duracak halde değil. Teslimiyet edebiyatı ile cehaleti birleştirmişler. Bunun yanında Müslüman olduğunu söyleyen tuzu kurular vardır. Şımarık, ahkam kesici ve şeytani ameller peşindedirler. İnancını menfaati üzerine kurmuş, çıkarını din sananlar, kendisinin ayakta kalması için, din karşıtları için kucaklaşanlar. Bu tip insanların dindar geçindiği bir zamandayız. Bu tür rejimlerin kontrolü altındayız. Dünyada zulüm arşı kaplamıştır. Müslümanlar acizdir, Müslümanlar mağdurdur, birbirlerine biganedir, birbirlerinin dertleriyle dertleşemezler. Bu yüzdendir ki silkinişin adı olan Müslümanın tebessümü kalmamıştır. Somurtkan küskündür. Dünyayı himayesine alan Müslümanın bugün kafire el açışı, medet umuşu onur kırıcıdır. Biz bunu hak etmişiz ki Rabbim reva görmüştür. Biz inancımızın yükünü taşımıyoruz ki kafirle terbiye ediyor. Biz üzerimize düşeni yapmıyoruz ki şehitler çoğalıyor, mağdurlar çığ gibi büyüyor. Yeni bir neslin, yeni bir Müslümanın, yeniden doğacak şeriatçıların müjdesini veriyor. Tarih böyle söylüyor. Rabbinin emrine sahip çıkan toplumlar ölür ama yeniden dirilir. Zulüm çeker ama yeniden hayatın tohumları atılır. Böyle bir ümide yolculuk kolay değildir. Bedel ister, feragat ve fedakarlık ister. İslam yolunda irfan ve idrak ister. Türkiye'deki Müslüman manzarasına bakınız. Kimi rejimlerin bekçiliğinde gününü gün edip benden başkası tufan olsun der. Namazını, orucunu önüne koyarak iddiasını ispata çalışır. Kafiri över, Müslümanı döver. Şekli Müslüman olduğu için ahkam keser. Müslümanlar adına fetva verir. Bir elinde Kur'an, diğerlerinde rejim. İstediğini istediği yerde kullanır. Kimisi de sakal, şalvar ve tesbih ile nefsine döner. Rejimlerin torpillemesiyle teheccüd namazında kendini bulmaya çalışır. Her şeyi büyüklerimiz bilir. Ulul emre itaat gerekli der. Ben onu, o beni beğenmez. Sen iyi Müslüman, ben iyi Müslüman didişmesinde inanca sahip çıkılmaz. Kafirin emrinde olunduğu bile düşünülmez. İnancına sahip olmayan toplumların kural dışı kalmaları haklarıdır. Allah Celle Celaluhu'nun sünneti böyledir. Kendine sahip olmayanları da kafirle terbiye etmiştir. Müslümanlar kendisine gelince İslam bayraktarlığını yapacak yeni nesiller göndermiştir. Endişemiz vazifemizi yapamama, bizden sonraki nesle kötü örnek olma korkusudur. Allahü Teala dinini koruyacaktır. Bize hedefimizin Allah Azze ve Celle'nin yolu olduğunu bilmek kafidir. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel efem.
1: Kibre bürünmüş nefsini göz yaşlarınla yıkarsan, geriye secdeye kapanmış bir baş, Rabbini hep zikreden bir dil,

0: Bir tövbe,
1: bir tövbe.
0: Sözlerinin
1: bittiği yerde.
0: Göz yaşlarının duası kalır. Göz

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Şair demiştir ki, ey dünyasıyla oyalanıp duran kişi, uzun arzular aldatmaktadır seni. Daha ne kadar gaflette kalacaksın? Ecel geliverir beklemezken ansızın. Bil ki ölümün gelivermesi çok anidir. Kabir sandığıdır yaptığın her ameli. Ölüm korkularına karşı göster sabrı. Ölüm yok asla. Gelmedikçe ecel anı.
2: Özel efem. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
3: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye. 0543 969 6108.
4: AC Mold Plastik Kalıp Sanayi. 0555 764 39 03 Hadımköy.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
6: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
7: Acil Otomotiv Tamir ve Bakım Servisi Şeref Yıldız 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi Sitesi Esenyurt.
8: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
11: Afrika'da ihtiyaç sahibi kardeşlerimize sizin adınıza hayır sofraları kuruyoruz. Bir eş sebedeli 100 liradır. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
12: Aracınızın çekişi mi düştü? Islık sesi veya yağ eksiltme sorunu mu var? Aracınızın turbosunu gözden geçirme zamanı gelmiş demektir. Otomobilden kamyona, jeneratörden gemiye her marka ve model aracınızın turbo revizyon ve tamir işlemlerini uzman kadromuza gerçekleştiriyoruz. Gümüş Turbo 0530 828 1453 gümüşturbo.com Başakşehir.
13: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
14: Taberi tefsiri. İmam Taberi. Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com Hayata anlam katan kitaplar.
15: GİMDES güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
16: Toptan ve perakende kuru yemişte lezzet ve kalitenin adı Antep Pazarı. Tahtakale'de sizlere hizmet vermekteyiz. 0212 514 27 27 Eminönü.
17: Aksa Akustik.
7: Sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Saat 13. Özel FM hayırlı günler diler.
1: Özel FM. www.özelfm.net. özelfm.net.
18: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: Özel FM.
1: Sessiz yığınların sesi.
0: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için öğle ezanı.
2: Allah

0: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.
1: Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme amellerin hangisi Allah-u Teala'ya daha sevimlidir diye sorulunca Peygamber Efendimiz vaktinde kılınan namazdır diye cevap vermiş. Bir başka hadis-i şerifte ise ey Allah'ın peygamberi amellerin hangisi cennete daha yakındır diye sorulduğunda Peygamber Efendimiz ise namazları vaktinde kılmaktır diye buyurmuştur.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن

0: daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Darıca Road Balance aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend jant ve lastik modelleriyle kusursuz Road Balance. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Road Balance'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
3: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
4: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0 Demkur Kalıp.
5: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek artırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30
6: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
7: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
8: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 73 95.
9: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
10: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
11: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
3: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. Şube 0212 550 27 07 Bağlar Mahallesi Koşman Caddesi 7. Sokak No 62 66 Bağcılar.
12: Giyimden kozmetiğe, elektronikten yapı market ürünlerine ihtiyacınız olan her şey Desibona'da. Desibona'da dönemlik ultra, mega indirimler yok. Her zaman uygun fiyatlı ve kaliteli ürünler var. Desibona.com.
13: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valt, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
14: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr

0: www.kujumgyu.com.
1: Reklamları dinlediniz.
2: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.

Özel FM. Daha söyleyecek çok sözümüz var. Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Özdemir.

Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Ve neşhedü enne seyyidena ve senedena ve mevlana Muhammeden abduhu ve rasuluh. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Bir Ahdine Sadık Kalanlar programı ile daha ben kardeşiniz Murat Sait Özdemir sizlerle Özel Efen mikrofonları stüdyosunda beraber inşallah programımıza başlıyoruz. Rabbim programımızı hayırlara vesile eylesin. Bilmediklerimizi bize öğretsin, öğrendiklerimize de amel etmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Ahdine Sadık Kalanlar'da bu akşam inşallah sizlerle beraber kaybolan gençliğimiz üzerinde konuşmaya, neden gençliğimiz kayboluyor, kaybolup elimizden bir sabun gibi kayıp gidiyor, neden, bunu konuşmaya gayret edeceğiz inşallah. Halbuki kaybolan hiçbir şey yoktur aslında. Gençler de, gençlikleri de buradadır ve gözümüzün önündedir aslında. Ama biz kinayeli olarak bunu söyleriz. Çünkü eğer kullanamıyorsanız, kullanılmaz bir hale gelmişse, amacının dışına sapmış ve saptırılmışsa, gençlerimiz ve gençlikleri aslında kaybolup gitmiş demektir. İşte bunun feryadıdır, bunun sıkıntısıdır aslında gençlerimizin kaybolup gidiyor olma feryatları. Aslında güzel bir taraf da şudur, demek ki bir yerlerden böyle feryatlar geliyorsa birileri gençlikle ilgileniyor demektir. Ama tam aksi tarafından da baktığımızda birileri sadece bunu söyleyerek üzerinden sorumluluk da atıyor olabilir. İşte bunun endişe ve sıkıntısıyla o zaman neden o zaman gençlik kayboldu, kayboluyor feryatlarını savunuyoruz. Bizler bu feryatları etrafa savuruyorsak o zaman niyetlerimizi bir kere daha gözden geçirmeliyiz. Gerçekten gençlerimiz için kaybolup gittiklerini iddia ettiğimiz bu gençler için neler yapıyoruz, neler yapmalıyız, neler yapılmalı, bir kere daha bunu gözden geçirmeliyiz. Aslında gençlik elden gidiyor dememizin sebebi şudur. Bütün davalar, bütün devletler ve bütün idealler gençlerin sırtına emanet edilerek ancak yürüyebilirler, devam edebilirler. İşte bundan dolayı bu ağır yükü sizinle paylaşacak gençleriniz yoksa ilerleyemez, tökezleyiverirsiniz. Şimdi öncelikli olarak gençlik elimizden kayboluyor derken bir idealiniz, bir davanız, gelecekte onların sırtına yükleyeceğiniz bir yükünüz var mı da gençlerimiz elden gidiyor feryadını savuruyoruz? İşte şimdi bizler gençlerimiz kayboluyor derken dert, tasa, davamız olmalıdır. Ki unutmayın, batıl dediğimiz batı da bunun farkındadır ve onlar da kendi davaları uğruna ilerleyebilmek, gençlerinin sırtına davayı yükleyebilmek adına karşı düşmanlarının gençlerini zehirliyorlar ve onları her türlü zevk zehiriyle etkisiz hale getirmek istiyorlar. Aslında bu bir medeniyet çatışmasıdır kardeşler. Unutmayın, Osmanlı'nın da en iktidarlı, en büyük zamanlarında devşirme sistemiyle karşı tarafa, düşmanlarına yaptığı aslında tam da buydu ve bugün Osmanlı'yı taklit ederek birileri de kendi düşmanlarına bunu yapıyor. Kim güçlü ise karşı tarafın gençlerini, zeki, işe yarayacak gençlerini ele geçiriyorlar. Eğer böyle yapmazsanız davanızı da yürütemezsiniz. İşte böyle işler yürüyor. Şimdi bu anlattıklarımız, bu girişgahtan sonra bu bilinç ve şuurla soruyoruz, gençlerimiz nerede?
Malum ergenlik çağı diye nitelendirdiğimiz bireyin her yönden olduğu gibi inanç yönünden de ergenlik çağı gelişim çağıdır. Bu çağda ki bu çağda en çok artan şeylerin başında da dini şüpheler gelir kardeşler. Dine karşı gençler bir şüphe içerisine girerler. Aynı zamanda bireyin temel eğitim dönemine de rastlayan bu ergenlik çağı dini şüphenin nasıl aşılacağı konusunda da rehberlik edilmesi gereken bir çağdır. Hem bilinç vermelisiniz, hem şuur vermelisiniz, hem de gence yük yükleyerek onu kuvvetlendirmelisiniz. İşte bunların hepsini de gençlik çağında yapmak zorundasınız. Din eğitiminde şüphe konusunda Kur'an'da geçen bu konuyla ilgili kıssalardan doğru veya dolaylı olarak yararlanmalı ve gençlerin bu bilince ulaşması sağlanmalı. Bunun asıl adı günümüzde kullanılan şekliyle gençler motive edilmelidir. Eğer motive edemezseniz gençlerinizi, gençlik çağında onları kullanmaya başlayamazsanız zaten kuvvetleri gidince bir işi de yaramayacaklardır. Onun için gençleri gençken kullanmak ve onlara yük vermek durumundayız. Ve gençlerimizi fikri erozyonla karşı karşıya bırakmamalıyız kardeşler. Kendi hallerine bırakamayız. Gençlikleri o kadar değerlidir ki kendi ellerine bile bırakılmayacak kadar değerlidir. Gençlikleri o kadar değerlidir ki bu değerin farkında olmadıkları için gençlerin eline gençlikleri bırakılamaz. İster bu hak davası için olsun, ister batıl davası için, herkes böyle yaparsa başarıya ulaşır. Hitler döneminin gençlerine baktığınızda da, ki gerek belgesellerde gerek bu konuyla ilgili kaynak eserlere müracaat ettiğinizde, Hitler daha çocuk yaşında Nazi sistemini aşılayarak onları yetiştirmeye çalıştığını çok iyi biliyoruz. Ve onun için Almanya kısa bir sürede toparlanıp ideallerine ulaştı. İdealist gençler yetiştirdiler. Şimdi bizler gelecekteki ideallerimizi, ki bunlar bizim sadakayı cariyelerimizdir. İdealleriniz bizim sadakayı cariyelerimiz olacak. Yani gerçekleştirdiğiniz anda sonraki nesiller onları kullanmaya devam ettiğinde size de ecir gelecek. İşte biz böyle düşünerek sadakayı cariyelerimizin kesilmemesi için gençlere yatırım yapmalı ve onları da yetiştirmeliyiz. Evet, bunu biliyoruz, yetiştirmeliyiz, doğru. Yetiştirmeliyiz ama nasıl? İşte malum bu en zor soruya verilecek cevap da tabii ki çok zor oluyor ve hepimizin ağzından dökülen cevap cümlesi de ne olacak bu gençliğin hali oluyor. Soru zor, cevabı ondan daha zor olduğu için hemen programımızın başında söylediğimiz mazeret dağının arkasına sığınarak güya bununla dertleniyormuş gibi gösterip ne olacak bu gençliğin hali diyoruz. Evet, ne olacak bu gençliğin hali? Bu televizyonlarda, dergilerde çok duyduğumuz bir cümle aslında. Ne olacak bu gençliğin hali cümlesi. Baktığımızda da bu soruyu savuranlar, bu soruyu soranlar, konuyu tam anlamıyla tanımlayan ve çözüm belirten de yok aslında. Herkes lokal olarak, geçici olarak çözümler sunmaya gayret ediyor. Bakıyoruz ki en nihayetinde herkes sadece bu sorunu tekrarlayıp duruyor. Ne olacak bu gençliğin hali? Dikkat edin, biz de programımızda çok tekrarlıyoruz. Tekrarlamamızın sebebi de önemine binaen gerçekten gençlik, demin de dediğimiz gibi, onların eline bırakılmayacak kadar çok değerli ve önemli. Gençlerin ne olacak bu hali diye derde düşenler, kaygılananlar ve endişelenenler varsa eğer, şimdi söyleyeceğim hadis-i şerifi daima akıllarında tutsunlar, unutmasınlar
ve bu şekliyle gençlere ne verdiklerinden daha ziyade hangi duygularla ve nasıl verdiklerine çok dikkat etsinler. Bu hadisi gelin her şeyin çözümünün 1400 sene evvelinde olduğu gibi bunun da çözümü için ta o günlere bir kere daha dönelim ki biz her meselemizi çözmeye 1400 sene evvelindeki ışıkla bakarız. Hangi mesele olursa olsun önce Kur'an ve sünnette ararız. Şimdi gelin ne olacak bu gençlerin hali sorusunu da böyle yapalım ve bizi o günlere götüren rehber kılavuzumuz İmam Buhari olsun ve bizi Resulullah'ın meclisine götürüp oturttursun ve işte karşımızda alemlerin efendisi ve bize hitaben diyor ki bir adam bir gün ben mutlaka bir sadaka vereceğim deyip geceleyin evinden çıkıyor kardeşler. Evinden çıkıp sadakasını alıp eline gecenin karanlığında karşısına çıkan birine veriyor ama bu verdiği kişi bir hırsızdır. Bilmeden bir hırsızın eline sadaka tutuşturuyor ve ertesi gün belde halkı konuşmaya başlıyorlar. Hayret, bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş demeye ve etrafta bunu yaymaya başlıyorlar. Adamın da kulağına geliyor bu ve diyor ki Allah'ım sana hamdolsun. Ben mutlaka bir sadaka vereceğim dedim ve verdim ama hırsıza denk geldi. Adam öteki akşam gene niyet ediyor. Yine sadakasını alarak evinden çıkıyor ve bu sefer de bilmeden bir fahişenin eline tutuşturuveriyor. Ertesi gün halk gene konuşuyor. Olur şey değil. Bu gece bir fahişeye sadaka verilmiş diye konuşmaya başlıyorlar. Adam Allah'ım bir fahişeye de olsa sadaka verdiğim için sadaka vermeyi bana nasip ettiğin için sana hamdolsun. Ben mutlaka bir sadaka daha vereceğim. Ve o gece yine sadakasını alıp evinden çıkıyor ve onu bu defa da bilmeden bir zenginin eline tutuşturuveriyor. Ertesi gün halk gene konuşmaya başlıyorlar. Bu gece bir zengine sadaka verilmiş diye hayretle söylenmeye başlıyorlar. Adam Allah'ım bütün hamdler sana mahsustur. Hırsıza, fahişeye veya zengine de olsa sadaka verdiğim için, sadaka vermeyi bana nasip ettiğin için sana hamdolsun diyor. Daha sonra o adama rüyasında biri geliyor ve diyor ki hırsıza verdiğin sadaka belki onu yaptığı hırsızlıktan utandırıp vazgeçirecektir. Fahişe belki yaptığından vazgeçip iffetli bir kadın olacaktır. Zengin de belki bundan ibret alıp Allah'ın kendisine verdiği maldan muhtaçlara infak edip dağıtacaktır denildi. İşte şimdi ne olacak bu gençliğin hali şeklindeki klasik sorumuzun da aslında ve tüm sorunlarımızın da temelinde yatan çözüm bu naklettiğimiz hadiste yatmaktadır. Cevabımızı da bulmuşçasına da sevinmeliyiz. Gençlerin hali ne olacak diye derde düşenler, kaygılananlar ve endişelenenler varsa eğer bu hadis-i şerifi daima akıllarında tutsunlar. Gençlere ne verdiklerinden daha ziyade hangi duygularla ve nasıl verdiklerine çok dikkat etsinler. Çünkü ihlasla ve güzel niyetler eşliğinde yapılan gençlik çalışmaları mutlaka amacına ulaşacaktır. Hiç tahmin edilmeyen yüreklerde bile yer bulacaktır. Bunda asla şüphe edilmesin. Biz bu hadisin şerhi için İbni Hacer'in Fethül Bari'sine müracaat ettiğimizde şöyle diyor o mübarek. Bu hadise göre sadaka veren kimsenin niyeti doğru olduktan sonra yerini bulmasa bile verilen sadaka makbuldür, geçerlidir açıklamasını yapar. İşte şimdi bizler
Elbette ki geleceğimiz olan gençlerimiz için endişelenmeliyiz. Ama onlar için hangi duygularla çaba sarf ettiğimize de iyi bakmalıyız. İyi bakmalıyız kardeşler. Ne olacak bu gençlerimizin hali? Aslında bu yüzyıllar ötesinin sorusudur. Dedik ya, derdi olan, davası olan, sıkıntısı olan herkesin sorması gereken bir sorudur. Çünkü gençler kendi hallerine bırakıldığı anda elimizden kayıp gidiyorlar. Akıntıya kapılmış gibi bir an elimizden bıraktığımızda bizden çok uzaklara kayıyorlar. Onun için her dönem ve zamanın sorusudur bu ve derdidir. Rivayet odur ki şöyle rivayet edilir. Döneminin beyaz sakallı bilgi adamı olan Aristo'ya bile bir grup gelmiş ve bu gençlerin hali ne olacak diye sormuşlar. Aristo da onlara dönüp sizlerin babaları da zamanında gelip sizler için aynı soruyu sormuşlardı diye cevap vermiş. Ki aklın yolu birdir. Aristo'dan aldığımız bu nakle bile baktığımızda her dönemde aynı şeylerle karşılaşıyoruz ve her davanın da aynı sorusu olduğunu görüyoruz ki bu soru olmak zorunda. Bu soruyu sormak değil marifet. Marifet bu sorunun peşine düşerek gençler için ne yaptığımıza bakmakta ve her dönemde aynı sorunun tekrar tekrar sorulacağını, gelecek yıllarda da aynı soru sorulmaya devam edecek ve bu soruyu soranlar ne yaptıklarına ve hangi duygularla ve niyetlerle yaptıklarına bir kere daha bakmak zorundadırlar. Gençler için yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesi de onlara güzel hedefler koymak, onları güzel hedeflere yönlendirmek. İşte bizim yapabileceğimiz en güzel şeylerden bir tanesidir. Ki döneminin gençlerinden bir tanesi olan Resulullah'ın yetiştirdiği güzide ashabtan bir tanesi İbni Ömer radıyallahu anhuma bize şöyle anlatıyor kardeşler. Hasan ve Hüseyin cennet ehlinin gençlerinin efendileridirler. Babaları onlardan daha hayırlıdırlar. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözünü aktaran İbni Ömer radıyallahu anh gençliğin ve gençlerin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve burada da Efendimiz bu sözü söylediğinde daha torunları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhuma temyiz yaşındaydılar kardeşler. Buradan da anlıyoruz ki Efendimiz güzelin en güzeli olan cennet nimetlerini gençlere hedef gösteriyor ve aralarındaki hayırda rekabet fitilini de ateşliyor. Elbette ki gençler boş bırakılmaya gelmez. Onlar devamlı meşgul edilmelidirler. İşte bu durum bize kime genç denir veya insan hangi yaşa kadar genç sayılır sorularını sormaya da elbette ki sevk ediyor. Ama şu inceliği ne olur kaçırmayın. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem daha çocuk yaştaki torunlarını diğer gençlere hedef göstererek ve onların da hepsine cenneti hedef olarak göstererek birbirleri arasındaki rekabet fitilini ateşliyor. İşte bunlar bizim yolumuz ve düsturumuz olmalı. Gençlik yani şebabet nedir? Hangi çağa kadardır? Şimdi bunun üzerinde durmaya gayret ederim. Tabii ki bu konu hakkında alimlerimiz değişik yaşlar üzerinde tanımlamalar yapmışlardır. Başlangıcının buluğ çağıyla başladığında hepsi ittifak halinde dinler. Hiç bu konuda ihtilaf etmemişlerdir. Buluğ çağı gençliğin başlangıç çağıdır. İhtilaf kişinin kaç yaşına kadar genç sayılacağı üzerinedir. Birçok alimimiz konu hakkında söz söylemiş elbette ama İmam Tahavi de yukarıda yani anlattığımız hadisi delil alarak
Orada da demiştir ki Hazreti Hasan ve Hüseyin vefat ettikleri zamanki yaşlarının ilki 50, ikincisi ise 58 civarında olduğunun tespitini yaparak gençlik devresi içerisinde, bu yaşların da gençlik devresi içerisinde olduğunu belirtmiştir. Fakat biz bu konuda araştırma yaptığımızda genel kanaatin Ahkaf suresi 15. ayetinin delil alınarak sonra o yiğitlik çağına erdiğinde 40. yaşına ulaşıp tam kemaline vardığı vakit ayeti celilesinde geçen gençliğin sonunun 40 olduğunu da ileri sürenler ağırlıktadır. 40 yaşında gençliğin sonu için artık toplumumuz da genel kanaati bu şeklinde oluşturmuştur. 40, 41 bilemediniz, artık en geç 45 yaş, ondan sonrası artık gençlikten çıkmaya başlamıştır. Bunların tespiti yapıldıktan sonra gençlerimiz için ümit var olmalıyız. Elbette ümit var olmalıyız gençlerimiz için. Fakat yaşadığımız çağın da bir gerçeğinin olduğunu da unutmadan ümit var olmalıyız. Çağımızda teknolojik modern araçlar gençleri gerçek hayattan koparıyorlar. Zamanla sokağa çıkmayan, yaş gruplarıyla temas kurmayan, sadece sosyal medyada asosyal, yani sosyal olmayan ama bunun sosyalleşme olduğunu iddia eden, sosyalleştiklerini iddia eden, bilgi edindiğini, bilgiye ulaştığını zanneden gençlerimiz var. Bu da çocuklarımızı asansörde bile biriyle karşılaşınca selam vermeyen hale dönüşen, iki cümleyi kurmaktan aciz bir gençlik haline getiriyor. Zamanla basit oyunlar yerini yüksek çözünürlükteki daha modern strateji oyunlarına bırakıyor. Ve gencimiz bilgisayarın başında olmadığı zamanlarda bile oyunu düşünür hale geliyor. Bakıyorsunuz ortada ruh gibi dolaşıyor gençlerimiz. Çünkü oyun oynamaya başlayınca zamanın nasıl geçtiğinin bile farkına varmıyor. Uyku, yemek gibi bedensel ihtiyaçları, konuşma, gülme gibi ruhsal ihtiyaçları unutuyorlar. Bunlar yetmiyormuş gibi saatlerce hareketsiz kalmak metabolizma ve kan dolaşımına zarar veriyor. Vücuttaki enerji dışarı atılmadığı için stres, gerginlik gençlerimizde had safhaya ulaşıyor. Hatta ve hatta daha çocuk yaşta insülin direnci azalıyor ve şeker hastası olmaya başlıyorlar. Şeker hastası adayları oluyorlar kardeşler. Ve sonra dokunsanız patlayacak hale geliyorlar. Stresli oldukları için laf anlatamıyorsunuz. Her şeye itiraz eden, çabuk kızan gençlerimiz karşımızda olduğunu görüyoruz. İşin asıl ilginci, anne babalar bu durumun gerçek sonuçları ile 16'lı veya 17'li yaşlarda karşılaşıyor. Ama o zaman da tedbir almak için geç kalınmış olunabiliyor. Şurasını da hatırlatmak istiyorum özellikle. Çocuklarımız şu an yapılan istatistiklerde birçoğunda şeker hastalığı başlangıcı var. Ama aynı çocuğun elinden tabletini alın, aynı çocuğun elinden bilgisayarını alın, eline bir bisiklet verin veya top verin, mahallede oynasın. Bakın 3 ay sonra tekrar tahlile götürün, çocuğun normale döndüğünü göreceksiniz. Anne babalar çocuklarınıza tablet vererek ve onları sokaklardan eve çekerek göz önünde bulunsunlar, daha emin olurlar. Çocuk kaçırılma olayları arttı, çocuk tecavüzleri arttı diye eve özellikle tabletin başına hapsederseniz çocuğunuza başka bir tecavüz geliştirmiş olursunuz. Özür dileyerek söylüyorum ama çocuğumuza, ki tecavüz yapılan hak ihlalidir. Yoksa bugün kullanıldığı anlamda sadece tecavüz bu demek değildir. Siz de çocuğunuzun sağlığına tecavüz etmiş olursunuz, ihlal etmiş olursunuz. Ama gözetim altında, ama denetim altında çocuklarınızı muhakkak sokakta oynatmak zorundasınız. Yarım saat, bir saat de değil, 3 saat, 4 saat bu çocuk stres atmalı, ter atmalı. Terle beraber vücudundaki zehirli mikropları dışarı atmalı. Yoksa ileride farklı hastalıklara kendi elinizle çocuğunuza sebebiyet verirsiniz.
İnşallah kısa bir aradan sonra programımıza devam edeceğiz. Programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Gençlerimizi konuşuyorduk, gençlerimize neler yapıldığını konuşuyorduk. Ama şunu da tekrar ediyorum, çocuklarımıza biz de zarar veriyoruz. Eline tablet, eline telefon, oyun aletleri vererek biz de yapıyoruz. Çocuklarımızın ter atmasını sağlamak zorundayız. Ter atamayan çocuk her türlü hastalığa da maruz kalıyor. Tabii hastalıktan daha ziyade korkunç bir hayasızlık, iffetsizlik vakasıyla da karşı karşıya kaldığımız bu günlerde, özellikle yaz aylarında insanlar sahilleri, eğlence merkezlerini ağzına kadar doldurup burada Allah'a karşı her türlü isyanı gündeme getiriyorlar ve bunun da farkında değiller. İşte bunların günah olduğunu daha çocuk yaşta öğretemezsek, caiz olmadığını çocuk yaşta belliklerini oturtturamazsak ileride iyice günah manyağı olur hale getiriyoruz bu insanları. Ve Kur'an'ın ifadesiyle günaha dadanmış bireylerden oluşan bir toplum haline geliyorlar. Elbette ki bu çok planlı ve programlı bir şekilde gerçekleştirilen ahlaki çürüme giderek dindar, duyarlı aile çocuklarını da etkiler ve kuşatmış bir hale geliyor. Bunun farkındayız ama biz de bunun mücadelesini vermek zorundayız. Öncelikle çocuklarımıza, sonra mahallemizdeki çocuklarımıza, sonra şehrimizdeki çocuklarımıza bunu yapmak bize bir vecibedir. İşte bakın, yaz ayları geldi, çocuklarımızın, erkek çocuklarımızın vücudundaki et parçasının atılması işlemine sünnet deniliyor. Ve bunun için düğün yapılıyor. Bunun asıl adı hitandı. Hitan programı için düğün dernek yapıyoruz ki bu sünnettir. Yani erkek çocuğunun vücuddaki o parça aslında kesilmese çok da bir şey olmaz. Günah veya haram değildir kişi reddetmediği müddetçe. Ama kızlarımız için farz olan başörtüsünü neden taktırmak için düğün dernek yapmıyoruz? Kızımız başını örttüğü gün niçin en azından akrabalarımızı, aile bireylerimizi toplayıp da bu kızımızı onurlandırmıyoruz? Başını örtmesi için böyle bir düğün dernek programı neden yapmıyoruz? Erkek çocuğumuza gelince ağlasa da sızlasa da vücudundaki o et parçasını kesiyoruz. Ama kızımızın mahrem yeri olan saçlarının örtülmesi ve bedeninin daha tesettürlü hale getirilmesi için eğer bir endişe duymuyorsak, bu da çocuklarımıza elimizle hadlerine geçiyor olmamız, onlara aslında haklarına tecavüz ediyor olmamızdır kardeşler. Tabii örtülenler için de en kötüsü, çocuklarımıza öyle bir şuur vermeliyiz ki sadece saçını örtmek değil, bedeninin tamamını belli etmemek şeklinde örtünme. Bugün örtünenler için de en kötüsü tesettürü sadece saç örtüsüne, saç örtüsü, saçını göstermeyeceksin yani. İşte buna indirgemiş olmaları, böyle anlamış olmaları ve böyle bir neslin yetişmesi de bizim için bir faciadır aslında. Ve çocuklarımıza en önemlisi, yapılacak tespitlerden bir tanesi de şudur: ahiret günü bilincini vermek. Bakın, seneler öncesinde neslin şuur seviyesine bakın. Bir padişah bir gün halkını gezmek için çıkmış, bakmış ki saçı ağarmış, sakalı ağarmış, beli bükülmüş bir amca elinde bir meyve fidesi dikmeye çalışıyor. Padişah ona biraz takılmış. Demiş ki, amca yani sen burada ne yapıyorsun? Demiş ki, evladım meyve fidesi dikiyorum. Ya demiş, onunla niçin uğraşıyorsun? Belli ki sen bu meyvelerden yiyemeyeceksin. Şimdi ne uğraşıyorsun bu yaşlı halinde, bu sıcağın altında deyince amca dönmüş demiş ki, evladım bizden öncekiler dikti, biz yiyoruz. Şimdi biz dikelim, bizden sonrakiler yesin. Padişahın, yöneticinin, sultanın çok hoşuna gitmiş ve bir kese altın verilmesini emredince amca bu sefer vecibeli, güzel bir cevap vermiş. Bak evladım demiş, gördün mü? Herkesinki seneler bekliyor meyve fidesi ektiğinde, benimki hemen demiş meyve verdi. Padişahın bu da hoşuna gitmiş, bir kese altın daha verince, evladım gördün mü bak demiş, herkes meyve aldığında sezonda bir sefer alıyor, benimki iki sefer verdi deyince
Amca demiş bana eyvallah yoksa sen beni soyacaksın. İşte kişi ahiret gününe inanınca, öldükten sonra da sadakayı cariye yapmaya inanınca, bakın hem nimetleniyor hem de böyle hikmetli sözler söylemeye de yeteneği oluyor kardeşler. Onun için Müslümanlar gerçekten çok güzel konuşurlar, hikmetli konuşurlar, etraflarını irşad ederlerdi. Ama ne zaman ki bizden ahiret günü bilinci çıktı, ne zaman ki televizyonlarımızda hikmetli söyleyenlerin yerine stand-up gösterilerinde rezilce sadece bel altı muhabbetleriyle güldürmeye çalışanlar çıktı, İşte toplumumuz da bozuldu, bizler de bozulduk. Biz bozulduğumuz için onlara prim verdik, onlar da prim aldığı için buna devam ettiler. Aslında kendi ellerimizle kendi cinayetimizi hazırlamış olduk. Stand-upçılara değil, hikmetçilere ihtiyaç var kardeşler. Hikmetli konuşanlara ihtiyaç var. Gülmeye değil, düşünmeye ihtiyacımız var. Gülmeye değil, aslında ağlamaya ihtiyacımız var. Kararmış kalplerimizi ağlayarak tekrardan paslarını ve kirlerini çözmeye ihtiyaç var. İşte ahiret günü bilincini bu şekliyle çocuklarımıza vermek zorundayız. Ki Kur'an-ı Kerim bile bize Estağfirullah İn kuntum tu'minune billahi vel yevmil ahir buyuruyor. Ahiret gününe inanıyorsanız diyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimenin burasında, inanıyorsanız inanın, inanmalısınız. İnanmazsanız sizi mahvederim, ordularımı gönderirim, ebabil kuşlarını gönderirim, deprem gönderirim demiyor Allah Azze ve Celle. İnanın diyor. İn kuntum, idiyseniz, inanıcıysanız. İşte bunun için bizim inanmamızı istiyor kardeşler. Bilerek, dileyerek ve isteyerek bunu yapmamızı istiyor. İşte gençlerimize bunu aşılayamazsak, Allah'ın dini için, Allah rızası için, Allah'ı razı etmek için amel yapmayı aşılayamazsak, hep menfaatler doğrultusunda bunu yapmayı aşılarsak, onların da sonu hüsran olacaktır, bizim de sonumuz. Bakın, Osmanlı'nın yaptığı birçok han, hamam, şadırvan, mescit veyahut da su çeşmeleri bugün yok. Neden? Çünkü öyle bir nesil geldi ki, dedelerinin yaptığı sadakayı cariyeleri kaldırıp attı. Çeşmeler yok. Her köşe başında olan çeşmeler yok. Neden? Çünkü su firmaları su satamaz da onun için. Bak her şey maddiyata döndü. Belediyeler de bu sefer vergi alamaz. Bakın zihniyet nerelere geldi. Vergi almak için dedesinin sadakayı cariyesini kesen bir nesil. Yani deden meyveyi dikiyor. Sen o meyveden yiyip dedene dua etmektense onları kesip atıyorsun. Niye? Yerine site yapacaksın. Havuzlu site. İlahi örnekleri siz çoğaltın. Biz bu dar zamanımızda ancak bu kadar söyleyebiliyoruz. İşte bizler ahiret günü bilincini almalı ve aşılamalıyız. Çocuklarımıza yapacağımız en güzel yardım, ekeceğimiz en güzel meyve fidesi de bu olur kardeşler. Eğer böyle nesiller yetiştirirsek, onların yaptıklarından da bize Allah Azze ve Celle sadakayı cariye olarak verecek. Biz sadakayı cariye müessesesini ayakta tutmalı ve sadakayı cariyemiz olarak da gençleri yetiştirmeliyiz. Çünkü Efendimiz öyle buyuruyor. Ve sadakayı cariye olarak yetiştirdiğiniz gençler ne yaparsa yapsın, sizin haberiniz olmasa da yaptığı her şeyden size de sevap yazılıyor. Bu önemli bir şey değil mi? Onun için ne olacak bu gençlerimiz hali derken, biz bu şuuru da yakalamalıyız. Bu şuurla gençlerimize yanaşmalıyız. Sadakayı cariyelerimizi kapatmamalıyız. Şimdi gençlerimiz serseri mayın gibi, öyle derler ya, ortalarda geziyor. Ne yaptığını bilmiyor ve gördüğünden etkileniyor. Etkilendiği için de bunu yapmayı kendine hak sayıyor. Şimdi düşünün, aç olarak lokantaya gittiniz. Niyetiniz bir çorba içip kalkmaktı. Çünkü cebinizdeki para ancak buna bu kadar müsaade ediyordu. Bir çorba içecektiniz, belki de ekmeğe biraz fazla yüklenecektiniz, karnınızı öyle doyuracaktınız. Ama lokantaya gittiğinizde baktınız ki kebaplar var, pirzolalar var, etler var, değişik değişik yemekler var. Birden kendinizi kaybedip cebinizdeki parayı da unutup oradan garsonun buyurun efendim ne isterdiniz, kebap ister misiniz, döner ister misiniz sorusuna karşılık evet evet isterim diye bir cevap
Sizi nereye götürür kardeşler? Garson her seferinde soruyor. Şunu da ister misin? İsterim. Bunu da ister misin? İsterim. Arkasına tatlı yer misin? Yerim. Çay da içer misin? Çay da içerim. Peki sonra karnınız doyduktan sonra aklınız başınıza geliyor. Çıkışta kasaya yanaştığınızda ya kardeş ben bir çorba içip çıkacaktım ama bu yemekleri görünce birden dağıldım. Kendimi kaybettim kusura bakma. Ben bir çorba parası vereyim gideyim. Ne olur beni affet diyebilir misiniz kardeşler? Elbette ki diyemezsiniz. İşte biz de bu dünya denilen lokantaya geldiğimiz

0: öğretilen amentü esaslarındaydı. Ve bil kaderi hayrihi ve şerrihi minallahi teala. Kadere, hayra, şerre vel yevmil ahiri ve ahiret gününe, hesap gününe iman daha çocuk yaşımızda öğretilirdi. Şimdi bunlar kalmadı, kalktı. İşte bundan dolayı biz hesap vereceğimizi unutamayız. Gençlerimize de bu hesap gününü her daim hatırlatmalıyız. Ben de buradan bir kere daha hesap gününü size hatırlatıyorum kardeşler. Gördüğünüz şeyden etkilenip de yaptığınızda bunun hesabının ağır olacağını unutmayalım ve birbirimize her daim bunu hatırlatalım. Allah hayattan çıkarıldı mı, fıtrat yani yaratılış özelliğinden ayrılındı mı artık insan her şey yapabilir. Peki Allah hayattan nasıl çıkarılır? Biz devamlı Allah diyoruz, Allah var biliyoruz. Korktuğumuzda Allah diyoruz, sevindiğimizde Allah diyoruz. Allah muhafaza diyoruz, inşallah diyoruz. Bak Allah'ı hayatımızdan çıkarmamışız diyebiliriz. Kardeşler, söylemek, hatırlamak değildir. Yaptığınız işte Allah'ın emrettiğini yapmak, emretmediğini yapmamak işte Allah'ı hayatın içinde tutmak demektir. Helal ve haram dairesi içerisinde yaşamak, bu caiz mi değil mi diye sorarak yaşamaktır. En son ne zaman sorduk kendimize bu yaptığımız caiz mi? Veya yaptığımız bir işin fetvasını ne zaman alarak başladık? İşte bunlar Allah'ın hayatta kalmasıdır, hayatımızın içinde kalmasıdır. Yoksa Allah hayatımızdan çıkarılmıştır. İşte o zaman da insan her şey yapabilir hale gelir. Her şeyi giyebilir, her şeyi yiyebilir hale gelir. Giyebilir dedik ya, bir giyinenler var, bir de giyinmeyenler var. İşte bu da Allah'ı hayatından çıkaranlar. Aha sokağa çıktığımızda ki çıkamıyoruz, çıktığımızda da insanların çıplak gezdiğini görüyoruz. Necip Fazıl'ın dediği gibi, utanırdı babaannem bunların sokakta giydiğini yatak odasında giymeye. Ki Necip Fazıl'ın bu şiiri söylediği dönemde sokaklarımız daha ehvendi. Şimdi herhalde Necip Fazıl şimdi bugünü görseydi bu şiirini de yırtar atardı. Sokaklarımız çıplak insanlarla dolu. Özgürlük adına, kazanılmış haklar adına her şey yapan bir toplum oldu. Ve serbest bırakılan fuhuş ve uyuşturucunun da önü alınamıyor artık. Günümüzde ipin ucu büsbütün kaçmış durumda kardeşler. İşte bu toplumu daha olumsuz etkiliyor. Toparlayacak olursak, gençlikte ergenlik dönemi bireyin kendi başına bağımsız olarak dini konularda fikir edinmeye başladığı, başkalarından aldığı bilgileri de kritik ettiği, gözden geçirdiği bir dönemdir. Ama bunların çoğu da çoğu zaman yanlış kritikler oluyor. Onun için ergenlik döneminin dini duygu ve düşüncelerle şüphe ve çatışma dönemi olduğu da gözlenmiştir. Çünkü kritik sağlam bir şekilde yapılamayınca şüphe uyanmaya başlıyor. Ve çok sayıda araştırma ergenliğin imanda şüphe ve kararsızlık yaşı olduğunu da göstermiştir. Bu gençlerimize acıyarak ve onlara yardımcı olmak için bizler gençlerimize doğru bilgi vermek için öncelikle kendimizi onlara sevdirmeliyiz. Yoksa öyle her akıl vereni de gençler kabul etmiyor. Kendine yanaşanı ve kendini sevdireni gençler seviyor. Böyle olunca da kim akıl verirse versin gençler de o insanların dediğini yapıyor. Öncelikle gençlere kendimizi sevdirmeliyiz. Rabbim anlattıklarımızı anlamayı, anladıklarımızla da amel etmeyi bizlere nasip eylesin. Ağır ve zor bir konu. Bu anlatan kardeşinizin de bunun altından kalkması, tek başına üstesinden gelmesinin çok zor olduğu bir konu. Ama ahdine sadık kalanlar olarak ahdimizi yerine getirmek için bu karınlara da karınca kararınca parmak basmak, kenarından köşesinden konuşmak zorundayız. Rabbim gücümüzü arttırsın, Rabbim isteğimizi arttırsın. Hem kendimize, hem gençlerimize, hem çevremize faydalı olabilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. Esselamu aleykum ve rahmetullah.
1: Ahdine sadık kalanlar. Hazırlayan ve sunan Murat Sait Öz.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadakayı cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Hud 45-47. Hazreti Nuh'un duası. Ve Nuh Rabbine şöyle yalvardı:
1: Rabbim, o benim oğlumdu. Ailemden biriydi. Bir kez daha anladım ki senin sözün herkesi kapsayan gerçeğin ta kendisiymiş. Ve senmişsin hakimler hakimi.
0: Allah buyurdu ki: Ey Nuh, kesinlikle o senin ailenden sayılamaz. Dolayısıyla bu yakarışın doğru olmayan bir davranıştır. Bundan böyle hakkında bilgi sahibi olmadığın bir şeyi benden isteme. Elbet ben sana cahillerden olmamanı öğütlüyorum. Nuh şöyle dedi:
1: Rabbim, hakkında bilgim olmayan bir şey istemekten sana sığınırım. Zira eğer beni bağışlamaz ve bana merhamet etmezsen, büsbütün kaybedenlerden olurum.

0: Sen ey kardeşim, ayaktayken, otururken, yatarken onlar Allah'a zikrederler. Ayetinin gereğini yapabiliyor musun? 355 gün gecesiyle gündüzüyle iyiliği emredip kötülükten sakındırmayı yapabiliyor musun? Yapamıyorsan, bil ki öyle özel bir radyon var ki 355 gün her an Allah diyen, La ilahe illallah diyen, Elhamdülillah diyen, Allahu Ekber diyen, her an zikreden özel bir radyon var.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Şimdi reklamlar.
1: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
2: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
3: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi No 49 Bayramtepe Başakşehir. 0532 585 24 59.
4: Adak ve akika kurbanlarınızı sizin adınıza Afrika'da kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Küçük baş 5500, koç 6500 liradır. İyi Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Class Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
7: Fabrika makinalarının kontrol kartları, Siemens ve diğer marka motor sürücüleri ve operatör panelleri, CNC makine kartları, imalat, gıda ve otomotiv sektöründeki tüm endüstriyel elektronik cihazların kart tamirinde doğru çözüm ortağınız M-Teknik. 0506 680 45 64.
8: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Dost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
9: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroom'umuz mevcuttur. aksaakustik.com.
10: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: İnşaatlarınızın temelden çatıya temiz su döşenmesi, atık su giderlerinin oluşturulması, kombi, radyatör ve her türlü tesisat projelerinizi 20 yıllık tecrübemizle gerçekleştiriyoruz. Tüm Marmara bölgesine hizmetimiz vardır. Özgen Mühendislik 0538 386 3106 Çanakkale Biga.
12: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
15: Yeah.
0: Reklamları dinlediniz.
15: Hiç şüphesiz göklerin ve yerin mülkü Allah'ındır. O diriltir de, öldürür de. Size ondan başka ne bir dost vardır, ne de bir yardımcı.
16: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عودوا المريض وأطعموا الجائع وفكوا العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem. Özel efem.
4: Bu dava ki ilahidir, rahmettir. Sırat-ı müstakim istikamettir. Bu davanın mükafatı cennettir. Tuğli emele gem vuranlarındır. Tuğli emele gem vuranlarındır.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Yunus 85-89. Musa ve kavminin duası. Bunun üzerine dediler ki: yalnızca Allah'a güvenip dayandık. Rabbimiz, bizi bu zalim kavmin zulmüne muhatap kılma ve bizi inkarda ısrar eden toplumun elinden lütfu kereminle kurtar. Derken Musa ve kardeşine şöyle vahyettik: şehirde toplumunuz için bazı evleri karargah edinin. Kendi evlerinizi ise ibadethaneye dönüştürerek ibadetinizi eda edin. Ve sen ey Musa, müminleri zaferle müjdele. Ve Musa şöyle dedi:
2: Rabbimiz, şu bir gerçek ki sen Firavun ve onun yakın çevresine bu dünya hayatında göz kamaştırıcı bir saltanat ve mal verdin. Rabbimiz, işte bu yüzden senin yolundan insanları saptırıyorlar. Rabbimiz, onların servetlerini kökünden kazı ve yüreklerine bunun acısını oturt. Belli ki onlar can yakıcı azabı görmedikçe iman etmeyecekler.
1: Allah, doğrusu her ikinizin de dileği kabul olunmuştur buyurdu. Bundan böyle doğru yolda sebat gösterin, cehalete gömülmüş kimselerin yoluna uymayın.

0: güzel.
1: Tağuta kulluktan sakınan ve Allah'a yönelenlere müjde vardır. Kullarımı müjdele. Zümer suresi 17. ayet.
2: Bizden istenen bir şey vardır. İhlas ile bunu yapabilmek. Ancak ihlas sahibi olmak ne kadar önemli ise onu korumak daha bir önemlidir. Belki de şöyle cümleyi kurmamız gerekecektir. İhlası korumak kazanmaktan daha zordur.
3: Müminlerin iman bakımından en olgun olanları, ahlak bakımından en güzel olanlarıdır.
4: Özel efendim. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
5: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Gazze'ye acil su. Şiddetli saldırılardan sonra kullanılamaz hale gelen altyapı, çadırların içinde oluşan aşırı sıcaklık hem içme suyunu hem de hijyen için gerekli olan su ihtiyacını giderek arttırıyor. Gazze'ye su desteğinde bulunmak için bizlere ulaşabilirsiniz. Umudun iyiliğe dönüştüğü yer. Umut ol. 0212 523 03 30.
8: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
9: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
7: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
10: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası unvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
11: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Ident Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
12: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
13: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
14: Ersey Tekstil 0533 371 31 71 erseytekstil.com.
15: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
0: doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
7: Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa.
17: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
18: Aksa Akustik, sinema, tiyatro, radyo ve televizyon stüdyoları için ses yalıtımı ve akustik düzenlemede üretici ve uygulayıcı çözüm ortağınız. Kocaeli Başiskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com

Teştenip ol. Marufu yerine getir. Münkerden de sakın. Yani marufu yerine getir ne demek? İslam'ın ve aklın iyi gördüğü şeyleri hem imanda hem amelde hem ahlakta hem muamelatta İslam neye iyi diyorsa onu yerine getir. Maruf İslam aklın iyi gördüğü şey. Münker de İslam'ın ve aklın kötü gördüğü şey. Ondan da sakın. Sonra bak, sen yanlarından ayrıldığı zaman insanların senin lehine, kulağına hoş gelen şeyler söylüyorsa onu yerine getir. Eğer onların yanından ayrıldığın zaman senin hoşuna gelmeyen bir şey söylenir senin hakkında, kulak misafirini duydun, ondan sakın. Şöyle, İmam-ı Azam Ebu Hanife insanların yanından giderken demişler ki bu zat yatsının abdestine sabaha kılıyor. Halbuki de yapmıyormuş öyle. Bu hadis aklına gelmiş. Bir kimse senin hakkında iyi bir şey diyor, sende yoksa onu yerine getir. Eğer insanlar senin hakkında kötü bir şey söylüyorsa, sende varsa ondan uzak dur. Onu terk et. İşte bu hadis uyayım diye 40 sene, bazıları 36 sene demişler. İbn-i Hacer Heytemi onun hakkında kitap yazmış. Alimler gelmiş, duymuşlar. Bakmışlar, birisi 15 gün seyretmiş. 15 gün yanında durmuş. İmam-ı Azam'ı takip etmiş. Hakikaten gece gündüz uyumuyor. Uyuduğu zaman gündüz namazın arkasından bir oturduğu yerde uyuyorsa bu kadar uyuyor. Yoksa uyumuyor. Yani buradaki söylediğimiz şey nedir? İnsanlar senin hakkında sende olmayan güzel bir şey

olmayan kimse onu bahsetmektir veya bahsetmendir. Demek ki ilim unutmak derken hakikaten bir insan ilmi okutmazsa unutur, tekrar etmezse unutur, onu düşünmezse unutur. Beynin iki tarafı çalışırsa insan bunamaz. Beyin iki tarafının çalışması ancak öğrendiğini öğretmekle, öğrendiğini tekrar etmekle. Mesela Kur'an-ı Kerim'den öğreniyoruz bir şeyler. Okuyoruz. O ezberlediklerimizi namazda okuyalım. En güzel hafızada kalan namazda okumaktır. Tekrar edelim. O zaman onun için denmiş ki cahilin kocamanı kocadıkça hiç olur. Alimin kocamanı kocadıkça koç olur demişler. Niye? O öğrendiğini başkasına da söylüyor. Onu kendi tekrar da ediyor. Tefekkür ediyor, düşünüyor. Çünkü bilginin malzemesi, düşüncenin malzemesi bilgidir. Bildiğini düşünürse hakikaten insana tesir eder. Öğretirken daha çok öğreniyor ve bir de unutmamaya da sebep olur. İlmin afeti unutmaktır. Cenab-ı Hak bizi bu afetten muhafaza etsin. Daha büyük afet ne? İlim ehlinin ortadan kalkması. İnsanlar ilme önem vermezse Allah da topluma önem vermez. İlme önem verilirse alime önem verilir. Alime önem verilirse sözü tutulur. Sözü tutulursa huzur bulunur. Hem evde, hem işte, hem eşte, hem dışarıda. Ve de ilmi zayi etmek de nedir? Onu ehli olmayana söylemendir. Şimdi ehli olan ondan iyi istifade eder. Ehli olmayan birkaç mana. Amel etmeyecekse yine de görevimiz tabi söylemek. Ancak ilmi verirken kim kime ilim verilmeli? Allah için okuyan kimselere. Böyle Erzurum'da tarihte olmuş bir şey bana anlatmışlardı. 80 kadar talebe varmış. Talebeler karşısına almış, yeni gelmiş talebeler. Ne için geldinizse olduğu gibi söyleyin demiş. Tabi bir kısmı demiş ki baktım ki hocalar cemaatin önünde yemeğin iyisi hocalara veriliyor. Çayırın iyisi hocalara veriliyor. Hafız yapıyor. Bir inek hediye ediyorlar hafız yaptıran hocaya. Efendim her yerde önde. Hep tat. Ben onun için geldim. Peki oğlum düş tarafa geç. Bir tanesi de diyor ki ne için geldin sen buraya okumaya? Allah'ın dinini öğrenmeye, öğretmeye geldim. Başkasına da öğreteyim diye geldim. Peki diyor sen de şuraya geç diyor. Onu sağa alıyor, öbürlerini sol tarafa alıyor. Sonra sen niye geldin? İşte imamlara, hocalara değer veriliyor. Ben hoca olursam bana da değer verilir. Onun için geldim. 60 tanesi dünya için gelmiş, 20 tanesi Allah için gelmiş. Diyor ki evlatlarım doğru söylediniz. Tamam. 60'ını da geri gönderiyor. Evine gönderiyor. 20 tanesinden ümmet çok istifade etmiş. Gerçekten alim olmuş. Onun için ehline vermek gerçekten bir kabiliyet açısından bir de niyet açısından ehline vermek. Niyeti dünya ise dünya ehline ilim vermek pek faydalı olmuyor. Dünya adamı oluyor. Hatta Hasan Basri Hazretleri için demişler ki burada Basra'nın sultanı o. Nasıl sultan demişler. Buranın büyüğü o. Nasıl? O insanlar onun elindekilerine muhtaç oldular. Ama o da insanların eline muhtaç olmadı. Yani ne demek? İlme insanlar değer verdiler. Ama o insan elindeki dünyalıkları tenezzül etmedi. Müstahni oldu. Demişler hakikaten sultanlık bu. İşte hatta bir hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz'e soruluyor. Dülleni ale amelin ide amiltu yuhabbinillah ve yuhabbininnaz. Ya Resulallah öyle bir şey söyle ki onu işleyince yerine getirince hem beni Allah sevsin hem insanlar beni sevsin. İzhed fid dünya yuhabbeke Allah. Dünyaya tenezzül etme ki Allah seni sevsin. Feshed fi eydinne yuhabbuk. İnsanların ellerindekini tenezzül etme ki insanlar seni sevsin. Hakikaten insan bir şey istediğiniz zaman insanlardan aranız açılır, soğur. Çünkü isteyeni insanlar sevmezler. Allah ise istemeyince kızıyor. İnsanlar isteyince kızıyor. Evet, hakikaten ilim herkese vermeye layık değil. Meşhur bir hadis, ayetül münafık selasun. Münafık

0: alameti 3'tür. İza haddese kezeb. Konuştuğu zaman yalan söyler. Ve izâ va'ade ahlef. Söz verince sözünde durmaz. Ve izâ tümne khan. Kendisine bir şey emanet edince hıyanet eder. Hakikaten Efendimiz mümin şunu yapar mı yapabilir, şunu yapar mı yapabilir. Yani yapar, nefsini uyar yapar. Ama yalan asla. Yalan söyleyemez. Yalancının hafızası da olmaz denmiş. Yalan çok büyük bir beladır. Yalan söylediği anlaşıldı mı insanlar ondan uzaklaşır. Uzaklaşması da lazım ki ceza olsun. Diğeri vaat edince yerinde, söz verince yerinde geçirmiyor. Sözünde durmuyor. Bu kafir münafıkların fiilleri esasında. Müminlere Cenab-ı Peygamberimiz Efendimiz aleyhisselam siz onlara amelen de olsa benzemeyin. Son itikadın benzemeye götürebilir. Onun için siz onların bu alametleri, sadece bu alametlerden üçü bu. Hepsi bu da değil alametlerden. Mesela Allah'ı çok zikrede, az zikrederler der Cenab-ı Hak Teala. İnsanlara gösteriş yaparlar der münafığın bir alamet. Ayette geçiyor. Üçüncüsü de emanete hıyanet eder. Şimdi bu emaneti çok geniş bakmak lazım. Kur'an-ı Kerim bize emanet değil mi? Emanet. Hadis-i Şerif bize emanet değil mi? Sünnet dediğimiz Efendimizin sözleri, fiilleri, takrirleri, tasvirleri bize emanet. Bu ulemanın yazdığı kitapları emanet. Kendimiz kendimize emanet. Ömrümüz bize emanet. Şu organlarımız bize emanet. Şu içinde bulunduğumuz güneş sistemi bize emanet. Bu emanete hıyanet etmek evet bir mümine yakışmaz. Hıyanet yerinde kullanmamak, ona ihanet etmektir. Cenab-ı Hak Teala bu münafığın alametlerine hepimizi muhafaza buyursun, buyursun. Diğer bir hadis, İbtav rifati andallah, yüksekliği Allah yanında arayın. Allah yanında değerliyseniz değerlisiniz. Yüksek insanlar yanında değerli olmak önemli değil. Çünkü kimin yanında cennet cehennem var ki? Sadece Allah'ın cenneti cehennemi var. Öyleyse cennete girmek istiyor musun? Dünyada ve ahiret için varız. Cehennemden kurtulmak istiyor musun? Allah'ın değer verdiğine değer ver ki biz de Allah yanında değerli olalım. Allah'ın değer verdiğine değer verirsen Allah da sana değer verir. Devamında ne buyurur ki Efendimiz? Tahlu ma'am men cehele aleyk. Sana cahillik edene sen halimlik edersin. Ve tu'tiye men harameke. Ve mahrum edene sen mahrum edene verirsin. Demek ki bu yükseklik burada. Tabi diyeceksin ki kötülük edene kötülük etmek adalettir. Aynısını yaparsan. Yapabilirsin. Kötü edene. Ama Efendimiz buyuruyor ki kötülük ettikleri zaman kendinizi ayarlayın. İyilik etmeyi ayarlayın kendiniz. Ben iyi olmak istiyorum diyorsun. Kötüleri izlemiş olursun. Bir bakıma. Niye? Çünkü sana bir tane vurdu. Sen aynı tonajda vurabilecek misin ona? Aynı güçte vurabilecek misin? Belki iki tane vurursun. Mazlum için zalim olursun. Onun için affedersin köpek ayağını ısırdı mı sen de köpeğin ayağını ısırmayacaksın. Her insan nefsi köpeğe gibidir. Onun köpeğe havlarsa belki hoş denir. Ona bile deme. Demek ki cahillik edene halimlik. Hilim aklın kemaline denir. Hatta bir hadiste halim insan neredeyse peygamber ola yazdı. Ne demek? Velayeti nihayetinden sonra peygamberlik veriliyor. Demek hilim sıfatı Allah'ın veli kullarının çok üst sıfatlarından birisidir. Öyleyse akıllı adam hilim sahibidir. Cahillik edene cahillik etmez. Değil mi? Kötülük edene kötülük her kişinin karı. Kötülük edene iyilik her kişinin karı. Peygamber senin yerinde olsa ne yapardı? O peygamber. Ya peygamberin yapması bizim yapmamız mümkün. Yoksa niye uy demiş Cenab-ı Hak? Değil mi? Peygamber ol dememiş. Peygamberin yaptığını yap diye emretmiş. Yani mümkün. Peygamberimiz en zirve insana örneklik göstermiş. En alt seviyede bir mümine örneklik göstermiş. Avama da havasa da örneklik göstermiş. Evet. İkincisi neydi? Seni mahrum edene vermendir. İşte değil mi? Yükseklik burada. Üstünlük burada. Değer burada. Filan düğüne çağırıyor. Niye gitmiyorsun o düğüne? O bizim düğümüze gelmedi ki. Ne farkın kaldı? Ya o bana bir altın verdi, ben de bir altın vereceğim. Farkın ne kaldı senin? Ya bize hiçbir şey getirmedi, ben de götürmeyeceğim. Ne farkın kaldı? Demek ki mahrum eden hele akrabana daha çok ikram et. Onlar yanlış yaptı, sen yanlış yapma. Allah'tan da yardım iste. Peygamberimizin şefaatine uğramak istiyor muyuz? Evet. Onu izleyelim. Peygamber benim yerimde olsa ne yapardı diye soralım. Ya onu yapalım. Ama hocam bu çok zor. Allah'tan yardım isteyelim. Evet. Diğer bir hadiste Efendimiz buyurmuş aleyhissalatü vesselam, İbni Adem, yani İbni Adem, ey Adem oğlu, eti'a Rabbeke tüsemme akilen, Rabbine itaat et ki akıllı densin sana. Ve la ta'sihi fetüsemme cahilen, ona isyan etmek isyan edersen sana cahil denir. Cahil ismi verilir. Şimdi akıllı kime denir? Bir akıl men manasına gelir. Bir insan yanlıştan kendisini men ediyse ona akıllı insan der. Aklın bir özelliği nedir? Tefriktir. Hakkı batılı, faniyi bakiyi, hayrı şerri, doğru eğri ayırt eder. Şimdi her şey Rabbin elinde. Dünya da ahiret de onun elinde. Cennet de onun elinde, cehennem de onun elinde. Ona itaat edersen akıllılık etmiş olur. Akıllılık ettin mi doğru iş yapmış olursun. Çünkü akıllı adam hakkı alır, batılı reddeder. Hayralı şerri reddeder, faydalı zararı reddeder. Faniyi alır değil. Faniyi verir bakiye almak için. Karlı alışveriş de bu. Evet, Rabbine itaat et ki sana akıllı densin. İhsan etme ki sana cahil. Şimdi bir insanı biliyor, niye cahil olsun ki o insan? Hükmen cahil. Bir insan diyor ki hem Allah'ın dediği doğrudur diye hem nefsine uyuyor. Sanki hükmen bilmiyor sayılır. Bir insan ne kadar amel ediyor o kadar bilir. O kadar bilmiş sayılır. Ne kadar alim olursa olsun ona alim denmez amel etmedikçe. Ne kadar amel ederse o kadar ona alim denir. Yoksa hükmen cahil. Evet, elbette ki bilmeyen insan, amel etmeyen insan iki suçu işlemiş olur. Hem bilmeyi terk etti hem amel etmeyi terk etti. Alim bilmeyi terk etmedi, yerine getirdi, ilim öğrendi ancak amel etmedi. İkinci bir yanlış yapmadı. Şimdi ikinci bir yanlış, öğrenmesi doğru ama amel etmemesi de yanlış tabii ki. Amel etmesi de gerekiyordu. Amel etmedi diyelim bilen insan. Elbette ki bilenle bilmeyen arasında fark var. Bilen adam Allah'ın üstünlüğünü biliyor. Her şeyin yerinde olduğunu biliyor. Ne diyorsa doğrudur dediğini, olduğunu biliyor. Buna rağmen amel etmiyorsa tabii ki onun azabıyla cahilin azabı da bir olmaz deniyor. Diğer bir hadis, etani Cibril fakale ya Muhammed iş ma şi'te fe inneke meyyit ve ahbib ma şi'te fe inneke mufarikuhu ve amel ma şi'te fe inneke meczigün bih ve alem enne şerefel mü'mini kıyamuhu billeyl ve izzehu istiğnauhu anin nas. Sadaka Resulullah. Efendimiz buyuruyor ki Cebrail bana geldi, Cibril dedi ki ya Muhammed, dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Dilediğini sev, muhakkak ondan ayrılacaksın. Dilediğini işle, mutlak onun karşılığını göreceksin. Bil ki muhakkak müminin şerefi gece kıyamındadır ve onun izzeti de insanlara karşı tenezzül etmemesi, yani insanlardan müstahni olması, bir şey istememesidir. Evet, ne buyurdu şimdi? Ne kadar yaşarsan yaşa, muhakkak öleceksin. Onun şahsında Cibrail bize söylüyor. Yani ümmetine söyle. Çünkü Efendimiz bir Cenab-ı Hak'tan alıyor, bir de Cibrail'den alıyordu. Cenab-ı Hak'tan Kur'an vahyi olarak alıyordu. Bazen doğrudan kalbini Allah'ın attığıyla öğreniyordu Cenab-ı Hak'tan. Bazen Cebrail Aleyhisselam getiriyordu. Şöyle yap, şunu söyle diye. Bu da hepsi de vahiydir. Tabi Kur'an vahyiyle Peygamberimize gelen Cebrail'in hadis olarak getirdiği vahiy farklı. Buna biz bir vahyi metlu, tilavet olunan vahiy diyoruz Kur'an-ı Kerim'e. Ama hadis-i şeriflere, kutsi hadis olsun, hadis-i şerif olsun, kutsi hadis olsun, Peygamberimize Allah'ın kalbine attığı bir şey olsun, Cebrail'in getirdiği bir şey olsun, bunlar hadistir ancak gayri metlu deniyor, tilavet olunmayan vahiy deniyor. Evet, burada dilediğin kadar yaşa, muhakkak öleceksin. Yani peygamber de ölüyor. Biz de öleceğiz. Hazreti annem bir sözünü burada yine söylemiştim. Ölüm kadar batıla benzeyen hak görmedim. Dünya kadar hakka benzeyen batıl görmedimdir. dünyada ebedi kalacağını zannedersin. Halbuki ruha ebedilik burada değil, o ahirette verilmiş ruha ebedilik. Burada zannediyor. İnsan hani ölmeyeceğim zannediyor. Bir tarafı gaflet, bir tarafı hakikaten bir rahatlık. Ne rahatlığı? 1000 sene ömrün olsa her gün ölmeye başlarsın. Asker gibi sayarsın. 999 sene 364 gün kaldı. Her gün ölürsün. Halbuki gayet kısa bir ömrümüz var. Sanki hiç ölmeyecekmiş gibi, bu gafletten kaynaklanıyor. Bir tarafı da rahatlık ama o iyi bir rahatlık değil tabii ki. Evet, öleceğiz. İyi ki bu dünya faniymiş. Yoksa çekilmezdi. Cenab-ı Hak ne hükmetmişse, ne takdir etmişse o çok yeri yerinde. Yeri yerinde gerçekten. Ölmek hoştur. Ancak hoş ölmek güzeldir. Güzel olarak ölmek, imanlı ölmek güzeldir. Kamil imanlı ölmek güzeldir. Büyük günahlardan kurtulmuş, korunmuş, küçük günahlara namazla, oruçla, zekatla, haçla, abdestle, çeşitli musibetle, sıkıntılara sabrederek temizlenmiş olarak ölmek ne güzel bir şey. Evet, öleceğini bilen adam kavga etmez. Öleceğini bilen adam sahtekarlık yapmaz. Öleceğini bilen adam, hocam nasıl öleceğimizi bilelim? Bir hafta ömrün kaldı. Dense ne yaparsın? O hemen ne yaparsın? Borçlarını ödersin. Efendim, boruca kalan namazlarını, oruçlarını değil mi, zekatını ayarlarsın, helallıkla dilersin. Ama yarın öleceksin dense şaşırırsın da hani. Ama bir hafta iyi bir ömür var, bir hafta. Bir hafta, hatta bizzata demişler ki sana yarın ölüm öleceksin dense ne yaparsın? Amelinde hiçbir değişiklik olmazmış. Niye? Zaten yarın ölecekmiş gibi davranıyorum ben. Sanki ölecekmişin gibi davranıyorum. Her gün ölen var. Her an ölen var. Her yaşta ölen var. Hepimiz ölecek yaştayız demektir değil mi? Öyleyse ona göre davranalım. Kimsenin kavga etmeyelim çünkü ölüm var. Sonra onun hakkını vermezsen ahirette vereceğin para pul yok. Amelinden alacaklar. Sevapların gidecek. Yetmezse onların yerine cehenneme de gidebilirsin. Ey insan, ey Müslüman, ya Rab bizim muhafaza buyursun. İkincisi, dilediğini sev, muhakkak ondan ayrılacaksın. Sevdiğini de tabii itinalı sev. İtinalı sev. Başka bir hadiste de ahbib habibeke hevmemme esen yekun bagideke yevmemme. Sevdiğini itinalı sev. Bir gün gelir ki düşmanı olabilir. Ve bagideke yevmemme esen yekun habibeke yevmemme. Kızdığına da itinalı kız, bir kim gelir ki sevdiğin dostun olabilir. Yani bir, evet, hakikaten arada bir mesafe bırak. Evet, sevdiğini, dilediğini sev, muhakkak ondan ayrılacaksın. Ayrılmayacak kimse yoktur. Evet, ahirette buluşacağız ama bu dünyada ayrılma yeri dünya. Ona göre kendimizi ayarlayalım. Sevdiklerimizle ayrılabiliriz. Şaşırma. Evet. وَعْمَلْ مَا شِيْتَ فَاِنَّكَ مَجُّيُنْ بِهِ. Ne işlesen, işlediğin şeyi işle ama muhakkak onun karşını göreceksin. Hayır işlersen hayır görürsün. Şer işlersen karşını şer görürsün. Kur'an'da en şiddetli ayet. Sa'udu billah. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Kim zerre kadar, zerre miskal, zerre ve havada uçan var ya, zerre kadar amel işlese onu muhakkak görecek. Zerre miskal şer yapsa onu görecek. Kıyamet günü mizan. Demek zerreyi tartacak demek ki. Niyetleri tartacak. Bir düğmeye basacak, bunun niyeti şu kadarmış amelinde. Birisi bir ton amel işlemiş, bir gram ihlası var, onu tartacak. Bir gram sevap var. Öbürü bir gram amel, bir ton derin ihlası var. Çünkü nimel ameli bir niyet diyor Efendimiz. Ameller niyetlere göre, niyetteki ihlas oranına göre. Amelin sevap dengesi ihlas oranına göredir. Öyle gelir ki zerre miskal kondu sağa, ağır geldi, kurtuldu. Zerre miskal solda, şer tarafına konsa günahlar, ağır gelse demek ki zerre küre kadar kıymet görecek orada demek. Onun için zerre kadar günahı da küre gibi bil sakın. Zerre kadar sevabı da küre gibi dünya kadar önemlidir, daha kıymetlidir. Öyle bil de sevap işlemeye çalış demektir. Ve alem enne şerefel mümin kıyamuhu billeyl. Müminin şerefi gece kıyamındadır. Yani sevenler sevgililerini geceleyin beraber bulunurlar. Allah'ı seviyorum. Ya hadi kalk da Allah ile buluş. Çünkü namaz Allah ile buluşmak demektir. Allah ile olmak demektir. Bir zata demişler ki ben gece kalkamıyorum. sen gündüz ona isyan etme ki o seni huzuruna diksin. Çünkü Cenab-ı Hak sevdiklerini huzuruna dikerler. Diker. Onun için gece namazı, Resul-i Ekrem Efendimiz buyuruyor ki oruçların en üstünü Ramazan, orucu Ramazan'dan sonra Muharrem ayı. Muharrem ayında. Namazların, farz namazlardan sonra en kıymetlisi gece namazıdır denmiş. Ağırlığından dolayı. Evet, vitir o da geceden sayılıyor da ama gece kalkıp kılmak üstün. Niye? Amellerin sevap derecesi sıkıntı derecesine göredir. Ne kadar nefse meşakkat verirse o kadar kıymetli demektir. Gece namazı hakikaten. Ama hocam ben gece kalkınca sabah namazını kaçırıyorum. Sen arkadaş, senin hatan var. Gündüz yarım saat bile olsa bir uyu. Gece uyu, yiyerek yatma. 6'dan sonra en geç 8. 8'den sonra bir şey yeme. Efendim çok yorgun olursan, çok yersen, çok uykusuz kalırsan, yanlış hayatını düzenlemezsen o zaman hakikaten gece kalkamazsın. Belki sabah bile zor kalkıyorsun belki. Geç yatarsan geç kalkarsın. Demek hayatı düzenlemek. Bir daha gelmeyeceğiz bu dünyaya. Cenneti kazanmaya yönelik yapalım. Hayatımızı öyle düzenleyelim. Efendimiz madem gece namazına çok önem vermiş, biz de gece namazına önem verelim. Ha, gece namazı kalkınca ben sabaha kalkamıyorum diyorsan o zaman sen hele kalkma, sabah namazına kalkmaya bak. Sonra gece namazına alışmaya çalış. Gece namazının önemini öğrenelim. O zaman gece namazına önem veririz. Evet. Sonra devamında Efendim buyuruyor ki ve izzehu, müminin izzeti istina'uhu, istina'uhu aninnaz, insanlardan müstahane olması, insandan bir şey istememez. Hakikaten Hazreti Osman radıyallahu anh der ki günahı terk edeni melek sever, dünyayı terk edeni Allah sever, insanlardan bir şey terk edeni de insanlar sever. Ne demek dünyayı terk etmek? Gaye olmasını terk etmek. Dünya gaye değil, vasıta. Dünya önemli. Cenneti kazandırıyor. Dünya sermaye. Kar cennet. Sermayeden kar olur mu? Ama dünyayı, aleti neye alet edeceksin? Dünyadan daha değerli olana. Faniyi verip bakiyi almak. Alışveriş bu. İmam Rabbani der ki faniyi verip bakiyi almak kırık çömlek parçası verip hazine almaya benzerdir. Bu kadar dünya kıymetli, kıymetliyi kazandırdığı için. Öyleyse biz ne yapacağız? İnsanlardan müstahni olmak için az da yetirmek lazım. Hatta bir hadiste şimdi hatırladım. Resul-i Ekrem Efendimiz buyurur ki قَدْ اَفْلَحَ مَنْ اَسْلَمَ وَرُزْقَ كَفَافًا وَقَنَّ اللّٰهُ مُعَتَاهُ. Muhakkak kurtuldu teslim olan, yeterli rızık verilen, Allah'ın verdiğine kanaat etmesini bilen. Birincisine teslimiyet. Allah'ın helal haram hükmüne teslimiyet. Allah'ın bela hükmüne, fakirlik hükmüne, zenginlik hükmüne teslimiyet. Fakirlik hükmüne teslimiyet neyle olur? Sabır olur. Zenginlik hükmüne sabır neyle olur? Şükretmekle olur. Allah'ın helallarına sabredersin, emirlerini yerine getirirsin. Haramlardan nasıl teslim olursun? Haramı sakınmak suretiyle. Böyle bir teslimiyet. Son ikincisi, bu kalbin rızkı İslam. Pekala. Yeterli rızık bedenin rızkı. Yeterli rızık. Çok da meşgul eder, yok da meşgul eder. Yeterli rızık hocam bize göre değişir. Tabi adama göre değişir. Adamın 100 tane işçisi var. Ona yeterli olan farklı. Senin hiçbir işçin yok. Sen kendin idare ediyorsun. Evet, bazılarına kirada farklı olur. Ev sahibi olunca farklı olur. Yeterli rızık. Yani seni israftan koruyacak yeterli olan ihtiyaç malların, ihtiyaçların da karşılayacak kadar oldu mu güzel. Fazlasından, çünkü helalından hesap var, haramından azap var. Ona göre düşün. Sonra üçüncüsü de kanaat. El kanaat kenzin la yefna. Bitmeyen hazinedir kanaat. Ne kadar zenginlik olsa biter ama kanaat bitmez. Kanaat sahibi kimseye muhtaç olmaz. Diğer bir hadiste Efendimiz buyuruyor. Etani atin ande Rabbi azze ve cel. Bana Rabbim tarafından gelen geldi. Fekale dedi. Men salle aleyke min ümmetike salaten keteballahu lehu biha aşre hasenatin. Kim senin ümmetinden sana bir kere salat ederse, sallallahu aleyhi ve sellem derse veya Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala seyyidina Muhammedin ve sahbihi ve sellem. Çünkü ayette sadece salla geçmiyor. Sallu ve sellimu de, hem salat edin hem selam edin diyor. Onun için biz ne diyoruz? Sallallahu aleyhi ve sellem diyor. Veyahut da Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ala Muhammed. Böyle deyince sırf sallu emriyine gelmiş oluyor. Ve sahbihi ve sellim de ki ikisi de yerine gelmiş olsun. Demek ki salavat-ı şerif bir kere sana salat edene Allah ona 10 hasene yazar. Demek biri 10. Hatta cuma günleri de her gün bana yatsıdan sonra bir melek tarafından bana okunan salavat-ı şerif bana arz ediliyor. Cuma günü doğrudan doğruya işittiriliyorum. Cuma günü bana salavatınızı artırınız buyuruyor Peygamberimiz. Salavat, çünkü hidayet vesilesi Peygamberimiz. Değil mi? Hidayeti Kur'an'ı getiren, İslam'ı getiren, vahyi getiren, bize örnek olan Peygamberimiz. Niye? Çünkü İslam'ın innallahu melekete musallun alen nebi. Allah da melekleri de Peygamber'e salat ederler. Eyyühellezine emenu sallu aleyhi ve sellemi teslam. Ey müminler, siz de ona salat ve selam edin. Allah emrediyor. Niye? Boşa değil. Kim Peygamber'e salat ederse Allah ona 10 tane salat yazar. Devamında hadisin ve maha anhu aşre seyyiatin, 10 günahını siler ve refa lehu aşre derecatin, 10 derecesini yükseltir ve redde aleyhi misleha, bir misil daha da verir. 10 derece daha, 20 derece daha. Cenab-ı Hak Teala evet Peygamberimizin kıymetini bilmeyi nasip eylesin. Tabii bu dilin, ya bedene nasıl uyacağız değil mi? Onu izlemekle, dilimizle ona salat selam etmekle. Evet, diğer bir hadiste etuhibbu en yeline kalbüke ve tudrike hacetek. Sen kalbin yumuşamasını ister misin, sever misin? Ve ihtiyacını ulaşmanı ister misin? İyi bir soru değil mi? Efendimiz hakikaten sormuş, cevabını da kendi vermiş. Kalbin yumuşamasını sever misin? İhtiyacına ulaşmanı sever misin? Evet. İrhamil yetime, yetime merhamet et. Vemsah ra'seh, başını okşa, meset başını yetimin. Ve at'imhu min ta'amik, yediğinden de ona yedir. Başını irhama, yetime merhamet et. Başını okşa, yemeğinde ona yedir. Yelin kalbük ve tüdrik hacetek. Kalbin yumuşar, ihtiyacına da arzuna da ulaşırsın. Demek ki yetime sahiplik et ki Allah da sana sahiplik etsin demektir. Yetime sahiplik eden Allah sahiplik eder. Hakikaten bir toplumda yetimler, yetimlerin yüzünden belki bir ekmek yiyoruz. Yetimlere bakılırsa, yetimlere değer verilirse. Çünkü niye başını mesed? Anne şefkatini göster. Anne şefkatinden mahrum yetim çünkü. Baba şefkatinden mahrum. Onu babalık, annelik yap demektir bir mana. Yemeğinden yedir. Niye yedirirsen? Allah hem kalbini yumuşatacak hem de senin ihtiyacını. Allah biri on veriyor. Bir şey aklıma gelmişken söyle bir misal. Tabiinden bir zatın balı çokmuş. Beyi hasta olmuş. Hanımına demiş şu kaseyi al da bal iste demiş. Gelmiş efendim. Beyim hasta, bir kase bal istiyor. Adamlarını emretmiş, bir kırba dolusu verin demiş. Ya demişler, o senden bir kase istiyor, sen bir kırba dolusu veriyorsun demiş. O kendine göre istedi, biz de kendimize göre verelim demiş. Allah verirken kendine göre verir, biliyor musun? Sen bir verirsin, Allah bakarsın bin verir. Hocam bin değil de aynısında verdiği olur. Fazla verirse belki azabilirsin. Vermemesi bazen vermesidir. Niye? Senin hakkında o hayırdır. Çünkü ayet-i kerimede vardır ki eğer yeryüzündekilerinin çoğuna Cenab-ı Hak Teala ikram etse de azardılar diye ayet var. Ama Allah dilediğine dilediği miktar takdir buyuruyor. Evet. Diğer bir hadiste اِتَّخِ لَحَيْثُمَا كُنْتْ وَاَتْبِعَ سَيْتَ حَسَنْ تَلَمْهُهَا وَخَالِقِ نَسْمِ خُلْقٍ حَسَنْ. Nerede olursan ol, Allah'a karşı takvalı ol. Günahın arkasından sevap işte onu silsin. İnsanlarla da güzel ahlakla geçin. Güzel ahlakla muamele et. Güzel ahlakla geçin. Üç şey. Allah'a karşı, kendine karşı, topluma karşı. Allah'a karşı takvalı ol. Et takva hahu ne diyor Efendimiz? Kalbini göster. Takva buradadır, takva burada, takva burada, kalbini gösteriyor. Yani Allah saygısı, korkusu kalbe yerleşirse dilde de bedende de doğru olan çıkar, lüzumlu olan çıkar. Önce Allah'a karşı takvalı olmak. Takva tikenli tarlada, yani tiken batmadan yürümektir der Ebu Hureyre Hazretleri. Sen tikenli tarlada ne yapıyorsun? Çok hassas davranırsın değil mi? Hakka karşı, halka karşı yanlıştan kendini korumak. Takva daha ziyade haramlardan sakınmak. Büyük küçük günahlardan, şüphelerden bile sakınmak. Tabi takvanın derece derece. Küfürden, şirkten takva. Büyük küçük şüphelerden takva. Bir de gafletten takva. Küfürden, şirkten takva ile kişi mümin olur. İmanını korumaya dikkat eder. İkincisi şüpheliden bile takva. Bununla kişi müttaki olur. İslam örfündeki takva da budur. Şüpheliden bile sakınıyor. Haramlardan zaten sakınıyor. Farzları, vacipleri terkten sakınıyor. Sünnetleri terk etmeden sakınıyor. Şüphelilerden bile sakınıyor. Takva bu. Gafletten takva ile kişi veli olur. Demek ki Allah'a karşı herkes hangi konumdaysa ona göre takvalı olmalı. Evet. Çünkü o seni görüyor bilir. Nerede olursan ol dedi. Niye? Estağfirullah. İttakillah hüthme künt. Ha. İttakillah hüthme künt. Nerede olursan ol o seninle beraberdir. Ve huma akmine meküntüm. Nerede olursan ol o seninle beraber. Onun için nerede olursan ol Allah'a karşı takvalı ol. Çünkü bize bizden daha yakın. Bize ruhumuzdan yakın. Şah damarımızdan bize daha yakın. Öyleyse ya nerede olursan ol dediği zaman yani her yerde seni hazır nazır seni görüyor biliyor. Seni işitiyor. Sana senden yakın. Onun yanında gıybet etme. Onun yanında kimsenin kalbini kırma. Öyle ya. Onun yanında günah işleme. Onun yanında farzı, vacibi, sünneti terk etme. Onun yanında haramlar işleme. Allah'tan böyle korkulur. Böyle saygılı davranır. Sonra günahın arkasından sevap işlek onu silsin. İnsan hata edebiliyoruz. Günah işleyebiliyoruz. Günah işlediğimiz oluyor. Belki her gün işlediğimiz günah. Küçük günah da olsa işliyoruz. Evet mümin büyük günah işlemez. Büyük günah işlemez mi? İşleyebilir. İşlediği de olur. Ama onu hemen telafi etmesi lazım. Günahın arkasından sevap işlek onu silsin. İzlere kalabilir. Allah'tan da af dile. Yine de istiğfar et tabii ki. Hatta gizli işlediğiniz günahlarınızın yanında gizli işlediğiniz sevaplarınız da olmalı denmiş. Hatta aşırı mübeşşereden bir zatı da nispet ediliyor o söz. İnsan güzel ahlakla geçinmek. Peki yani insanın güzel ahlakla nasıl geçinecek? Güzel ahlakın en alt seviyesi kötülük etmemek. Neymiş güzel ahlakın en alt seviyesi? Kötülük etmemek. Orta seviyesi iyilik etmek. En üstün seviyesine güzel ahlakın kötülük edene bile iyilik etmektir. Gelin en alt seviyede bile biz hakikaten sınıfta kalıyoruz. Niye? Hadiste Resul-i Ekrem Efendimiz el müslimu men selem el müslimun millisini ve yedihi. Müslüman, Müslümanların onun dilinden ve elinden salim olduğu, emin olduğu, kurtulduğu kimse. Buyurun bizim dilimizde Müslümana kurtuluyor mu? Gıybetini yapıyor muyuz? Gıybet ya. İftira ediyor muyuz Allah korusun? Kalbini kırıyor mu? Bağırıp çağırıyor muyuz? Bak kötülük etme en alt seviyesi var ya bunda bile başarılı olabilsek bayağı bir seviye. Demek ki seviyemiz çok düşük. İnsan güzel ahlakla geçinmek, güzel ahlakla en alt seviyesi kötülük etmemek. Bir üst seviyesi neydi? İyilik etmek. Hani başkalarının iyilik başkalarının olsun ama isim benim olsun. Yo. İyilik yaparsın iyi olursun. Sana iyi denmesini istiyor musun? İyilik yapacaksın. Tabi onun için yapmazsın da Allah için yaparsın da. İyilik yapan iyi yapıyor denir. İyi yapan iyi insan denir. İyi ise, iyilik yapıyorsa. Tabii ki Allah'a karşı iyilik yapmak da yetmiyor insanlara karşı da. Nice kimse vardır ki ya Resulallah bir kadın var sabaha kadar ibadetle, zikirle, dua ile akşama kadar oruçlu ancak komşular ondan memnun değil. O iyi kadın değildir buyurdu. O cehennemliktir buyurdu. Niye? Çünkü insanlar onun sevabından alacaklar. Cehenneme gidecek yetmeyecek bile. Sevapları da yetmiyor. Onun için hem hakka karşı hem halka karşı iyi davranmak lazım. Halka karşı da güzel ahlak ne kadar önemli. Onun için bu'ithtu li'utemime husnel ahlak. Ben güzel ahlakı tamamlamak için gönderildim. buyuruyor Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem. Evet. Bir de en üst seviyesi neydi? Kötülük edene ve iyilik etmektir. Ahlakın en üst seviyesi. Mevlana'nın oğlu Sultan Veled'e diyorlar ki sana kötülük ediyorlar, iyilik ediyorsan. Zulmediyorlar, seni affediyorsan. Onlar senden ilişkiyi kesiyor, sen ondan ilişki kuruyorsun. Niye böyle? Bizimle onlar arasında fark olmasın mı dedi. Evet. Diğer bir hadis. İttakillah ve la tahkirenne minel mağrufu şeyen. Allah'tan kork. Allah'a karşı saygılı, edepli ol. Takvalı ol. Mağruftan hiçbir şeyi hakir görme. İslam'ın aklın iyi gördüğü bir şeyi hiç küçük görme, onu yerine getir. وَلَوْ اَنْ تُفْرِغَ مِنْ دَلْوِكَ ف۪ي اِنَاءِ الْمُسْتَسْقِي. Su şeyden, kuyudan su çıkaran. Kendin çıkardın, onun su kabına boşaltman bile iyiliktir. Onu bile küçük görme. O da bir ikram. Çünkü adam zorla su çekecek, değil mi? Sen çektin, onun kabına doldurdun. Bunu bile diye bırakma. Küçük görme. Ve entelge hake ve çüke ileyhi münbasetün. Yüzün ona güler yüz olsun, kardeşine karşılaşmaktan onu küçük görme. Yüzüne bakıyorsun, değil mi? Onunla karşılaştığın zaman güler yüzle. Bu da bir sevaptı, bu da maruftur çünkü bu da. Ve iyyâke ve isbelel izâr. Elbisenin eteğini uzatma. Ondan sakın. Ve inne isbelel izâri minel mahile. Çünkü elbisenin eteklerini yere süründürmek kibirdendir. Tabi bugün Müslümanlarda bu var mı? Bu yok. Ama bizim için yere sürülmesi doğru mu? Kir orada. Namaza mani olacak şekilde de oldu mu? Değil mi? Namazın da olmaz. Çünkü namaza mani olacak kadar pislik toplamış da yerden, hani ona dikkat. Ve la yuhibbuhallahu. Çünkü Allah da o mahileyi, yani o kibri, kibirlenmeyi sevmez. Ve inimru'un şetemeke ve ayyereke bi emrin leyse fike fela tuayyirhu bi emrin huve fih. Evet, bir kimse sana sövse ve seni sende olmayan bir sıfatla ayıplasa, sana sövse, sende olmayan bir özellikle seni ayıplasa, sen onu onda olan bir şeyle ayıplama. Bak, o sende olmayan bir şeyi seni ayıpladı, iftira etti, öyle iftirayla ayıpladı seni. Sen ondaki olan bir şeyle bile olsun ayıplama. Sen sana yakışanı yap. Her insan kendisine yakışanı yapmalıdır. Ben iyiyim, o zaman iyilik yap, İyi davran. Sonra وَدَعَهُ يَكُونُ وَبَالُهُ عَلِهِ. Bırak onun vebali, ona ait olur. وَاَجْرُهُ لَكَ. Sevabı da sana ait olur. وَلَا تَسُبَّنْ اَحَدًا. Sen hiçbir kimseye sövme. Demek ki Müslümana yakışan kemaldir. Öyleyse kemalli davran. Müslümana yakışan, peygamberin ümmetiyim diyorsun. Bak, her şeyin ona mal edip, bu peygamberin ümmeti bu. Bak, bu Müslümanlar böyle yapıyor. Öyle yapmayalım. Peygamberi izleyelim. Cenab-ı Hak bizi peygamberi izlemede, ona dert edinmede bizi muvaffak kıla. Diğer bir hadiste ittakillah ve adilu beyne evladikum. Allah'tan korkun, evlatlarınızın arasında adil davranın. Biri geldi, ya Resulallah, filan oğluma bir köle hediye ettim. Bunu hanımı gönderdi. Dedi ki sen bir oğluna veriyorsun, sen git Resulullah'a sor. Diğerlerine vermedim. Sen bence yanlış yapıyorsun sen. Geldi ya Resulallah, filan oğluma köle hediye ettim. Diğerlerine verdin mi? Vermedim. Dedi geri götür, ver ona. Geri al ondan. Diğerlerini de vermesen olmaz. Niye? Adil. Çünkü onun sana, diğerlerinin sana düşman olmasına sebep olursun. Hayattayken evlatların arasında eşit dağıtabilir. Ama öldükten sonra ikili birlidir. Kadın erkek. Demek ki adalet çok önemlidir. Adaleti terk ettiğin zaman toplum bozulur. Adalet el adlu esasül mülk denir Hazreti Ömer radıyallahu anh. Adalet mülkün temeli. Ne demek mülkün? Otoritenin, hakimiyetin, efendim sultanın temelidir. Demek ki otorite bozuldu mu bey baba otoritesini kaybeder, çocuklar hakkında arasında adalet yapmazsa. Öyleyse adalet oldu mu o ev huzurlu olur. Diğer bir hadis ittaku firasetel mümin feyin yenzur bi nurillah. Müminin ferasetinden sakının. Mümin Allah'ın nuruyla bakar. Evet, ferasete dikkat. Tabi feraset neyle elde edilir? Takva ile elde edilir. Mümin derken mümine kamil, kamil mümin. Çünkü Arapçada bir kaydı var. İde utlak utlak ilel ferdi kamil. Bir şey mutlak konuşulunca kemal kastan. Mümin deyince kamil mümin. Demek ki feraset kamil müminde var. Kamil mümin. Evet, feraset. Ne demek? Attan gelir feraset kelimesi. Ferese atta feres denir. Yani ansızın böyle zıplar hoplar koşar. Aniden insanın kalbine iyi veya kötü, hayır veya şer kalbe Cenab-ı Hak da ilham eder. Allah'ın nuruyla bakıyor her meseleye. Çünkü takva ayet-i kerimde var. Sen billah ya eyyühellezine amen in tettakule celekum fürkanen. Ey müminler, Allah'a karşı takvalı olursanız, şüpheli de emirle sakınırsanız, dikkat ederseniz emirleri yerine getirin, ehillerine sakınmaktır. Takva daha genel manada itaat edersin, isyan etmezsin, zikredersin, unutmazsın, şükredersin, nankörlük etmezsin diye de tefsir edilmiş. Hem sahabe tarafından hem peygamberimize nispet ediliyor. Takva nasıl olunca sorulunca da itaat edersin, isyan etmezsin, zikredersin, unutmazsın, şükredersin, nankörlük etmezsin. Böyle olunca Allah size farkiyet verir. Hayır decilik özelliği verir. Ferasettir. Mümin hakikaten Allah'ın nuruyla bakar, Allah'ın göstermesiyle görür. Tabii ki bunu mutlak mı? Herkesin kendi denemesiyle vardır. Kendisiyle ilgilidir. Başka ümmete bağlar mı? Kendisine bağlar diyelim. Doğru olan da o. Çünkü haramı helalı belirlemede ilham kaynak değildir. Mümine, her mümine ilham var. Allah'ın yakınlık derecesine göre ilham var her mümine. Hatta Tirmizi ve Talis'te peygamber buyuruyor ki her mümine ya Allah'tan ya melekten ya şeytandan lümme. Şeytanı ona ihva deniyor. Allah'tan Celle Celaluhu ve melekten olunca ona ilham deniyor. Her mümine ilham var. Ama bu ilham haram helalı belirleyemez. Efendim hakkı batılı belirleyemez. Ancak seninle ilgili şunu yapayım mı yapmayayım mı diye ve insanları tanımada kendin bir Allah'ın sana bir öğrettiği bir ilhamı vardır. Onunla hareket edebilirsin. Ama haram helal hükmünü belirleyemez çünkü din noksan değil. Her şey tamamlanmış. Oradan öğreneceğiz. İttaki davetel mazlum. Diğer bir hadiste mazlumun bedduasından sakın. Fe inneha leyse beyne ve beynellah hicab. Çünkü mazlumun bedduasıyla Allah arasında bir perde yoktur. Hemen kabul edilir. Onun için zulme uğrayan bir insan hakikaten Cenab-ı Hak Teala bu hadislerle de amel etmeye bizi muvaffak kılsın. Yani bedduadan sakınalım. Çünkü mazlumun bedduası hakikaten hemen kabul görür. Hemen Allah'a ulaşır. Onun için kimseye zulmetmeyelim, zalim olmayalım. Mazlum olalım da zalim olmayalım. İyilik edip pişman ol da kötülük edip pişman olma. Evet. Yani verip pişman olman, vermeyip de pişman olmandan daha iyidir. İyilik yap pişman ol da kötülük edip pişman olma. Evet. Dua al, beddua alma. Nasıl beddua alırsın? Kırarsan. O da seni kırar. Gücü yetmeyince de beddua eder. Beddua da hemen kabul görür. Çünkü kullar Allah'ın ciğeri gibi hemen kullar adına Cenab-ı Hak da cevap verir. Evet, bu hadislerle amel etmeyi bizi muvaffak kılsın. Sübhane rabbike rabbil azzemme yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Dersleri programıyla İbrahim Cücü dinledi.

0: 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 8132.
3: Her model Bay Bayan çanta ve aksesuar çeşitlerimizle Beyazıt'ta hizmetinizdeyiz. Talha çanta ve aksesuar 0533 815 3103.
4: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46. uhvet.org.tr.
5: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: İstanbul'un her bölgesinde arsalarınız kat karşılığı değerlendirilir. Ravza İnşaat 0535 594 0102.
7: Nerede olursanız olun, bir tıkla bir cana umut olun. Sınırları aşan iyilik hareketine siz de katılın. İyiliğin dijital kapısı valide.org.tr. İyilik bekletmeye gelmez, hemen ziyaret edin. Valide İnsani Yardım Derneği.
8: 33 Mersin Yöre El Yapımı acılı ve acısız şalgam suyu satışlarımız 5'lik, 1'lik ve tek içimlik ambalajlar olarak toptan ve perakende satışlarımız mevcuttur. Şalgamcı Aydın 0537 747 36 61.
9: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37. npmobilya.com.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
11: Damacana sulara harcadığınız para bütçenizi mi sarsıyor? Neden kendi suyunuzu kendiniz üretmiyorsunuz? Tamamen yerli, 7 aşamalı, 8 ve üzeri pH değerine sahip yumuşak ve bol mineral takviyeli arıtma cihazlarımızla tanışmanın tam zamanı. Boğaziçi Yüksek Su Arıtma Teknolojileri 0532 494 71 52.
12: Desibona giyimden kozmetiğe, bebek ürünlerinden kırtasiye malzemelerine, elektronikten yapı markete her kategoride ürün satabileceğiniz yepyeni bir platform. Desibona.com.
13: Göçük uzmanı, boyasız göçük düzeltme. Gocukuzmani.com. Telefon 0212 286 06 12. Maslak.
14: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
15: 2009'dan beri yurt içi ve yurt dışı müşterilerimize yüksek kalite ve uygun fiyata modül LED, şerit LED, adaptör ve kontrol cihazları temini ve satışında sektörün önde gelen firmalarından olmanın haklı gururunu yaşıyoruz. Turkuaz LED 0216 412 25 81 turkuazled.com.
16: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15.
1: Reklamları dinlediniz.
17: kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
18: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
19: Saat 16. 16. Özel FM hayırlı günler diler.
20: Özel FM. www.ozelfm.net. ozelfm.net.

Özel FM 103.2.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. متفق عليه.
1: Abdullah İbnül Amr İbnül As radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Müslüman diğer Müslümanların elinden ve dilinden emin olduğu kişidir. Muhacirse Allah'ın yasakladıklarından hicret eden kişidir. Muttefekun aleyh. Vasayen nubuvveti
2: lil muttakin. Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
3: Bir filiz at kalbine, adı tevhid olsun. Baş kaldırsın tağuta, batıllar ziyan olsun. Uzansın dalları ülfetle Müslim kalbe, yayılsın ümmete, sarılsın kökleriyle. Yeşersin İslam gönüllerde bidatsiz, kurusun küfür denen neciz bataklık. Allah'a aittir hayatının her anı, izimleri put bil, Rabbini öyle tanı.

Çok oldu dünyadan zamanı bitip giden, dünyadaki nefis putlarını silmeden. Bir fayda da görmedi, çöp oldu amelleri. Kur'an ve sünnetle hayatı düzeltmeli. Zaman

0: bekletmeli.
1: Batıdan doğacak güneşi bekleme. Tevhid davasıdır bu yayılacak her yere. Sahte kurtuluşlarla nefsini köreltme. Gerçek kurtuluş ancak hak olan tevhidde. Doğu ve batı Allah'ın emrinde. İslam'ın güneşi doğacak kalplerde. Söndüremezler onuru necis nefeslerle. Galip olan ancak Allah'tır elbette. Batı

kenarda yatan Habeşli Bilal gibi Ahadun Ahadde sen de birle Rabbini. Yeni dünya düzeni, beşeri fikirleri, bu dayatma dinlerdir günümüz işkencesi. Haydi Ahad diyelim Bilal gibi, sesimizde titresin bugünün müşrikleri. Bize doğacak elbette o kutlu güzel sabah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Zühd, takva ve nafilelerle Allah'a yaklaşmak sadece sufi ve dervişlere ait bir özellik değildir. Bunun öncelikle sünnet-i seniyeye bağlı Müslümanların görevi olduğunu hatırlayın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efem, özel efem.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 0020.
5: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
6: Altın almanın en güvenli yolu bilezikçi.com'da binlerce kaliteli ürün, uygun fiyat ve 30 yıllık tecrübe ile kapında.
5: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16 iyilikkalbi.org.tr.
7: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 0563 Emel Okulları Bağcılar'da.
8: Taşdelen Binbir Çeşit Yapı Market 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
9: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
10: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güvece ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta 0544 919 1565.
5: İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve diş sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir gülüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer.
11: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
12: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik 0212 654 43 14 Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
13: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2+1, 3+1, 4+1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
14: Doğal şeker kullanılarak üretilen helal sertifikalı lokum çeşitlerimizin kalitesi ve lezzeti yalnız ülkemizde değil, ihraç ettiğimiz 26 ülkede de takdir ediliyor. Hacı Baba lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacıbabalokumları.com.
15: Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
16: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
1: Reklamları dinlediniz.
17: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
18: Ey kitap ehli! Dininizde taşkınlık etmeyin ve Allah hakkında ancak doğru olanı söyleyin. Meryem oğlu İsa Mesih sadece Allah'ın elçisi, Meryem'e atmış olduğu kelimesi ve ondan bir ruhtur. Allah'a ve peygamberlerine inanın, Allah üçtür demeyin. Kendi yararınız için buna son verin. Muhakkak ki Allah tek bir ilahtır. O çocuk sahibi olmaktan yücedir. Göklerdeki ve yerdekilerin hepsi O'nundur. Vekil olarak Allah yeter. Hiçbir zaman Mesih de Allah'ın bir kulu olmaktan çekinmez. Allah'a yakın melekler de. Kim O'na kulluk etmekten çekinir ve büyüklük taslarsa bilsin ki O, onların hepsini huzurunda toplayacaktır.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Sahih-i Müslim şerhi El-Minhaç. Yazan İmam Nevevi. Polen Yayınları. Okuyan Dinçer Akın.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi El-Minac'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. 5873. Bize Yahya bin Yahya da tahsis etti. Bize Abdullah bin Yahya bin Ebu Kesir haber verip dedi ki, babamı şöyle derken dinledim. Bize Ebu Seleme Ebu Hureyre'den tahsis etti. O Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den salih adamın rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür buyurdu. 5874. Bize Muhammed bin el-Müsenna da tahsis etti. Bize Osman bin Ömer tahsis etti. Bize Ali yani bin el-Mübarek tahsis etti. Diğer bir senette bize Ahmet bin el-Münzir de tahsis etti. Bize Abdüssamet tahsis etti. Bize Harp yani bin Şeddat tahsis etti. İbn-i Mübarek'e ikisi Yahya bin Ebu Kesir'den bu isnat ile rivayet etti. 5875. Bize Muhammed bin Rafi de tahsis etti. Ebu Hureyre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den diye Abdullah bin Yahya bin Ebu Kesir'in babasından rivayet ettiği hadisin aynısını rivayet etti. 5876. Bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe tahsis etti. Bize Ebu Usame tahsis etti. Diğer bir senette bize İbn-i Numeyr de tahsis etti. Bize babam tahsis etti. Ebu Usame ile birlikte ikisi dedi ki bize Ubeydullah Nafi'den tahsis etti. O İbn Ömer'den şöyle dediğini rivayet etti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem salih rüya nübüvvetin 70 cüzünden bir cüzdür buyurdu. 5877. Bunu bize İbnül Müsenna ve Ubeydullah bin Said de tahdis edip dediler ki bize Yahya Ubeydullah'tan bu isnat ile tahdis etti. 5878. Bunu bize Kutebe ve İbn-i Rumh da Leys bin Sa'd'dan tahdis etti. Diğer bir senette bize İbn-i Ebu Fudeyk de tahdis etti. Bize Dahhak yani bin Osman haber verdi. Leys ile ikisi Nafi'den bu isnat ile rivayet etti. Leys'in hadisinde şöyle denilmektedir. Nafi dedi ki zannederim İbn Ömer nübüvvetin 70 cüzünden bir cüz dedi. Şer 5865 5878 numaralı hadisler. Zaman yaklaştığında Müslümanın rüyası hemen hemen yalan çıkmaz. Hattabi ve başkaları dedi ki denildiğine göre zamanın yaklaşması gece ve gündüzün mutedil olması yani yakın uzunlukta olması demektir. Bununla kıyametin yaklaşmasının kastedildiği de söylenmiş ise de rüya tabircileri dışında birincisi daha meşhur bir kanaattir. Bununla birlikte hadiste ikinci kanaati pekiştiren ifadelerde gelmiştir. Allah en iyi bilendir. Aranızda rüyası en doğru çıkan sözü en doğru olanınızdır. Hadisi zahiri itibariyle mutlaktır. Kadı İyaz'da bazı ilim adamlarından şu kanaati nakletmektedir. Bu ilmin ardının arkasının kesileceği, alimlerin ve salih insanların sözü ile ameli ile aydınlanılan kimselerin olmayacağı ahir zamanda olacaktır. Yüce Allah bu eksiği telafi eden, onun yerini tutan ve onlara bir uyarıcı olarak takdir buyuracaktır. Ama birinci açıklama daha güçlüdür. Çünkü konuşmasında doğru sözlü olmayan kimsenin rüyasında da rüyasını anlatmasında da tutarsızlık olur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanın rüyası nübüvvetin 45 cüzünden bir cüzdür. Diğer bir rivayette müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Bir diğer rivayette salih rüya nübüvvetin 46 cüzünden bir cüzdür. Bir diğer rivayette salih adamın rüyası nübüvvetin 45 cüzünden bir cüzdür. Bir diğer rivayette de salih rüya nübüvvetin 70 cüzünden bir cüzdür buyurulmaktadır. Böylelikle 3 farklı rivayet gelmiş bulunmaktadır. Meşhur olan 46'da 1, ikincisi 45, üçüncüsü de 70 cüzden bir cüz rivayetidir. Müslim'den başka kaynaklarda İbn Abbas'ın rivayetinde 40 cüzden bir cüz şeklindeyken bir rivayette de 49 cüzden bir cüz denilmektedir. Abbas radıyallahu anh'ın rivayetinde 50 cüzden, İbn Ömer rivayetinde 26 cüzden, Ubade rivayetinde ise 44 cüzden denilmektedir. Kadıyaz dedi ki, Taberi bu farklılığın rüyayı gören kişinin durumunun farklılığına bağlı olduğuna işaret etmektedir. Salih müminin rüyası nübüvvetin 46 cüzünden bir cüz olur. Fasığın rivayeti ise 70 cüzden bir cüz olur. Bundan maksadın rüyaların kapalı olanlarının 70 cüzden bir cüz, açık seçik olanlarının ise 46 cüzden bir cüz anlamında olduğu da söylenmiştir. Hattabi ve başkaları dedi ki, kimi ilim adamı da şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme 23 yıl boyunca vahiy geldi. Bunun 10 yılı Medine'de, 13 yılı Mekke'deydi. Bundan önce ise 6 ay boyunca vahiy ona rüyada gösterildi. Bu ise 46 cüzden bir cüzdür. El-Mazeri dedi ki, bir diğer açıklamaya göre maksat şudur: rüyaların onun gördüklerine benzeyen tarafları vardır. Ayrıca salih kimselerin rüyalarının nübüvvetin 46'da birini benzerliği vardır. Bazıları birinci görüşü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nübüvvetten önce rüya gördüğü sürenin 6 ay olduğu sabit olmamıştır denilerek ve ayrıca nübüvvetten sonra çok sayıda rüyalar gördüğü ve bunların da 6 aya eklenmesi gerektiği, bu durumda da oranın değişiklik göstereceğini söyleyerek tenkit etmişlerdir. El-Mazeri dedi ki, bu ikinci itiraz geçersizdir çünkü meleğin gönderilmesi suretiyle vahiyden sonra görülen rüyalar sayılmaz. Ama bununla şunun kastedilmiş olma ihtimali de vardır: rüyada gayba dair haber vermek söz konusudur. Bu da nübüvvetin semerelerinden birisidir. Ama bu nübüvvetin sınırları içinde değildir. Çünkü Yüce Allah'ın şeriatleri bildiren, hükümleri açıklayan bir nebi gönderip bu nebinin ebediyen gayb olan bir hususu haber vermemesi mümkündür. Bu durumu ise onun nübüvvetine bir gölge düşürmez ve nübüvvetin maksadını etkilemez. Nübüvvetin bir bölümünü teşkil eden bu gayba dair haber vermek ise meydana gelecek olursa ancak doğru olarak meydana gelir. Allah en iyi bilendir. Hatta bir dedi ki, bu hadis rüyanın durumunu daha da pekiştirmekte, rüyanın konumunu tahkik etmektedir. Rüyanın nübüvvetin bölümlerinden bir cüz olması ancak nebiler hakkındadır, başkaları hakkında değildir. Nebilere de Allah'ın salat ve selamları onlara, uyanıkken vahiy gönderildiği gibi uykudayken de vahiy gönderilirdi. Hatta bir devamla dedi ki, bir ilim adamının dediğine göre hadis nübüvvete muvafakat etmek suretiyle gelen rüya kastedilmektedir. Çünkü bu nübüvvetten geriye kalan bir cüzdür. Allah en iyi bilendir. Ben ise bukayı severim ama tasmayı sevmem. Bukay ise dinde sebattır. İlim adamlar der ki, bukayı sevmesinin sebebi iki ayağa konulmasından dolayıdır. Bu ise masiyetlerden, kötülüklerden ve çeşitli batıllardan alıkoymaktır. Tasmanın konulduğu yer ise boyundur. Bu da cehennemliklerin niteliğidir. Yüce Allah da, biz onların boyunlarına tasmalar koyduk. Yasin 8. Ve o vakit tasmalar onların boyunlarında olacaktır. Mü'min 71 buyurmaktadır. Rüya tabiri alimleri de bu iki lafzı çeşitli yorum konumlara yerleştirip şöyle demişlerdir: bir mescitte yahut hayır işlenen bir yerde ya da güzel bir haldeyken ayaklarına bukağa vurulduğunu görecek olursa, bu onun bu husustaki sebatına delildir. Aynı şekilde velayet makamındaki bir kimse bunu görecek olursa, onun o makamda sebat göstereceğine delildir. Bir hasta, bir mahpus, bir yolcu ya da bir sıkıntı ya da sıkıntılı bir kimse bunu rüyasında görse, bu da onun orada o halde sebat göstereceğine delildir. Şayet bukağı ile birlikte bir de tasma bulunursa, bu sefer hoşlanılmayan hal daha da ağır basar. Çünkü bu azaplandırılacakların niteliğidir. Tasmaya gelince, eğer boyunda görülürse yerilen bir durumdur. Eğer beraberinde başka karinelerde bulunursa veliliğe delalet eder. Nitekim her bir vali boynunda tasma olduğu halde haşredilecektir. Ta ki adaleti onu ondan kurtarıncaya kadar. Eğer boynunda bağ olmayıp elleri bağlı ise bu da güzeldir. Her iki elinin şerden uzak olduğuna delildir. Bazen bunların cimriliklerine de delil olabilir. Yapmayı niyet ettiği fiilleri yapamayacağına da delil olabilir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin rüyada beni gören beni görmüş olur buyruğu babı. 5879. Bize Ebu Rabi Süleyman bin Davud el-Ateki tahdis etti. Ebu Hureyre dedi ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyada gören beni görmüş demektir. Çünkü şüphesiz şeytan kendisini bana benzetemez buyurdu. 5880. Bana Ebu Tahir ve Harmele de tahdis edip dedi ki, Bize İbni Veyb haber verdi. Bana Yunus İbni Şihab'dan haber verdi. Bana Ebu Seleme bin Abdurrahman'ın tahdis ettiğine göre Ebu Hureyre dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i şöyle buyururken dinledim. Rüyada beni gören uyanıkken de beni görecektir. Yahut da uyanıkken beni görmüş gibidir. Şeytan ise kendisini bana benzetemez. İbni Şihab ayrıca dedi ki Ebu Seleme dedi ki Ebu Katade dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni gören hakkı görmüş olur buyurdu. 5881. Bunu bana Züheyr bin Harp de tahdis etti. Bize Yakup bin İbrahim tahdis etti. Bize Zühri'nin kardeşinin oğlu tahdis etti. Bize amcam tahdis etti deyip her iki hadisi birlikte her iki ayrı senediyle ve birebir Yunus'un hadisiyle aynı şekilde rivayet etti. 5882. Bize Kuteybe bin Said de tahdis etti. Bize Leys tahdis etti. Diğer bir senette bize İbn-i Rum da tahdis etti. Bize Leys Ebu Zübeyir'den haber verdi. O Cabir'den rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem rüyada beni gören beni görmüş demektir. Çünkü şeytanın kendisini bana benzetmesi onun yapabileceği bir şey değildir buyurdu. Ayrıca şöyle buyurdu. Biriniz bir rüya yani hul gördüğü takdirde rüyada şeytanın kendisiyle oynamasını kimseye haber vermesin buyurdu. 5883. Bana Muhammed bin Hatim de tahdis etti. Cabir bin Abdullah dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykuda yani rüyada beni gören beni görmüş demektir. Çünkü şeytanın kendisini bana benzetmesi yapabileceği bir iş değildir buyurdu. Şerh 5879-5883 numaralı hadisler. Beni rüyada gören bir kimse beni görmüş demektir. Çünkü şeytan kendisini bana benzetemez. Başka bir rivayette beni rüyada gören beni görmüş demektir. Çünkü şeytanın kendisini bana benzetmesi yapabileceği bir şey değildir. Başka bir rivayette şeytanın kendisini benim suretime benzetmesi yapabileceği bir iş değildir. Bir diğer rivayette beni gören hakkı görmüş demektir. Bir rivayette de beni rüyada gören bir kimse uyanıkken de beni görecektir. Yahut da uyanıkken beni görmüş gibi olur denilmektedir. İlim adamları Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni görmüş olur buyruğunun anlamı hususunda ihtilaf etmişlerdir. İbnül Bakillani dedi ki bu şu demektir. Onun rüyası sahihtir. Karma karışık anlamsız rüyalar değildir. Şeytanın benzetmelerinden de değildir. Onun bu açıklamasını hakkı görmüş olur rivayeti desteklemektedir. Yani o rüya sahih doğru bir rüyadır. Rüya gören bir kimse bazen Nebi sallallahu aleyhi ve sellemi bilinen niteliklerinden farklı bir şekilde görebilir. Bir kimsenin onu rüyasında aksakallı görmesi gibi. Bazen onu biri doğuda diğeri batıda iki kişi aynı zamanda rüyasında görebilir ve onlardan her biri onu kendi yerinde görebilir. El-Mazeri bunu İbnül Bakillani'den naklettikten sonra şunları söylemiştir. Daha başkaları da hadis zahiri üzeredir demiş ve maksadın şu olduğunu belirtmişlerdir. Onu gören bir kimse onu görmesi ile idrak etmiş olur. Bunun önünde bir engel yoktur. Akıl bunu imkansız görmüyor ki hadisi zahirinden başka bir anlama göre yorumlamak mecburiyeti olsun. Onun bazı hallerde niteliklerinden farklı bir şekilde görülmesi ya da aynı zamanda iki ayrı yerde bulunanlar tarafından görülmesine gelince şüphesiz ki bu onun nitelikleri hakkındaki bir yanlışlıktır. Ayrıca onun niteliklerinin gerçeğinden farklı bir şekilde hayalen gösterilmesidir. Kişi de bazen bir takım hayalleri görünen bir şey olarak zannedebilir. Buna sebep ise onun adeten gördükleriyle irtibatlı olarak hayalini kurmasıdır. Böylelikle Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin zatı görülmüş ve nitelikleri ise gerçek şekliyle görülmeyip hayali olarak görülmüş olur. İdrakta ise gözlerin son derece keskin ve gerçekçi görmesiyle mesafenin yakın olması da şart olmadığı gibi görünen kimsenin yerde defnedilmiş olması ya da yerin üzerinde görünür olması da şart değildir. Şart olansa onun sadece var olmasıdır. Ayrıca Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin cisminin yok olduğuna dair delil bulunmamaktadır. Aksine bazı hadislerde cisminin olduğu gibi kaldığını gerektiren ifadeler gelmiştir. Devamlı dedi ki eğer rüyasında kendisine öldürülmesi haram olan birisini öldürmesini emrettiğini görse bu onun gerçek olarak görülen değil hayali sıfatlarının görülmesidir. El-Mazeri'nin açıklamaları bunlardır. Kadıyaz dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni görmüş olur yahut Hakk'ı görmüş olur. Çünkü şeytan kendisini benim suretime benzetemez buyruğu ile kastedilen ise onu hayattayken bilinen nitelikleriyle görmesi hali hakkındadır. Eğer onu o niteliklerinden farklı bir şekilde görse rüya hakikati bulunan bir rüya değil, tevil edilmesi, yorumlanması gereken bir rüya olur. Kadıyaz'ın bu açıklaması zayıftır. Aksine doğru olan şudur, ister bilinen sıfatlarıyla onu görmüş olsun, ister başka türlü görmüş olsun, el-Mazeri'nin zikrettiği sebep dolayısıyla onu gerçek manada görmüş olur. Kadıyaz dedi ki, kim ilim adamı şöyle demiştir, Yüce Allah Nebi sallallahu aleyhi ve selleme şu özelliği vermiştir, insanların rüyalarında onu görmesi sahih yani doğru ve hepsi haktır. Şeytanın hilkati itibariyle onun suretine girmesinin engellenmesi de rüyada onun dili üzere yalan söylememesi içindir. Nitekim Yüce Allah Nebilere selam onlara mucize gibi olağanüstü bir hal vermiştir. Ayrıca uyanıklık halinde de şeytanın onun suretine girmesi de imkansızdır. Eğer böyle bir şey olsa hak ve batıl birbirine karışır ve böyle bir surete bürünme korkusundan yani ihtimalinden ötürü onun getirdiklerine de güvenilmez. Bundan dolayı Yüce Allah onu rüyayı şeytandan dürttüklerinden, vesveselerinden, telkinlerinden, hile ve tuzaklarından korumuştur. Aynı şekilde onların bizzat kendilerini rüyada görmeyi de şeytanın onların kılıklarına girmeye karşı himaye etmiş, korumuştur. Kadıyaz dedi ki, ilim adamlarının ittifak ettikleri üzere Yüce Allah'ın rüyada görülmesi caizdir ve bu rüya sahih doğrudur. İsterse insan onu cisimlerin niteliklerini de görmesi halinde olduğu gibi ona layık olmayan bir nitelikte görmüş olsun. Çünkü o görülen şan Yüce Allah'ın zatından başkasıdır. Zira şan Yüce Allah hakkında cisme bürünmek de hallerinin farklı oluşu da Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin rüyada görülmesinin aksine caiz değildir, imkansızdır. İbnül Bakillan dedi ki rüyada Yüce Allah'ın görünmesi kalbe gelen bir takım ilhamlardır. Bunlar da o rüyayı gören kimse için olmuş ya da olacak diğer bir takım hususlara dair diğer görülen rüyalarda olduğu gibi delaletlerdir. Allah en iyi bilendir. Rüyada beni gören uyanıkken de beni görecektir. Yahut uyanıkken beni görmüş gibidir. İlim adamları der ki eğer bu gerçek manada vaka olarak meydana gelmişse beni görmüş gibidir buyruğu da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni görmüş demektir yahut hakkı görmüş olur. Buyruklarına daha önce açıklaması geçtiği gibi benzer. Eğer uyanıkken beni görecektir buyruğu söz konusu ise bunun hakkında da farklı görüşler vardır. 1. Bundan maksat onun çağında yaşayanlardır. Yani onu gören bir kimse hicret etmemişse Yüce Allah onu hicret etmeye ve uyanıkken gözleriyle onu görmeye muvaffak kılar. 2. Yani o rüyada bu gördüğünün tasdikini ahiret yurdunda uyanıkken görecektir. Çünkü ahirette dünyada onu görmüş olan da görmemiş olan da bütün ümmeti onu görecektir. 3. Ahirette onu ona özel bir yakınlık suretiyle şefaatinin hasıl olması ve buna benzer bir surette görecektir demektir. Allah en iyi bilendir. Uykudayken şeytanın kendisiyle oynadığını haber vermeme babı. 5884. Bize Kuteybe bin Said tahdis etti. Bize Leys tahdis etti. Diğer bir senette bize İmbini Rum da tahdis etti. Bize Leys Ebu Zübeyir'den haber verdi. O Cabir'den, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet ettiğine göre yanına gelip de ben rüyamda başımın koparıldığını, kendimin de onun arkasından onu takip ettiğimi gördüm diyen bir bedeviye bunu anlatmamasını söylediğini ve rüyada şeytanın seninle oynadığını haber verme buyurduğunu rivayet etti. 5885 bize Osman bin Ebu Şeybe'de tahdis etti. Bize Cerir Ameş'ten tahdis etti. O Ebu Süfyan'dan, o Cabir'den şöyle dediğini rivayet etti. Bir bedevi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelip dedi ki ey Allah'ın Resulü rüyada başımın koparıldığını ve yuvarlandığını ben de arkasından koştuğumu gördüm dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de bedeviye rüyanda şeytanın seninle oynamasını insanlara anlatma buyurdu. Yine Cabir dedi ki, daha sonra Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin hutbe verirken, sakın sizden bir kimse rüyasında şeytanın kendisiyle oynamasını anlatmasın buyururken dinledim. 5886 bize Ebu Bekir bin Ebu Şeybe ve Ebu Said el-Eşej de tahdis edip dedi ki, Cabir dedi ki, bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ey Allah'ın Resulü, rüyada başım koparılmış gibi gördüm. Dedi, Cabir dedi ki, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem güldü ve şeytan rüyasında birinizle oynadığı takdirde o kişi bunu insanlara anlatmasın buyurdu. Ebu Bekir'in rivayetinde, birinizle oynandığı zaman dedi ve şeytanı söz konusu etmedi. Şerh 5884-5886 numaralı hadisler. Bir bedevi Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek rüyamda başımın koparıldığını ve benim de arkasından gittiğimi gördüm dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ona bunu yapmamasını söyleyerek rüyanda şeytanın seninle oynadığını haber verme buyurdu. El-Mazeri dedi ki Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bu adamın rüyasındaki anlamsız karma karışık rüya bulunduğunu vahiy ile öğrenmiş yahut da rüyada ona bunu gösteren bir delaletle bilmiş ya da bu şeytanların üzüntü vermek istediği hoşlanılmayan hallerden olduğunu anlamış olma ihtimali vardır. Rüya tabircileri ise kitaplarında başın koparılması hakkında açıklamalar yapmış ve bunu o rüyayı gören kimsenin içinde bulunduğu nimetlerden ayrı kalması yahut kendisinden yukarıda olanların bu nimetlerden ayrılması ve böylelikle onun saltanatının sona ermesi, bütün bu durumlarında bir değişiklik meydana gelmesi diye yorumlamışlardır. Ancak bu rüyayı gören kişi köle ise özgürlüğüne kavuşacağına, hasta ise şifa bulacağına, borçlu ise borcunun ödeneceğine, hac etmemişse hac edeceğine, kederli birisi ise sevineceğine, bir sebepten korkuyor ise güvenlik bulacağına delildir. Allah en iyi bilendir. Rüyanın tevili yani yorumu hakkında bir bab. 5887 bize Hicab bin el-Velid tahdis etti, bize Muhammed bin Harp ez-Zübeydi'den tahdis etti. Bana ez-Zühri Ubeydullah bin Abdullah'tan haber verdiğine göre, İbn Abbas yahut Ebu Hureyre'nin tahdis ettiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi. Diğer bir senette bana Harmele bin Yahya et-Tucibi'de lafız ona ayet olmak üzere tahdis etti. Bize İbni Vehb haber verdi. Bana Yunus'un İbni Şihab'dan haber verdiğine göre Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe kendisine şunu haber verdi. İbn Abbas'ın tahdis ettiğine göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, ey Allah'ın Resulü, ben bu gece rüyamda azar azar yağ ve bal damlatan bir bulut gördüm. İnsanların da ondan avuçlarıyla aldıklarını gördüm. Kimisi çok, kimisi az aldı. Bir de gökten yere ulaşan bir ip gördüm. Senin o ipi tutup onunla yukarı yükseldiğini gördüm. Sonra senin akabinde bir adam da onu tuttu, o da yükseldi. Sonra onu bir başka adam tuttu, o da yükseldi. Sonra onu bir başka adam tuttu ve ona tutunmuşken koptu. Sonra onun için o ip bağlandı, o da yükseldi dedi. Ebu Bekir, ey Allah'ın Resulü, babam sana feda olsun. Allah'a yemin ederim ki beni bırak da bu rüyayı ben yorumlayayım dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu yorumla buyurdu. Ebu Bekir dedi ki, bulut İslam'ın bulutudur. O buluttan azar azar damlayan yağ ve bal Kur'an'dır. Onun tatlılığı ve yumuşaklığıdır. Ondan insanların avuçlayarak almalarına gelince, bu da Kur'an'dan çok alan ile az alanını temsil eder. Gökten yere ulaşan ip ise senin üzerinde olduğun haktır. Sen onu tutuyorsun ve Allah da onunla seni yükseltiyor. Sonra senin arkandan gelen bir adam da onu tutacak ve o da onunla yükselecek. Daha sonra onu bir başka adam yakalayacak, o da onunla yükselecek. Sonra bir başka adam onu tutacak ve onu tutuyorken ip kopacak. Sonra onun için o ip bağlanacak ve onunla yükselecek. Ey Allah'ın Resulü, babam sana feda olsun. İsabet mi ettim, hata mı ettim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kısmında isabet ettin, bir kısmında hata ettin buyurdu. Ebu Bekir, Allah'a yemin ederim ey Allah'ın Resulü, nerede hata ettiğimi bana söyle dedi. Allah Resulü, yemin etme buyurdu. 5888. Bunu bize İbni Ebu Ömer de tahsis etti. Bize Süfyan Zühri'den tahsis etti. O Beydullah bin Abdullah'tan, o İbni Abbas'tan şöyle dediğini rivayet etti. Uhud'dan döndüğü sırada bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, ben bu gece rüyamda azar azar yağ ve bal damlatan bir bulut gördüm," deyip hadisi Yunus'un hadisiyle aynı manada rivayet etti. 5889. Bize Muhammed bin Rafi de tahdis etti. Bize Abdurrezzak tahdis etti. Bize Ma'mer Zühri'den haber verdi. O Ubeydullah bin Abdullah bin Utbe'den, o İbn Abbas yahut Ebu Hureyre'den diye rivayet etti. Abdurrezzak dedi ki, Ma'mer bazen İbn Abbas'tan diyor, bazen de Ebu Hureyre'den diyordu. Buna göre bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip, "Bu gece ben bir bulut gördüm," deyip öncekilerin hadisiyle aynı manada rivayet etti. 5890. Bize Abdullah bin Abdurrahman Eddarimi'de tahdis etti. Bize Muhammed bin Kesir tahdis etti. Bize Süleyman, ki o İbni Kesir'dir, Zühri'den tahdis etti. O Ubeydullah bin Abdullah'tan, o İbn Abbas'tan rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ashabına söylediği sözlerden birisi de, "Sizden kim bir rüya görmüşse onu anlatsın, ben de o rüyasını ona yorumlayayım," buyururdu. İbn Abbas dedi ki, "Bir adam geldi ve ey Allah'ın Resulü, bir bulut gördüm," deyip hadisi öncekilerin hadisine yakın olarak rivayet etti. Şer 5887-5890 numaralı hadisler. Bu gece rüyamda azar azar yağ ve bal damlatan bir bulut gördüm. Zulle bulut demektir. Tı harfi ötçeli ten tufu ve kesreli ten tifu. Azar azar damlatıyordu demektir. Yetekef fune, avuçları ile alıyorlardı anlamındadır. Sebep de ip demektir. Vasıl yani varan ise ulaştıran demektir. El-Leyle hakkında Salef ve başkaları şunlar demiştir. Sabahtan itibaren güneşin batışına kadar El-Leyle, bu gece denilir. Güneşin zevalinden geceye kadar ki zamanda ise El-Bariha, dün denilir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin "bir kısmında isabet ettin, bir kısmında hata ettin" buyruğunun anlamı hususunda ilim adamları ihtilaf etmişlerdir. İbn-i Kuteybe ve başkalarının dediklerine göre bu, "sen bu rüyanın yorumunu yaparken açıklamasında isabet ettin ve gerçek şekliyle onu yorumlayabildin. Fakat ben sana emretmeden önce onu yorumlamakta acele ettiğin için hata ettin." Başkaları da şöyle demektedir. İbn-i Kuteybe'nin ve ona muvafakat edenlerin bu açıklaması tutarsızdır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu hususta ona izin vermiş ve onu yorumla demiştir. Onun hata etmesi rüyanın bir kısmını yorumlamamasından dolayıdır. Çünkü rüyayı gören kişi, "ben azar azar yağ ve bal damlatan bir bulut gördüm," dedi. Ebu Bekir Es-Sıddik radıyallahu anh da bunu Kur'an'ın tatlılığı ve yumuşaklığı ile yorumladı. Bu ise ancak balın yorumudur. Fakat yağın yorumunu yapmadı. Bunun yorumu ise sünnettir. Dolayısıyla Kur'an ve sünnet demesi gerekirdi. Nitekim Tahavi de buna işaret etmiş, başkaları da şöyle demiştir. Hatta Osman radıyallahu anh'ın halifelik görevinden alınmak istenmesinde meydana gelmiştir. Çünkü rüyayı gören kişi rüyasında onun ipi tutmakla birlikte o sırada ipin koptuğunu ifade etmişti. Bu da Osman radıyallahu anh'ın bizzat görevden ayrılmasına delildir. Ebu Bekir Es-Sıddık ise bunu bir adamın o ipi yakalaması ve bu sırada ipin kopması, sonra da bu ipin onun için bağlanması ve onunla yükselmesi diye yorumlamıştır. Osman radıyallahu anh ise görevinden zorla azledilmiş, öldürülmüş ve başkası göreve getirilmişti. O halde bunun yorumunda doğru olan ipin bağlanmasının kendi kavminden bir başkasının göreve getirilmesi şeklinde yorumlanmasıydı. Başkaları ise hatta onun rüyayı yorumlamayı istemesidir demiştir. Allah'a yemin ederim ki, "Ey Allah'ın Resulü, nerede hata ettiğimi bana söyle. Allah Resulü yemin etme," buyurdu. Bu hadis ilim adamlarının şu görüşlerine bir delildir. Sahih hadislerde yemin edenin yeminin gereğini yerine getirmesi emredilen hususlar, ancak o yemin edenin yeminini yerine getirmekte bir kötülük ve açık bir meşakkat bulunmaması hali hakkındadır. Eğer bunlar varsa yemin edenin yeminini getirmek emrolunmaz. Çünkü Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yemininin gereğini yerine getirmekte bir maslahat olmadığını görünce o yemininin gereğini yerine getirmedi. Belki de bu kötülük Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin o ipin Osman radıyallahu anh'ın elindeyken kopmasının onun öldürülmesi demek olduğunu, buna bağlı olarak da meydana gelecek savaş ve fitneler olduğunu bilmesiydi. Bunların yayılmasından korktuğu için bunları söylemekten hoşlanmadı. Yahut da kötülük yorumlamakta acele etmesini kabul etmeyip insanlar arasında onu azarlamasıdır. Ya da o Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra o ip tutacak olan adamları tayin etmemesinde hata etmiştir. Ama Nebi sallallahu aleyhi ve sellem onları muayyen olarak açıklasaydı bu bir mevsedet yani kötülük olabilirdi. Allah en iyi bilendir. Bu hadisten de şu hükümler anlaşılmaktadır. 1. Rüyayı yorumlamak caizdir. 2. Rüyayı yorumlayan kişi isabet de edebilir, hata da edebilir. 3. Rüyanın kayıtsız ve şartsız bir şekilde ilk yorumlayıcının yorumu gibi çıkacak diye bir şey yoktur. Bu onun o rüyayı doğru bir şekilde yorumlaması ve yorumunun isabetli olması halinde söz konusudur. 4. Yemin eden ve ant veren kimsenin yemininin gereğini yerine getirmekte bir kötülük yahut açık bir zorluk varsa o yemininin gereğini yerine getirmek müstahap değildir. Kadıyaz dedi ki yine bu hadiste şu da anlaşılmaktadır. Yemin ederim diyen kimseye kefaret düşmez. Çünkü Ebu Bekir radıyallahu anh yemin ederim sözünden fazlasını söylememiştir. Ama Kadıyaz'ın bu sözüne gerçekten hayret edilir. Çünkü Müslim'in sahihinin bütün nüshalarında bulunan ibare şudur. Allah'a yemin olsun ki ey Allah'ın Resulü bana söylemelisin. Bu ise açıkça bir yemindir ve bunda uksimu yemin ederim yoktur. Allah en iyi bilendir. Kadıyaz dedi ki İmam Malik'e rüya yorumunu yapacak kişinin kanaatine göre kötülüğe işaret ediyorsa onu hayırlı bir şekilde yorumlayabilir mi diye soruldu. O maazallah nübüvvetle mi oynayacak? O nübüvvetin cüzdanından birisidir diye cevap vermiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabına sizden rüya gören kimse derdi. Kadıyaz dedi ki onlara göre bu lafzın anlamı şudur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu çokça yapardı. Ravi onun yaptıklarından birisi de demiş gibidir. Hadis-i şerifte rüya ilmi rüyaya dair soru sormak ve onu yorumlamak teşvik edilmektedir. İlim adamları der ki ashabın sormaları ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kendilerine rüya yorumunu öğretmesi, faziletini ve rüyanın yüce Allah'ın dilediği şekliyle gaybe dair bir kısım haberleri kapsaması şeklinde anlaşılır. İmam Nevevi'nin Sahih-i Müslim Şerhi el-Minhac'a devam edeceğiz inşallah.
1: Sahih-i Müslim Şerhi El-Minhac Yazan İmam Nevevi Polen Yayınları Okuyan Dinçer Akın

Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için ikindi ezanı. Allah

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Âl-ü İmran 53. Havarilerin duası. Rabbimiz, indirdiklerine iman ettik. Elçiye de uyduk. Bu nedenle bizi hakikate şahit olanlarla birlikte kaydet.

0: Özel FM 103.2.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
2: Aysan Elektrik, toptan ve perakende elektrik malzemeleri satış ve pazarlama. Adrese ürün teslimi hizmetimiz mevcuttur. 0212 237 6807 254 9634 Karaköy Perşembe Pazarı.
3: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
4: Türkiye'nin her yerine her marka ve model toptan ikinci el cep telefonu satışımız mevcuttur. Demir Store. Detaylı bilgi için 0532 304 66 14.
5: Manevi ve ahlaki değerler üzerine inşa ettiğimiz eğitim sistemimizde okul derslerinin yanı sıra Kur'an-ı Kerim, Arapça, Siyer ve Akaid dersleri de verilmektedir. Özel Hak Bahtiyar Koleji 0555 963 98 46 Sultanbeyli.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
6: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği 0212 523 03 30 umutol.org.
7: Tekstil imalatı sektöründe özel üretim, spesyal ürünler de dahil olmak üzere ipliğe dair her şey Ahsem İplik'te. Tekstil makine yedek parçaları, sarf malzemeleri ve tekstil aksesuarlarına dair aklınıza gelecek her ürünle Güvercin Tepe, Başakşehir'de hizmetinizdeyiz. Ahsem İplik 0544 283 02 02.
8: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
9: Düğün, nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
10: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, vuvuzel kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
11: Desibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın. Siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona. Hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
12: Plastik enjeksiyon kalıp imalatında 30 yıllık tecrübemizle Başakşehir'deyiz. 0212 671 56 çift 0. Demkur Kalıp.
13: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
14: Mutfak dolabından duşa kabine, elektrik, su, doğalgaz tesisatından fayans, parke, cam balkona, el ve iş yerinizle ilgili her türlü tablat ve tamirat işlerinizde uzman ekibimizle hizmetinizdeyiz. Bost Dekorasyon 0545 493 80 49 Avcılar.
1: Reklamları dinlediniz.
15: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
16: Allah'ın ayetlerini yalanlayıp onlardan yüz çevirenden daha zalim kim olabilir? Ayetlerimizden yüz çevirenleri, yüz çevirmeleri sebebiyle azabın en kötüsüyle cezalandıracağız. İnanmak için illa meleklerin gelmesini yahut Rabbinin gelmesini ya da Rabbinin bazı ayetlerinin gelmesini mi bekliyorlar? Ama Rabbinin azap işaretlerinin geldiği gün daha önce iman etmemiş yahut imanında bir hayır kazanmamış kimseye artık inanması bir fayda sağlamaz. De ki, bekleyin, biz de beklemekteyiz. Dinlerini parça parça edip grup grup olanlar var ya, senin onlarla hiçbir ilişkin yoktur. Onların işi Allah'a kalmıştır. Sonra Allah onlara yaptıklarını haber verecektir. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 143. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa, tayin ettiğimiz vakitte tespit ettiğimiz yere gelince Rabbi de onunla konuştu. Musa,
1: Rabbim, göster bana zatını, göreyim seni, dedi.
0: Allah, asla göremezsin beni, dedi. Fakat şu dağa bir bak. Eğer o yerinde kalırsa bu durumda ancak o zaman beni görebilirsin. Ve Rabbi dağa tecelli eder etmez onu toza dumana çevirdi. Musa ise baygın, yıkıldı kaldı. Kendine geldiği zaman dedi ki,
1: şanın ne yücedir senin. Pişmanlık duyarak sana yöneldim ve ben bu gerçeğe yaşayarak inanan ilk kişi.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Her hususta temizliğe önem ver. Evinde, elbiselerinde, vücudunda, iş yerinde. Çünkü bu din temizlik üzerine kurulmuştur.
1: Sade ve gösterişten uzak giyinin.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: Abdullah ibn Amr ibn al-As radıyallahu anhum rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İmanı en kamil olan mümin, ahlakı en güzel olanıdır. Sizin en hayırlınız eşlerine karşı hayırlı olanınızdır. Tirmizi. Hadis hasen ve sahihtir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor. Dünyanın basit, geçici menfaatleri için ahiretinizi harap etmeyin. Şahsınızla ilgili hususlarda her zaman hoşgörülü, affedici olun. Fakat dinimizin herhangi bir hüküm mevzu bahis olduğu zaman yapılması gereken neyse mutlaka onu yapın. Bu hususta asla hoşgörülü davranmayın.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel efendim.

0: Özel FM.
1: Kul inne salati.
2: De ki muhakkak ki benim namazım.
1: Ve nusuki.
2: İbadetlerim.
1: Ve mahyaya.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Ve memati.
2: Hayatım ve ölümüm.
1: Lillahi rabbil alemin.
2: Alemlerin Rabbi olan Allah içindir.
0: Özel FM 103.2.
3: Bebeğim, beguman, nimecamin, ibadetimin, ciyanamin, mirinamin, hamij bu perverdegâr-i âlemi, Allah Teala rana.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.
4: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
5: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
6: Kendi tesislerimizde helal şekilde kesilmiş etlerden hazırlanmış nefis dönerimizi ve birbirinden lezzetli tatlı çeşitlerimizi mutlaka deneyin. Müessesemizde aile salonumuzun yanı sıra ev ve iş yerlerine paket servisimiz de mevcuttur. Ye bak damakta tat. YB Döner 0533 656 77 37 Bahçeli Evler.
7: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Tüm asgari ücretlilere 180 bin liraya kadar bankasız, kredi kartsız, kefilsiz alışveriş imkanı sunuyoruz. Üstelik 15 ay taksit imkanıyla. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya, her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com. Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 700 63 57 Ümraniye.
8: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakendede uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
5: Hacı Baba Lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
9: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
10: Bir damla su bir ömür demektir. Afrika'da çocuklar kirli sularla hayatta kalmaya çalışıyor. Şimdi su kuyusu bağışı yap, bir köyün kaderi değişsin. Açtıracağın her kuyu sana sadaka-i cariye olsun. Gel bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uvet.org.tr.
11: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
12: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
13: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
14: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 15 15
15: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
16: Darıca Rot Balans, aracınızın ihtiyacı olan her şeyi tek çatı altında sunuyor. Alt takım ve mekanik onarım, arıza tespiti, en trend, jant ve lastik modelleriyle kusursuz Rot Balans. Konforlu yolculuğun mimarı Darıca Rot Balans'la yola güvenle çıkın. 0537 726 03 28 Darıca.
17: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
18: Zengin mobilya modellerimiz ve farklı model tercihlerinizin yanı sıra özel mobilya tasarımlarınız için de hizmetinizdeyiz. Mücahit Mobilya. Instagram hesabımız Mücahit Klasik Mobilya. 0543 923 0802. Ereğli Caddesi No 27 Siteler Ankara.
19: Reklamları dinlediniz.
20: Vuslat Dergisi Temmuz sayısı Değerler Çökerken dosyasıyla yayında. Profesör Doktor Sefa Saygılı, Profesör Doktor Kadircan Atan ve psikolog Erkan Özen'in dikkat çeken yazılarıyla ahlaki çözülme, sosyal yozlaşma ve toplumsal bozulma farklı yönleriyle ele alınıyor. Değerlerimizi yeniden düşünmek ve geleceğimizi daha sağlam inşa etmek için Vuslat Dergisi Temmuz sayısını mutlaka okuyun.
21: Kaybettiklerimiz, ailemiz, dostlarımız, sevdiklerimiz, yerini dolduramayacaklarımız. Türkiye'de her gün yerini dolduramayacağımız 300 hayat sigara yüzünden kayboluyor. Fakat sigara şirketleri kaybettikleri müşterilerinin yerini kolayca doldurabiliyor. Onlar kazanırken biz kaybediyoruz. Çok uluslu sigara şirketleri her yıl 700 milyar dolar kazanırken dünyada 7 milyon insan ölüyor. Buna dur diyebilirsin. Bırakabilirsin.org Yeşilay.
22: Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta.
23: Özel FM.

0: Saat 18.
1: Özel FM. www.ozelfm.net. Ozelfm.net.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Değerli dinleyiciler, değerli kardeşler, yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğiticiliği ve öğretim metotlarını ders olarak işlemeye devam ediyoruz. Abdülfettah Ebu Gudde Üstadın bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları adlı kitabından inşallah devam ediyoruz. Şimdi bir başlık var, hemen ardından bir diğer başlık var. Bunların ikisine aynı anda örnek olacak hadisler inşallah sıralayacağız. İlki Resulullah aleyhissalatü vesselamın teşvik ederek ve korkutarak öğretmesi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, ki Kur'an'ın da ona verdiği görevdir, beşirun ve nedirun, müjdeleyici ve uyarıcıdır der Kur'an Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için. Dolayısıyla Resulullah aleyhissalatü vesselam bir şeyi teşvik edeceği zaman, bir iyiliği, bir ahlaki davranışı, bir ibadeti, cennette Allah-u Teala tarafından sevap verilecek olan her türlü İyi ameli anlatacağın zaman Müslümanları teşvik edici bir dille anlatır. Onun nimetini zikreder. Ve aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine Müslümanları sakındırmak istediği zaman onları uyarır. Cehennem azabıyla uyarır. Başlarına gelebilecek kötü hususlarla alakalı uyarır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dili tıpkı Kur'an'da olduğu gibi uyarma ve müjdeleme, korkutma ve müjdeleme konusunda dengelidir. Kur'an'da böyledir. Ve bu çok önemli bir pedagojik, aynı zamanda bir eğitim açısından da çok önemli bir nüanstır. Sadece korkutmak, sadece baskı, sadece sert bir görüntü bir eğitimci için, bir öğretmen için, bir hoca için, hatta bir insan için çok doğru değil, çok faydalı değil, verimli değil. Sadece müjdelemek, sadece iyiliklerden bahsetmek, güzelliklerden bahsetmek falan, yani böyle çok optimist, çok iyimser olmak, hiç gerçekçi olmamak, kötü taraflardan bahsetmemek, kötü davranışlarla alakalı uyarmamak, işin sıkıntılı tarafını göstermemek, cehennemden bahsetmemek, bu da sıkıntılıdır. İkisinin ortasında itidalli bir yol izlemek gerekir. Tebliğ yaparken, öğretim yaparken, babalık yaparken, abilik yaparken, dostluk yaparken her zaman bu iki denge, bu iki duygu arasındaki denge gözetilmesi gerekiyor. Bu iki duygu çok önemli duygulardır çünkü. Yani ümit etmek ve korkmak. Ümit duygusu teşvik edici söylemler ister. Nimetleri duymak ister. Gelecekte başına gelebilecek güzel şeyleri duymak ister ümit duygusu. Korkuda kötü olayları bilmek ister ki ondan sakınabilsin. Şimdi dolayısıyla hem korku insanın aksiyona geçmesi için, insanın bir şeyi, bir hareketi, bir ameli yapması için, korku ve ümit etme duyguları dengeli olduğunda çok sağlıklı bir şekilde o ameli yerine geç. Sadece korktuğu zaman, çünkü sadece korktuğu zaman İnsan o işi çok şevkle yapmayabilir. Sıkılabilir o işten, içi daralabilir. Sadece ümitle yaptığında bu sefer yanlış tarafları göz ardı edebilir. Yanlış şeylere karşı bir rehavet oluşabilir. O yüzden hep uyarı ve korku dengesi çok önemlidir. Uyarı ve müjdeleme dengesi çok önemlidir kardeşler. Bu en temel, yani bu çok hayati bir dengedir. Her konuda karşımıza çıkabilir bu. Sevgi, nefret, ümit, korku. Bu denge her alanda karşımıza çıkabilir. Bunu gözetmemiz gerekir. Ve bu duygular çok güçlü duygulardır. Yani biz ümit ettiğimizde, teşvik edildiğimizde, tahrik edildiğimizde harekete geçeriz. Korkutulduğumuzda geri çekiliriz. Dolayısıyla insanları aksiyona, İnsanları davranışlara sevk edecek en önemli duygulardır. O yüzden dinin yerini almak isteyen pek çok iktidar sahibi, pek çok insanları manipüle etmek isteyen kişiler, pek çok ideoloji ne yapar? İnsanlara ümit verir ve korkutur. Onlara bir ütopya gösterir.
bir gelecek vaadinde bulunur ve aynı zamanda bir distopya gösterir. Yani eğer bana gelmezsen, bana inanmazsan, benim liderliğime, benim ideolojime, benim ilkelerime inanmazsan şöyle şöyle kötü şeyler başına gelir diye ne yapar? Ona sahte bir cennet ve sahte bir cehennem tasavvuru sunar ki onun dediği o söylemi üreten odaklara inansın, onların peşinden gitsin. Dolayısıyla korku ve ümit duygularımızın nereye bağlandığının çok önemi var. Çok dikkat etmemiz gerekir. Acaba bizim ümit ve korku duygularımızı birileri bazı propagandalarla, bazı komplo teorileriyle, bazı yanlış sözlerle acaba tahrik edip İslam'dan başka ilkelere, İslam'dan başka ideolojilere, İslam'dan başka dinlere çağırıyor mu? O dinler, onların sünneti, onların yaptıkları gibi davranmaya itiyor mu? Harama, ahlaksızlığa itiyor mu acaba? Benim korku ve ümit duygularım tahrik edilerek. Buna çok dikkat etmek gerekir. Ve dolayısıyla korku ve ümit duygularını mümkün olduğu kadar en çok Kur'an ve sünnetle beslemek gerekir. Şimdi bir diğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliği ile alakalı önemli hususlardan biri de geçmiş ümmetlerin kıssalarından haber vermesi. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten Kur'an'ın bir sünneti. Kur'an'da Allah-u Teala metot olarak kıssaları anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, o da ümmetine tebliğ ediyor. Dolayısıyla ümmet geçmiş ümmetlerin yaşadığı benzer olayları görüyor. Oradan hem teşvik oluyor hem korkuyor. Eğer geçmiş ümmetlerden başarısız olanlar, imtihanı kaybedenlerin durumlarını gördüğünde o duruma düşmekten sakınıyor. Dolayısıyla onların yaptığı hatalara düşmemeyi bilinçli bir şekilde öğreniyor. Ya da geçmiş ümmetlerden başarılı olanlar, imtihanı alnının akıyla gerçekleştirenleri dinlediklerinde de ne oluyor? O zaman da onlar gibi onların yaptığı doğru amelleri taklit etmeye dönük bir teşvik, bir şevk uyanıyor içlerinde. Bununla alakalı birkaç rivayet var. İnşallah bunları, bu hadisleri zikredelim. Buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir adam Ebu Hureyre rivayet ediyor, başka bir köydeki arkadaşını ziyarete gitmiş. Allah onu gözlemek için yoluna bir melek oturtmuş. Adam meleğin yanına gelince melek nereye gitmek istiyorsunuz diye sormuş. Adam da demiş ki bu köyde bulunan bir kardeşimi ziyaret etmek istiyorum. Melek de demiş ki onun yanında gözetip kolladığın bir dünyalığın mı var? Yani menfaat için mi gidiyorsun?

ıslak toprağa yalıyor. Adam içinden demiş ki bu köpek de benim gibi son derece susamış. Ve kuyuya inip mestini, ayakkabısını suyla doldurmuş. Sonra onu ağzıyla tutarak yukarı çıkmış. Yani belli bir zahmet harcıyor bunu yapmak için. Allah bu davranışından dolayı köpeği sulamış. Allah-u Teala da bu davranışından dolayı onu bağışlamış, günahlarını bağışlamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabeler sormuş. Ya Resulallah, hayvanlara yaptığımız iyilikler sebebiyle bize ecir var mı? Diye Resulullah da buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, her yaş ciğer sahibine yapılan iyiliğe ecir vardır. Yani her canlıya yapılan iyiliğe ecir vardır buyurmuş Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla alakalı başka hadisler de var. Yine bir başka hadiste bir köpek kuyunun etrafında dolaşıyor. Susuzluktan neredeyse ölecek. İsrailoğullarından bir fahişe onu görüyor. Hemen mestini çıkarıyor. Başörtüsüne bağlıyor onu. Daha sonra su çekiyor ve hayvanı suluyor. Bu sebeple, bakın bu küçük amel sebebiyle, ama bu çok iyi niyetli bir amel olduğu için, çok safiyane bir amel olduğu için Allah-u Teala günahlarını bağışlıyor. Çok önemli bir teşvik. Ne kadar büyük bir teşvik değil mi? Canlılara, insanlara, hayvanlara iyilik yapmak. İyi bir insan olmak. İyilik yapmak insanlara, hayvanlara, canlılara teşvik ediliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Bir başka bir hadiste bir kadın bağlayıp ölüme terk ettiği bir hayvan nedeniyle cehenneme girmiş. Onu hapsettiğinde ne yedirmiş, ne sulamış, ne de yerdeki haşerelerden yemeye bırakmış. Kadının biri hayvana bir zulmediyor. Çok kötü bir zulmü. Onu ölüme terk ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun cehenneme gittiğini söylüyor. Tabi Müslümansa cehennemde yanıp çıkacak ama yine cehennemi hak edecek bir amel olarak değerlendiriyor Allah-u Teala bunu. Dolayısıyla bakın, dikkat ederseniz hayvanları sevmek, canlıları sevmek ve onlara yardımcı olmak, iyilik etme konusunda hem çok teşvik edici hem de son derece zarar verme konusunda da son derece sakındırıcı iki hadis mesela. Ebu Hureyre radıyallahu anh yine rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki beşikte konuşanlar sadece üç kişidir. Birincisi İsa bin Meryem. İkincisi de şu kıssadaki bebek. Kıssayı anlatalım. Cüreyc'in arkadaşı, yani konuşan bebek Cüreyc'in arkadaşı. Cüreyc, abid bir insan. Bir manastır yaptırıyor ve içinde yaşıyor. Bir gün namaz kılarken annesi geliyor. Diyor ki, ya Cüreyc, diye sesleniyor Cüreyc'e. Cüreyc de, ya Rabbi, annem ve namazım, deyip namazına devam ediyor. Bu şu demek, ya Rabbi, annemle namazım arasında kaldım, ben namazı tercih ediyorum, deyip namaza devam ediyor. Yani en faziletlisini tercih ediyorum. Hatta etmem için beni muvaffak kıl diye bir dua ediyor aslında orada ve namaza devam ediyor. Tabii burada şunu sorabiliriz. Yani namazda konuşabiliyor mu? Onların şeriatında, ki bu Allahu Alem Hazreti İsa'nın şeriatına tabi Cüreyç. Cüreyç herhalde George, George falan gibi Yunanca, büyük ihtimal onun Araplaştırılmış halidir. Büyük ihtimal hani ya Rum'dur ve Hristiyandır gibi duruyor. Onların şeriatında konuşulabiliyor, mübahtı. Dolayısıyla konuşuyor olabilir Allahu Alem. Ya da belki içinden dua ediyordur. Ertesi gün yine namaz kılarken annesi gelmiş. Ya Cüreyç, diye seslenmiş. Ya Rabbi, annemle namazım, diyor. Ve namazına devam ediyor yine. Annesi de dönüp gidiyor. Daha sonra yine namaz kılarken annesi ya Cüreyç, diye sesleniyor. Cüreyç de ya Rabbi, annemle namazım, diyor. Namazına devam ediyor. Annesi de Allah'ım, fahişelerin yüzüne bakmadıkça canını alma, diye beddua ediyor. Gerçekte kızıyor yani. Ama fahişelerin yüzüne bakmadıkça diye şeklinde söylüyor. Hani daha ileri bir beddua yok. Derken İsrailoğulları Cüreyci ve onun ibadetini konuşmaya başlamışlar. Daha sonra güzelliği dillere destan bir fahişe kadın gelmiş. Demiş ki, isterseniz onu yoldan çıkarayım. Onun önüne çıkmış ama Cüreyç iltifat etmemiş. Daha sonra kadın Cüreyç'in manastırında kalan başka bir çobana gelmiş. Ona kendini teslim etmiş. Ondan hamile kalmış. Kadın doğum yapınca da bu demiş Cüreyç'tendir. İsrailoğulları da hemen inanıyor ona ve aşağı indiriyorlar. Manastırını yıkıyorlar ve dövmeye başlıyorlar. Cüreyç de diyor ki, ne oluyor size? Niye bana böyle yapıyorsunuz? Şu fahişeyle zina ettin, o senden bir çocuk doğurdu, diyor. Çocuk nerede, diyor, soruyor. Cüreyç de çocuğu getiriyorlar. Cüreyç diyor ki, beni bırakın da namaz kılayım. Namazı kılıyor. Sonra namazını bitirince
bebeğin yanına geliyor, karnına dokunuyor. Ey çocuk, baban kim diye soruyor.

0: soruyor. Bebek de filan çobandır şeklinde cevap veriyor. Bunun üzerine İsrailoğulları onu öpüyorlar. İşte ellerini öpüyorlar. Bereketlenmeye çalışıyorlar ondan. Ve manastırını tekrardan yapalım. Hatta altından yapalım falan diyorlar. O da hayır, önceki gibi çamurdan yapın diyor. Onlar da çamurdan yapıyorlar. Şimdi burada tabii Humeyd bin Halil Hilal, yani hadisin ravilerinden biri, diyor ki annesi eğer zinaya düşmesi ve adam öldürmesi yönünde beddua etseydi bu belaya düşecekti. Fakat oğluna karşı merhametli ve şefkatli olduğu için ceza olarak sadece fahişlerin yüzünü göstermesi şeklinde beddua ediyor. Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Şimdi o İsrailoğulları fahişeye inanıp onu sokağa çıkarıyorlar, dövüyorlar ve gezdirmeye, teşhir etmeye başlıyorlar. Diyorlar ki işte riyakar, sen amel işleyerek kandırıyorsun. O ara fahişlerin evlerin oraya doğru götürüyorlar. Fahişeler de dışarı çıkıp onu seyretmeye başlıyor. Cüreyç işte onları gördüğünde tebessüm ediyor. Yani Allah-u Teala'nın annesinin duasını kabul ettiğini anlıyor. Ve hatta diğerleri de diyor ki işte fahişlerin yanından geçene de gülmemişti, şimdi niye gülüyor diyorlar ve şaşırıyorlar. Tabi Cüreyc'in gülmesinin sebebi belli. Tabi daha sonra soruyorlar zaten bu olayın aslı ortaya çıkınca, bebek konuşunca niye güldün diye. Annemin bana beddua ettiğinden dolayı, ettiği beddua buydu, o yüzden güldüm diye söylüyor. Buradan tabi İbn Hacer, hani eğer nafile namazsa annenin seslenmesi tercih edilir şeklinde bir çıkarım yapıyor. Bir fıkhi hüküm istinbat ediyor buradan. Hatta yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen bir hadiste Cüreyc eğer diyor fakih biri olsaydı annesinin seslenmesine icabet etmesinin gerekliliğini bilirdi şeklinde böyle bir hadiste rivayet ediliyor. Ama hadis zayıf bir hadis, meçhul bir raviden rivayet ediliyor ama hani alimler en azından hadisten sahih olanından anladıklarına uygun olduğu için bu hadiste rivayet etmişler. Bir diğer yine bebekte kundakta konuşan çocuk, üçüncü çocuk, İsrailoğullarından bir çocuk. Annesini emiyor. Bu sırada annesinden süt emiyor. Bu sırada güzel giyimli, yakışıklı bir adam bir küheylan üzerinde oradan geçiyor. Onu görüyor annesi, diyor ki Allah'ım benim oğlum da bunun gibi yap diye dua ediyor. Çocuk hemen annesinin memesini bırakıyor ve süvariye dönerek Allah'ım beni onun gibi yapma diyor. Sonra dönüp annesinin memesinden emmeye devam ediyor. Ebu Hureyre arada radıyallahu anh diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselamın çocuğun nasıl emdiğini anlatırken şehadet parmağını ağzına götürüp emmesini şimdi görür gibiyim diyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam sözüne devam ediyor. Sonra oradan bir cariye götürmüşler. Onu hem dövüyorlar hem de zina ettin, hırsızlık ettin diyorlarmış. Cariye de Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyormuş. Çocuğun annesi Allah'ım oğlumu bunun gibi yapma diye dua ediyor. Bu sefer çocuk yine annesinin memesini bırakıyor ve cariyeye bakarak diyor ki ya Allah'ım beni bunun gibi yap. Bunun ardından konuşmaya başlıyorlar. Anne artık çocuğunun konuştuğunu, Allah'ın ona böyle bir yetenek verdiğini anlıyor. Diyor ki hayret sana. Yani güzel giyimli, yakışıklı biri geçince Allah'ım benim oğlumu bunun gibi yap dedim. Sense ya Rabbi beni böyle yapma dedin. Cariyeyi zina ettin, hırsızlık ettin diyerek döve döve yanımızdan götürdüler. Ben Allah'ım çocuğumu bunun gibi yapma diye dua edince sen Allah'ım beni bunun gibi yap dedin diyor. Çocuk cevap veriyor. Adam bir zalimdi. Bu yüzden Allah'ım beni onun gibi yapma dedim. Cariye ise yapmadığı halde hırsızlık yaptın, zina ettin diyorlardı. Bu yüzden Allah'ım beni bunun gibi yap dedim diyor. Tabi burada çocuğun, yani oradaki teşvik edici şey, yani çocuk orada kadının iftiraya uğramasına değil Allah'a teslim olmuş olmasına, oradaki o teslimiyetine ve masum olmasına, yani kötülüklerden kendini korumuş olmasına özeniyor aslında. Hani oradaki bunun gibi yap demesi, yani bana da iftira atılsın suçlu olayım değil, daha ziyade o takvası ve o teslimiyetidir. Gördüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok güzel kıssaları çok güzel bir şekilde anlatarak dinleyicileri, dinleyenleri, öğrencilerini, sahabeleri o olayların içine sokarak anlatıyor ve dolayısıyla hem böyle insan dinlerken tabiri caizse hoşuna da gidiyor bunları dinlemek. Çünkü bunlar kolay dinlenilebilecek kıssalar ve aynı zamanda çok güzel dersler de veriyorlar. O yüzden kıssa anlatma Kur'an'ın da sünnetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnetidir. Kur'an'ın da uslubudur. Ve çok kolay öğrenilir. Hatta muhakkak bu usulüp muhakkak kullanılmalıdır. Bu şekilde bazen hikayeleştirilebilir bazı şeyler, çocuklara yapılır mesela. Ama özellikle geçmiş ümmetlerin hikayeleri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerindeki olaylar, hayatındaki olaylar, sahabelerin yaşadıkları, yani elimizde kurgu olmayan, gerçekten yaşanmış yeteri kadar malzeme de var. Dolayısıyla bu kıssaları, bu yaşanmış olayları anlattığımızda çok daha etkileyici ve teşvik edici ve aynı zamanda kötülüklerden de sakındırıcı bir özellik kazanıyor yapılan dersler, hitabetler ile ahir. İnşallah bir sonraki ders Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı meseleleri yumuşak anlatması, özellikle işte utanılacak konuları daha yumuşak bir şekilde insanlara çok agresif gelmeyecek şekilde anlatması başlığından inşallah devam edeceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için kardeşler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: inananlar içinde Allah'a verdikleri sözde duran nice erler vardır. Kimileri sözleri gereği canlarını vermiştir, kimileri de sırasını beklemektedirler. Onlar verdikleri sözü asla değiştirmediler.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM 103.2
2: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
4: Müro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
5: Hacı Baba lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
6: Kalitenin adresi Aydın Evden Eve Nakliyat. Ofis ve iş yeri taşımacılığı, şehirler arası taşımacılık, asansörlü taşıma sistemlerinin yanı sıra paketleme ve montaj hizmetlerimizle de sizlere bir telefon kadar yakınız. Aydın Evden Eve Nakliyat. Güvenli, hızlı ve profesyonel taşımacılık hizmeti. 0537 747 36 61.
7: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
8: Gülperenk Değerler Eğitimi Derneği çevrim içi programlarıyla değer katmaya devam ediyor. Ücretsiz kayıt için hemen irtibata geçin. 0534 245 18 08. İşte bu kadar.
9: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB. 0542 761 12 64.
10: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 5 kilogram Sinangil un 129.95, 2 litre Cooker çelik termos 799.95, ithal muz 99.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
11: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü emel okullarında kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 emel okulları Bağcılar'da.
12: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap 0212 667 33 63 Sultan Gazi. Motor, mekanik, oto elektroniği, kaporta boya, kısaca aracınızla ilgili her türlü sorununuza hizmetinizdeyiz. Ayrıca ikinci el araç satışında tecrübeli, eğitimli ve uzman kadromuzla 52 yıldır sizlere hizmet vermekten mutluluk duyarız. Stil Otomotiv, güveninizin eseri. 0212 581 55 73 Bayrampaşa. İmplant, ortodonti, kanal tedavisi, çocuk diş hekimliği, diş eti operasyonu ve dış sağlığımızla ilgili her konuda güncel teknolojileri, hijyen, güven ve samimiyetle hastalarımıza sunuyoruz. Sağlıklı bir ağız, sağlıklı bir görüştür. Klinik Emirgen 0212 323 64 04 Sarıyer. Japon araçlarınızın yanı sıra her marka model aracınızın bakım ve onarımı için yılların tecrübesiyle Kadosan Sanayi Sitesi'nde hizmetinizdeyiz. Burak Oto, Alaaddin Kılıç ve oğulları. 0545 812 76 87.
13: Aradığınız yüksek performanslı kaliteli akü ve lastik ise doğru adrestesiniz. Enerji ve yol çözüm ortağınız Demirtaş Akü ve Lastik. 0212 654 43 14. Koca Sinan Sanayi Sitesi B2 Blok No 1.
2: Reklamları dinlediniz.
14: Subhanallazi esra bi بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
15: يا رحمن.
16: Bir gece kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM
17: 103.2. Şimdi dua zamanı. Haydi ellerinizi alemlerin yaratıcısı ve yegane hüküm sahibi Allah Azze ve Celle'ye kaldıralım. Gönülden yalvaralım.
18: Allahümme eyqid ümmetena min gafletiha ve ahiyha min mevtetiha. Allahümme aslih hukkamaha ve ulataha. Allahümme huz biyedihim lil hak ve akdif fi kulubihim el havf mink وانزع من قلوبهم الخوف من الكفار اللهم اقذف في قلوبهم الإيمان اللهم أصلح شأنهم اللهم أعزهم بالإسلام وأعز الإسلام بهم اللهم أعنهم على حمل راية الجهاد يا رب العالمين اللهم أعد للدين اللهم أعد للدين مجده اللهم بارك لنا في علمائنا وانفعنا بعلمهم ونور بصيرتهم وارفع قدرهم اللهم اجعلنا من المتأثرين بهم اللهم اجعلهم ممن يقولون الحق وينصرون دينك ولا يخافون لهم تلائم يا رب العالمين اللهم أعد لنا صلاح الدين اللهم أعد لنا عمر اللهم أعد لنا أبي بكر اللهم أعد لنا عثمان اللهم أعد لنا علي يا رب العالمين اللهم مكن الإسلام في كل مكان وارفع راية الدين واخزي راية الكفار اللهم اخزي الكفار اللهم إنهم يعادون دينك ويقتلون أولياءك اللهم اسحقهم سحقا والعنهم لعنا كبيرا اللهم عليك بدولة الصهاينة اللهم عليك برأسهم اللهم عليك برأسهم اللهم إنهم طغوا وتجبروا وقتلوا إخواننا واغتصبوا أخواتنا وشردوا أطفالنا ومنعونا من المسجد الأقصى اللهم عليك بهم اللهم عليك بالقردة والخنازير اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك اللهم ارزقنا ركعتين في الأقصى المبارك اللهم كما صلينا في المسجد الحرام والمسجد النبوي فبرحنا بركعتين في المسجد الأقصى رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود رغم أنف اليهود يا رب العالمين اللهم هذا ختام شهرك اللهم هذا ختام شهرك اللهم انصر إخواننا في كل مكان وارفع راية الجهاد وأعل دينك وأعز جندك يا رب العالمين اللهم واجمعنا بهم في فلسطين يا رب عتقائك من النار يا رب العالمين. اللهم إنك تنزل نزولا يليق بجلالك فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نستغفرك من جميع الذنوب، اللهم إنا نعاهدك على التوبة، اللهم إنا نعاهدك على الاستقامة، اللهم إنا نعاهدك على الإخلاص يا رب العالمين. ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة، ونسألك اللهم رضاك والجنة يا رب العالمين. اللهم فرحنا بالكتاب باليمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات أن ترزقنا لذة النظر إلى وجهك.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Arnavutköy ve civarında arazi, arsa, sanayi yeri hazır bina, yazlık ve daire gibi yatırım ve ihtiyaçlarınıza bizimle görüşerek karar verin. Sizin emlakçınız Talas Emlak, gayrimenkul ve danışmanlık. Bizimle görüşmeden arsa almayın. 0212 597 7395.
2: Orke Asansör, kurumsal ve mesken asansörlerinizin arıza, aylık periyodik bakım, yıllık fenli muayene ve revizyon işlemleri uzman ekibimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilir ve makul bir şekilde ücretlendirilir. Güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Gün gören.
3: Kalite ve güveni rehber edindiğimiz 42 yıllık tecrübemizle perakende ve toptan her türlü elektrik malzemeleri ihtiyaçlarınızda hizmetinizdeyiz. Çamlıca Elektrik 0216 329 80 65.
4: Böyle bir kampanya görülmedi. NP Mobilya'dan inanılmaz yaz kampanyası. Kamu çalışanlarına yaptıkları tüm alışveriş için artı 3 taksit imkanı sunuyoruz. Bu yaz eviniz bayram edecek. NP Mobilya her eve mutluluk taşır. 0546 123 12 37 npmobilya.com.
5: Urallar İnşaat'tan büyük kampanya. Şimdi ev almanın tam zamanı. Bu fırsat kaçmaz. İstanbul'un hemen yanı başında Çerkezköy'ün en nezih mahallesinde sosyal donatıları olan 24 saat güvenlikli site içerisinde kaliteli, konforlu dairelerimizin lastman satışları başlamıştır. Eşyalı olarak teslim edeceğimiz dairelerimize 25 bin lira kira garantisi veriyoruz. İster oturun, isterseniz kiraya verelim. 10 yılda amorti edelim. Urallar İnşaat 0282 502 çift 020.
6: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 0461 sadakataşı.org.tr.
7: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metrekaresini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye.
8: Karanlıkta kalan gözler seni bekliyor. Afrika'da katarakt yüzünden dünyayı göremeyen kardeşlerimiz var. Bir ameliyat bir ömrü yeniden aydınlatır. Görmeyene göz ol. Bugün bağış yap ve umut ol. 0554 007 34 46 uhvet.org.tr.
9: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
10: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
11: Gimdes güvencesi ile ne yediğimizi bilelim sloganıyla çıktığımız bu yolda siz değerli müşterilerimize helal, hijyenik ve kaliteli eti sunmaya devam ediyoruz. Et siparişlerinizi 48 saat içerisinde kapınıza teslim ediyoruz. Helal Kesim Yerli Besi, İmtaş Kasap ve Besi Çiftliği, imtaskasap.com 0537 362 1515.
12: 20 yıllık tecrübeyle güvenli yatırımlar. Büyükçekmece, Kumburgaz ve Kamiloba bölgelerinde 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 satılık lüks daireler. Kaliteli işçilik, modern mimari ve güvenilir teslimat. Doğru yatırım, doğru adres. Kuşkaya İnşaat Farkıyla. Seyitan Delibaş 0535 501 60 16.
13: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 749.95, altılı Uludağ maden suyu 39.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
14: Yüzlerce markanın binlerce ürünüyle Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Alfa Elektrik, Melih Yıldırım, 0212 297 02 73.
15: Büro makineleri satış, servis, kiralama ve sarf malzemede 25 yıldır profesyonel çözüm ortağınız. Yüzlerce kurumsal müşteri referansıyla ofisinizde güvenin adı Kopinet Büro Makinaları. 0212 216 96 60 kopinet.com.tr.
16: En kıymetli, en seçkin takı ve mücevherat markaları satış sonrası hizmet garantisiyle Özkonak Kuyumculuk'ta. 444 50 34 özkonakkuyumcu.com.
17: Vefa Elektrik, güven ve istikrarın adresi. Onlarca elektrik markası bayiliklerimizle toptan ve perakende de uygun fiyatlarımız Karaköy merkezimiz ve Arnavutköy şubemizde siz değerli müşterilerimize hizmet vermeye devam ediyoruz. 0212 823 56 99.
0: Reklamları dinlediniz.
18: Saat 19. 19. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM. www.özelfm.net. Özelfm.net.
19: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

0: Hedefsiz insan olmaz. İnsanın hedefi olursa rüyası da olur. Benim rüyam da İslam'dır. İslami bir hayattır. AB suresince tahakkuku zor olsa da vazifemiz tebliğdir. Ayetlerin ışığında, hadislerin gösterdiği yolda devam etmektir. Hadiselerin görünen yüzü değil, görünmeyenini de düşünmek lazımdır. Allah Celle Celaluhu dinin muhafazasını üzerine almıştır. Din muhafızlığına soyunma hakkımız yoktur. Üzerimize düşeni yapmak vardır inançlar için. Her musibet bir umut, her zulüm yeni bir başlangıçtır. Ümitsizlik yoktur. Hazreti Ömer'in Hudeybiye anlaşmasındaki hassasiyetini sahabenin onur kırıcı görmesi, Hazreti Ebu Bekir'in feraseti bizlere örnek davranışlardır. Bizim durumumuz da Hudeybiye'deki sahabenin davranışından farksızdır. Hep görünene göre değerlendiriyoruz. ABD zulmünden Allah Celle Celaluhu tarafından musallat edildiğini, bu hale gelişin Allah Celle Celaluhu yolundan uzak olmamızın neticesi olduğunu hiç düşünmüyoruz. İslam alemi yoksul, İslam alemi geri, İslam alemi ayakta duracak halde değil. Teslimiyet edebiyatı ile cehaleti birleştirmişler. Bunun yanında Müslüman olduğunu söyleyen tuzu kurular vardır. Şımarık, ahkam kesici ve şeytani ameller peşindedirler. İnancını menfaati üzerine kurmuş, çıkarını din sananlar, kendisinin ayakta kalması için, din karşıtları için kucaklaşanlar. Bu tip insanların dindar geçindiği bir zamandayız. Bu tür rejimlerin kontrolü altındayız. Dünyada zulüm arşı kaplamıştır. Müslümanlar acizdir, Müslümanlar mağdurdur. Birbirlerine biganedir, birbirlerinin dertleriyle dertleşemezler. Bu yüzdendir ki silkinişin adı olan Müslümanın tebessümü kalmamıştır. Somurtkan küskündür. Dünyayı himayesine alan Müslümanın bugün kafire el açışı, medet umuşu onur kırıcıdır. Biz bunu hak etmişiz ki Rabbim reva görmüştür. Biz inancımızın yükünü taşımıyoruz ki kafirle terbiye ediyor. Biz üzerimize düşeni yapmıyoruz ki şehitler çoğalıyor, mağdurlar çığ gibi büyüyor. Yeni bir neslin, yeni bir Müslümanın, yeniden doğacak şeriatçıların müjdesini veriyor. Tarih böyle söylüyor. Rabbinin emrine sahip çıkan toplumlar ölür ama yeniden dirilir. Zulüm çeker ama yeniden hayatın tohumları atılır. Böyle bir ümide yolculuk kolay değildir. Bedel ister, feragat ve fedakarlık ister. İslam yolunda irfan ve idrak ister. Türkiye'deki Müslüman manzarasına bakınız. Kimi rejimlerin bekçiliğinde gününü gün edip benden başkası tufan olsun der. Namazını, orucunu önüne koyarak iddiasını ispata çalışır. Kafiri över, Müslümanı döver. Şekli Müslüman olduğu için ahkam keser. Müslümanlar adına fetva verir. Bir elinde Kur'an, diğerlerinde rejim. İstediğini istediği yerde kullanır. Kimisi de sakal, şalvar ve tesbih ile nefsine döner. Rejimlerin torpillemesiyle teheccüd namazında kendini bulmaya çalışır. Her şeyi büyüklerimiz bilir. Ulul emre itaat gerekli der. Ben onu, o beni beğenmez. Sen iyi Müslüman, ben iyi Müslüman didişmesinde inanca sahip çıkılmaz. Kafirin emrinde olunduğu bile düşünülmez. İnancına sahip olmayan toplumların kural dışı kalmaları haklarıdır. Allah Celle Celaluhu'nun sünneti böyledir. Kendine sahip olmayanları da kafirle terbiye etmiştir. Müslümanlar kendisine gelince İslam bayraktarlığını yapacak yeni nesiller göndermiştir. Endişemiz vazifemizi yapamama, bizden sonraki nesle kötü örnek olma korkusudur. Allahü Teala dinini koruyacaktır. Bize hedefimizin Allah Azze ve Celle'nin yolu olduğunu bilmek kafidir. Duran Kömürcü, Vakit Gazetesi.
1: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Ukaz Panayırı'nda satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, lastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyorum.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Ölümü düşünün. Güzel bir ölümü, Allah'ın yolunda ölmeyi temenni edin. Allah'ın takdir ettiğinin dışında hiçbir şeyin olamayacağını tefekkür edin. Öldüren ve dirilten sadece Allah'tır. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler.
1: Kur'an okumayı, onu dinlemeyi ve manalarını düşünmeyi güzelce yap. Vacipleri yerine getirip haramlardan uzak durun. Siyer kitaplarını ve Selefi Salihinin tarihini vaktin el verdiği ölçüde oku.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 155-156. Hazreti Musa'nın duası. Ve Musa belirlediğimiz bir zaman ve mekanda hazır olmak üzere toplumu arasından 70 kişi seçti. O zaman onları derin bir sarsıntı tutunca şöyle dedi:
1: Rabbim, dileseydin bunları ve beni daha evvel helak ederdin. Şimdi içimizdeki beyinsizlerin işledikleri yüzünden bizleri de helak eder misin? Bu senin sınamandan başka bir şey değil. Onunla dilediğini sapıklığa terk edersin, dilediğini de doğru yola yöneltirsin. Sensin bizim velimiz. O halde bizi bağışla, bize merhamet et. Çünkü sen bağışlayanların en hayırlısısın. Bizim için bu dünyada da güzellikler yaz, öte dünyada da. Ki biz pişmanlık içinde sana sığındık.
0: Allah buyurdu ki, dilediğim kimseyi azabıma hedef kılabilirim. Fakat rahmetim her şeyi kuşatmıştır. En sonundaysa sorumlu davranan ve arınıp yücelmek için ödenmesi gereken bedeli ödeyen kimselere, ki onlar ayetlerimize inanan kişilerdir, onu paylaştıracağım.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM, Özel FM, Özel FM.
1: Şeytanlar. Şimdi

0: nişan, doğum gibi özel günlerinizde yaş pasta, kuru pasta ve tatlı çeşitlerimizle kaliteli ürün ve hizmeti bir arada bulabileceğiniz adres Etemoğlu Pasta ve Kafe. Paket servisimiz mevcuttur. 0552 567 03 57 Kartal.
1: Lisibona.com'da hemen yerinizi alın. İlk üründen itibaren öne çıkın, siz sadece satışlarınıza zaman ayırın. Güvenli alışverişin yeni adresi Desibona, hem alıcılara, hem satıcılara, hem de toptancılara karlı. Desibona.com.
2: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
0: Adak ve akika kurbanlarınızı Afrika'da sizin adınıza kesip ihtiyaç sahibi kardeşlerimize dağıtıyoruz. Bir kurban bedeli 4500 liradır. Umut Ol İnsani Yardım Derneği. 0212 523 03 30. umutol.org.tr. Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
3: Bakliyattan kahvaltılığa, et ve süt ürünlerinden meyve sebzeye, siparişleriniz için bir telefon uzağınızdayız. Arayın, siparişlerinizi kapınıza getirelim. Klas Market, İhlas Marmara Evleri 1. Kısım, Yakuplu, Beylikdüzü, 0212 875 36 29.
0: Kebap çeşitlerinden döner, lahmacun ve pide çeşitlerine kadar Güneydoğu'nun onlarca lezzetini bizimle tadın. Ev ve iş yerlerine paket servisimiz mevcuttur. Hira Kebap. 0212 667 33 63 Sultan Gazi.
4: 2 mililitreden 100 mililitreye onlarca farklı modellerde parfüm şişeleri, valf, kapak modelleri ve esans çeşitleriyle kozmetik sektörüne hizmet vermekteyiz. Germet Kozmetik. 0212 549 62 62 Başakşehir.
5: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
6: Reklamlar.

0: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu sizlerle.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala rasulüne Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Estağzubillah, ittakullah, emma ba'd. Rabbi zidne ilmen ve fehmen ve likne bissalihin. Kalplerimizi Kur'an ve sünnet nuruyla süsleyen ve bizlere hidayet nimetini veren, kendisinden başka hak ilah olmayan ve kulları için yegane kanun koyucu alemlerin Rabbi ve ilahı Allah Azze ve Celle'ye sonsuz hamdü senalar olsun. Ondan başka bir Rab ve ilah aramayız. Ondan başka hüküm koyucu kabul etmez, ona hiçbir şeyi ortak koşmaz, ona hiçbir şeyi denk tutmayız. Yalnız Allah'a kulluk eder ve yalnız ona ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme mutlak itaatte bulunuruz. Allah Teala Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi kıyametten önce müjdeleyici ve sakındırıcı ve izniyle ona davet edici ve aydınlatıcı, insanlara aydınlatıcı olarak gönderdi. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin namazı, ibadeti, hayatı ve ölümü hepsi alemlerin Rabbi olan Allah içindi. O aleyhissalatu vesselam konuştuğunda Allah için konuşur, sustuğunda Allah için susardı. Kızdığında Allah için kızar, hoşnut olduğunda Allah için hoşnut olurdu. Ve sevdiğinde Allah için sever, buğz ettiğinde, nefret ettiğinde de Allah için buğz ederdi. Kendi nefsi için değil haşa. Allah onun vesilesiyle bizleri sapıklıktan hidayete erdirdi. Karanlıklardan aydınlığa çıkardı, yanlışlıklardan doğruya ulaştırdı ve kör gözleri, sağır kulakları ve mühürlü kalpleri açtı. Yegane örneğimiz ve önderimiz Allah Resulü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem risaleti tebliğ etti, emaneti yerine getirdi, ümmetine doğruyu gösterdi, hayatı Allah yolunda cihat ile geçti. Allah'ın ölüm emri ona gelinceye kadar Allah Azze ve Celle'ye kulluk etti. Salat ve selam onun sallallahu aleyhi ve sellemin âlinin ve ashabının üzerine olsun. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi de bütün müminlerin üzerine olsun. O müminler ki yeryüzünde Allah'ın helallerini haram, haramlarını helal yapma, yani yasakladıklarını serbest, emrettiklerini de yasaklama ya da değiştirme. Allah'a rağmen Allah'ın kulları, Allah'ın yarattıkları üzerinde yasa yapma, yaşam biçimleri hakkında söz söyleme yetkisini kendisinde gören insan ya da meclis olsun, parlamento olsun, bütün sahte ilahları reddederler ve Allah Azze ve Celle'yi bütün isimlerinde, zatında, sıfat ve fiillerinde tevhid ederek, birleyerek gerek evinde, işinde, gerekse sosyal alanda, toplumsal ilişkilerinde, yani hayatlarının bütününde Allah Azze ve Celle'den ve onun yetki verdiği Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den başka itaat merci, itaat makamı kabul etmezler ve bu inanca uygun yaşamaya gayret edip Allah'ın verdiği nimetlere de şükrederler. Bu iman üzere yaşayıp ve son nefesimizde de Müslüman olarak canımızı verebilmeyi Rabbimiz Allah Azze ve Celle'den niyaz ediyoruz. Rabbim bizleri müminlerin yolundan ayırmasın ve kalplerimizi dini üzere sımsıkı sabit tutsun. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrendiğimiz şekilde Rabbimize yalvarıyoruz. Ya Rabbi, bildiğimiz şeylerde sana şirk koşmaktan yine sana sığınırız. Bilmediğimiz şeylerde ise senin affını istiyoruz, mağfiretini diliyoruz ya Rabbi. İşte kendisinden başka Rab ve ilah kabul etmediğimiz Allah Azze ve Celle Ali İmran suresinde bizlere şu emri veriyor, şu nasihati veriyor. Rabbinizin mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olan göklerle yer genişliğindeki cennete koşun. Biz de bugün bize ayrılan vakitte salih amelleri işlemede acele etmek, hayırlı işlerde yarışmak, Rabbimizin ayette bize emrettiği üzere hayırlı işlere koşmak, cennete koşmak ile ilgili konuları açıklamaya, aktarmaya gayret edeceğiz inşallah. aktarmış olduğumuz Ali İmran suresi 133. ayet-i kerimenin tefsirinde İbni Ebi Hatim'in bildirdiğine göre Said İbni Cübeyr Rabbinizin bağışına, affına, mağfiretine ve takva sahipleri için hazırlanmış olup genişliği gökler ve yer kadar olan cennete koşun ayetini açıklarken Said İbni Cübeyr radıyallahu anh şöyle diyor: günahlarınızın bağışlanması için salih amellerde bulunmaya ve bu sayede gökler ile yer genişliğinde olan cennete koşun anlamındadır. Yine bunlara vesile olan İslam'a, ibadetlere, tevbe ve istiğfara, ihlasa, Allah yolunda cihada, bütün vecibelerin edasına ve bütün yasakların terkine koşun da denilmiştir. İmam Nesefi rahmetullahi aleyh ise tefsirinde mağfiret ve cennete koşmak demek, kişiyi bu iki nimete kavuşturacak amellerde bulunması ve onlara koşması demektir. Daha sonra da bu amellerin şunlar olabileceğini bildirmiştir bizlere: 5 vakit namaz ya da namazın ilk iftitah tekbiri veya da Allah'a karşı olan taatler, ihlas, tevbe eğer bulunduğu beldede kişinin üzerine vacip durumda ise cuma namazı ve yine cemaat, İslam cemaati olarak açıklamıştır İmam Nesefi rahimeullah. Bir başka ayette ise artık hayırlı işlerde yarışınız, taatlere ve onun kabulüne koşunuz. Siz her nerede olursanız olun, Allah sizleri bir araya getirecektir. Kıyamet gününde sizi toplayacaktır. Amelleriniz ile karşılık verecektir. Şüphesiz Allah her şeye kadirdir diye buyurulmaktadır Bakara suresinin 148. ayet-i kerimesinde. İmam Kurtubi rahimeullah tefsirinde bu ayet genel olarak bütün itaatleri, taatleri yapmak için eli çabuk tutmayı teşvik anlamını ihtiva etmektedir diye açıklamıştır. Konumuzla ilgili olarak İmam Nevevi rahimeullah'ın Riyaz-ı Salihin isimli eserinde geçen bir hadisle inşallah konumuzu açıklamaya devam edelim. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu: 7 engelleyici şey gelmeden önce iyi işler yapmakta acele ediniz. Yoksa gerçekten siz unutturan fakirlik, azdıran zenginlik, her şeyi bozup perişan eden hastalık, saçma sapan konuşturan ihtiyarlık, ansızın geliveren ölüm, gelmesi beklenen şeylerin en şerlisi deccal, belası en müthiş ve en acı olan kıyametten başka bir şey mi beklediğinizi sanıyorsunuz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiğinden de gördüğümüz üzere gayet açıktır ki hayat dümdüz bir çizgiden ibaret değildir. Zikzakları, yokuşları, pürüzleri, yazı, kışı, hastalığı, sağlığı, gençliği ve ihtiyarlığı vardır. İmtihan olarak zamana ve kişiye göre değişen çok karmaşık bir yapıya sahiptir hayat. İşte bu sebeple fırsat eldeyken yapılabilecek faydalı işleri ertelemek asla bir Müslüman için akıllıca bir davranış olamaz. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bildirdiği 7 engelleyiciden birine veya birkaçına, hatta hepsine birden takılmak kaçınılmazdır. O halde bunca engelleyicinin bulunduğu imtihan hayatında her fırsat bulduğunda salih amellere yapmaya çalışmak Müslüman olmanın gereğidir. Çünkü Müslüman uyanık ve akıllıdır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bize bildirdiği hadiste geçen 7 engelleyicinin özellikleri çok dikkat çekicidir. İlk olarak fakirlikten bahsediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ki özelliği olarak da birçok şey gibi haram helal sınırlarını da unutturur diye ifade ediyor. İkinci olarak zenginlik sınır tanımaz bir azgınlığa sürükler, Allah muhafaza. Hastalık hayatın normal akışını bozar ve duyguları da alt üst eder. Dördüncü olarak ihtiyarlık ileri geri saçma sapan konuşturur ve sonrasında ölüm ansızın gelir ve deccal fitnesi ki en şerli ve tehlikeli kıyamet alametlerindendir ve sıkıntısı ve acısı dayanılmaz kıyamet. İşte bütün bunlar üzerinde yeterince düşününce insanın kötülük yapmak şöyle dursun, Müslümanın bir an önce salih amellere, hayırlara koşması gerekmez mi? Hayra koşmakta bu tür ihtimalleri daima hesap etmek gerekir. İstesen de bir şey yapamayacağın günler gelmeden, iş işten geçmeden önce bir şeyler yapmak, karşına çıkan fırsatları değerlendirmek bir yana salih ameller için vesileler aramak gereklidir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor. İnsanların çoğu iki nimetin kıymetini takdirde yanılmışlardır. Bunlardan biri sıhhat ve diğeri de boş vakit. Ve yine başka bir hadiste de yarıncılar helak olmuştur buyuruyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bu beyanlar Müslümanların nasıl bir gayret ve sürekli bir hareket içerisinde olması gerektiğini ortaya koyar. Ne yazık ki sonra yaparım, daha yaşım ne ki, başım ne ki diye hep kendini aldatır insanoğlu. Salih amelleri, iyilikleri, hayırları hep ertelemekte, nefsinin isteklerine gelince dikkat edelim. Bir an bile bekletmeden onları işlemek, onları elde etmeye çalışmaktadır. Bunun zararı hem Müslümanların kendisine, hem bütün Müslümanlara ve hem de insanlığadır. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın iyilikleri geciktirmeden süratle işlemek, hızlıca işlemek, onlara koşmak konusundaki böylesine ciddi uyarılarda bulunması, ümmetin bu konudaki kusurunun ciddi boyutlarda olduğunu ve ileride de Allah'ın ona bildirmesiyle yine bu şekilde olacağını göstermektedir. Müslümanların günümüz dünyasındaki durumları Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellemin ne kadar haklı olduğunu açık bir şekilde ortaya koymaktadır ki şüphesiz ki onun söyledikleri muhakkak haktır, doğrudur, Allah'ın ona bildirmesiyledir. Şüphesiz ki iman ediyoruz, Rabbimizin bildirdiği üzere o kendi hevasından konuşmaz, onun söyledikleri ancak bir vahiydir. Gerek okunan vahiy olan Kur'an, gerekse okunmayan vahiy olan onun sünneti, sözlü, fiili ve takriri olarak. Şu bir hakikattir ki ancak iman edenler gereği gibi Allah'tan korkar ve emrolundukları gibi hareket ederler. Katıksız, şeksiz, şüphesiz, zerre miktarı dahi olsa şirksiz iman edip imanlarını salih ameller işleyerek sağlamlaştırıp kuvvetlendirenler Allah'tan korkar. Yani emirlerini yerine getirir, yasakladıklarına da asla yaklaşmazlar. Helal kılınanları işler, haramlardan uzaklaşırlar. Şüpheli şeylerden de aynı şekilde mümkün olduğunca uzak dururlar. Allah korkusundan kaynaklanan bir itaat ve teslimiyet Müslümanın değişmez karakteri, yapısı, hayat tarzıdır. İşte bu sarsılmaz iman, itaat ve teslimiyet Müslüman şahsiyet için dünyayı ahiretin tarlası haline getirmiştir. Dünya hayatı ahiret hayatına hazırlanma zamanıdır, yeridir, mekanıdır. Fani, geçici olan dünya mekanı, ebedi olan, sonsuz olan ahiret için azık hazırlama yeridir. Kısa dünya hayatında gerekli hazırlığı yapanlar, sonsuz olan ahiret hayatında rahat ederler. Bugün dünyadır, yarın ahiret olacaktır. Her iman eden ve Allah'ın hükümlerine tam teslim olmuş Müslüman, bugünden yarına ne hazırladığının hesabını çok iyi yapmalıdır. Rabbim bizlere mağfiret eylesin. Rabbim bizleri bu yolu üzere devam etmeyi, müminlerin yolu üzere devam etmeyi bizlere nasip eylesin. Yegane Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurdu. Ey iman edenler, Allah'tan korkun. Herkes yarın için neyi takdim ettiğine bir baksın. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır. Kendileri Allah'ı unutmuş. Böylece o da onlara kendi nefislerini unutturmuş olanlar gibi olmayın. İşte onlar fasık olanların ta kendileridir. Ateş halkı ile cennet halkı bir olmaz. Cennet halkı umduklarına kavuşup mutluluk içinde olanlardır. Rabbim bizleri cennet halkından eylesin inşallah ki Rabbimiz Haşr suresinin 18-20 arası ayetlerde böyle buyuruyor. Kendini baştan ayağa dünden bugüne çok iyi kontrol edip hesaba çekmeli ve hesabını çok sıkı tutmalıdır Müslüman. yarınki ahirete bugünden hazırlığını çok iyi yapan ve ahirette kendisini karşılamak üzere salih ameller gönderen iman ehli, mümin, muvahhid şahsiyet çok hayır ve hasenat yolladığı için ebedi yurduna iyi hazırlanmış demektir. Dünya hayatında görüyoruz ki insan en kısa bir yolculuğa çıkıp tekrar mukim olduğu, yaşadığı beldeye geri döneceği zaman bile birçok hazırlık yapıyor yolculuğa çıkmadan önce. Acaba düşünmesi gerekmez mi ki ebedi bir yere gideceğine iman eden mümin bir şahsiyet hiç hazırlık yapmaz mı? Gerçek olduğundan hiçbir şüphe bulunmayan bu ebediyet yolculuğu ve ebedi yurt için mutlaka emrolunduğu gibi çok güzel bir şekilde hazırlık yapması gerekmez mi? Dünya hayatında çıktığı bir yolculukta gitmek istediği, ulaşmak istediği yere varacağı bile şüphelidir. Ancak ahiretin geleceğinden asla bir mümin şüphe edemez. İşte böyle bir yolculuğa çıkmadan oraya çokça salih ameller göndermekte yarışmalı, acele etmeli, onlara adeta koşmalıdır Rabbimizin emrinde buyurduğu gibi. Ebedi yolculuk ve gidilecek yerlerin en güzeli için yapılacak olan hazırlık, mal, mülk, servet, eşya, yenilecek, içilecek ve giyilecek şeyler değildir malumdur ki. Bu hazırlık içine şirk ve küfür karıştırılmamış, katıksız ve gölgesiz, sapasağlam bir iman ile içerisine bid'at, hurafe, riya ve kibir karıştırılmamış salih amellerdir. Dünya hayatındayken yapılan iyilikler, hayırlar ve verilen sadakalardır. Bu hazırlık gayba iman, dosdoğru namaz kılıp zekat vermek ve Allah'ın rızık olarak verdiği helal kazançlardan helal yollarda infak etmektir. Bu hazırlık ferdi ve sosyal hayatı alemlerin Rabbi olan Allah Azze ve Celle'nin razı olduğu bir şekilde düzenlemek ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı hayat örneği edinerek yaşamaktır. Bu hazırlık ahirete yakin derecede inanarak güzel ahlaklı olmak, yeryüzündeki bütün tağutları, Allah'tan başka bütün hüküm koyucuları yasa yapma makamında kendilerini görenleri Allah'a rağmen ve onların sistemlerini, ideolojilerini, hayat tarzlarını kurum ve kuruluşlarıyla beraber toptan reddedip Allah'a iman ederek hayatı Allah'ın emirlerine göre tanzim etmektir. Allah'ın istediği şekilde bir hayat yaşamak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in bize öğrettiği bir şekilde hayatını devam ettirmektir. Bu hazırlık malıyla, canıyla yalnız Allah için ve Allah yolunda cihat etmektir. Bu hazırlık yaşadığı müddetçe hakka davet etmek, iyiliği emr ve kötülükten alıkoymaya gayret göstermektir. Kötülükle, zulümle ve sömürüyle, eliyle, diliyle ve kalbiyle mücadele etmektir bu hazırlık. Bu hazırlık kendisini ve aile halkını yakacağı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden korumak için var gücüyle çalışmak, yani Allah'a ve Resulü sallallahu aleyhi ve selleme iman ile beraber tam itaat etmektir. Mutlak itaat etmektir. Böyle bir hazırlık yapan mümin kişi ebedi, sonsuz yolculuğa çıkarken rahat olur. Bugünden yarınki hayatını hazırlamış, ahiret hayatı için yerlerin en güzelini hak etmiş demektir. Yegane Rabbimiz Allah'ın izni, yardımı ve başarı vermesiyle gerçekleşen bu hazırlık, Müslüman kulu ebediyen huzurlu ve mutlu edip kurtulanlardan yapar. Rabbim bizlere nasip eylesin bu mutlu sonu. Sünen İbni Mace'de Abdullah İbni Mübarek ve Ahmet İbni Hanbel'in Rahimeullah'ın Kitab-ı Zühd'ünde, ayrıca Sünen-i Tirmizi'de ve İmam Taberani'nin Mu'cemus Sagir'inde geçmekte olan bir hadis. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor: akıllı şuurlu adam o kimsedir ki nefsini Allah'a karşı köleleştirir veya hesaba çeker ve ölümden sonraki hayat için iyi salih ameller işler. Nefsini yenmekten aciz adam da o kimsedir ki nefsini arzusuna uydurur, yani nefsini haramlardan alıkoymaz, sonra Allah'tan mağfiret temenni eder. Hadiste buyurulduğu üzere nefsini arzusuna uydurması bir kişinin. Allah'ın kendisine verdiği akıl nimetini gereği gibi kullanan, imanın ve İslam'ın şuurunda olup üzerine düşen kulluk görevini Allah'ın emrettiği gibi yerine getirmeye çalışan bir Müslüman, nefsi arzularına karşı mücadele eder ve nefsini Rabbi Allah'ın emrine itaat ettirmek zorundadır. Kendisini sürekli olarak, devamlı olarak kontrol altında tutması gerekir. Nefsini hesaba çekmeli ve fani dünyada elde ettiği imkanlarla sonsuz hayat olan ahiret için hazırlık yapmalıdır. Bu arada tabii ki dünyadaki payını da unutmaz ve dünya ahiret dengesini bozmadan hayatına da devam etmelidir. Kasas suresi 77. ayet-i kerimede dünya ahiret dengesi şu şekilde beyan ediliyor Rabbimiz Allah Azze ve Celle tarafından. Allah'ın sana verdiği ile ahiret yurdunu ara. Dünyadan da kendi payını, yani nasibini unutma. Allah'ın sana ihsan ettiği gibi sen de ihsanda bulun ve yeryüzünde bozgunculuk arama. Çünkü Allah bozgunculuk yapanları sevmez. İşte ayette görüldüğü üzere Müslüman dünyada kalacak kadar dünyaya önem verir. Ahiretteki ebedi hayatı için de imkanlarını sarf ederek hazırlık yapar. Aciz kişi ise, hadiste buyrulan, nefsine, heva ve hevesine esir olmuş, helal, haram demeden ne arzularsa nefsi onu işler. Rabbi Allah'a karşı ibadet vazifesini de yerine getirmez, ölümden sonraki ebedi sonsuz hayatı için hiçbir ciddi manada da hazırlık yapmaz. Dünya hayatı isyan ve günah içinde geçerken kendi nefsini tatmin için de Allah merhamet sahibi ve affedicidir. Affı ve keremi boldur. Benim ibadetime de ihtiyacı yoktur. O benim gibi kullarını affeder gibi boş kuruntulu laflarla bazı temennilerde bulunup kendisini aldatır ve oyalanıp durur. O aklını kullanmaz kişinin bu boş lafları kendisini kurtarıcı olmadığı gibi Allah hakkında zannı da gerçeğe aykırıdır. Yaratılış amacı yalnızca ibadet iken Rabbi Allah'a ibadet etmez, aksine Allah'tan başka Rablere, ilahlara, tağutlara itaat eder. Onlara hizmet etmekle de ömrünü harcar. Allah'a rağmen Allah'tan başkalarını Rabler, itaat makamları edinip onların helal haram, yani yasak serbest emirlerine itaat eden kişi, asıl Rabbi olan Allah'a karşı en büyük suç olan şirk suçunu işlemiş olur. Ve bu suç da Allah tarafından asla affedilmeyecek bir suçtur. Rabbim bizleri muhafaza buyursun. Ahmed İbn Hanbel'in Kitab-ı Zühd'ünde Sabit bin el-Haccac, Emir-ül Müminin İmam Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh şöyle dediğini rivayet ediyor. Hesaba çekilmeden önce nefsinizi, yani kendinizi hesaba çekin. Tartılmadan önce siz kendinizi, nefsinizi tartın. Zira sizin hiçbir gizli tarafınızın kalmayacağı, hesap için arzulanacağınız gün size hesap bakımından yarın en kolay gelecek şey nefislerinizi en büyük arz olunuş ile hesaba çekmeniz ve onun için öncesinde tartmanızdır. Cerir bin Abdullah radıyallahu anh da diyor ki biz gündüzün ortasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Derken yalın ayak kaplan postu rengindeki gömleklerini veya abalarını başlarına geçirmiş, kılıçlarını çekmiş, ekserisi çoğu, hatta hepsi Mudar kabilesine mensup çıplak bir takım adamlar Allah Resulü aleyhissalatü vesselama geldiler. Onların muhtaç halinde görünce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzü değişti. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e emretti. Bilal ezan okuyarak kâmet getirdi. Allah Resulü de sallallahu aleyhi ve sellem namazı kıldırdı ve sonra bir hutbe okudu. Ey insanlar! Sizi tek bir nefisten yaratan Rabbinizden korkup sakının. Bu ayet-i kerimenin sonu, yani şüphesiz Allah sizin üzerinizde gözcüdür ayetine kadar Haşr suresindeki Allah'tan korkun, herkes yarın için neyi takdim ettiğini, neyi hazırladığına bir baksın. Allah'tan korkun ayet-i kerimesini okudu. Ve sözüne devamla bir adam dinarından, dirheminden, elbisesinden, bir sa buğdayından, bir sa kuru hurmasından sadaka vermelidir. Velev ki yarım hurma olsun buyurdu. Derken ensardan bir zat hemen hemen elinin taşıyamayacağı kadar, hatta elinin taşımaktan aciz kaldığı bir kese getirdi. Sonra birbiri ardınca herkes bir şeyler getirdiler. Neticede yiyecek ve elbiseden oluşan iki yığın gördüm diyor abi. Sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin o mübarek yüzünün altınla yaldızlanmış gibi parladığını gördüm. Bunun üzerine Resulullah aleyhissalatu vesselam, her kim İslam'da güzel bir çığır açarsa o çığırın ecriyle kendisinden sonra o çığırla amel edenlerin ecirlerinden hiçbir şey noksan edilmemek şartıyla sevapları kendine aittir. Ve her kim de İslam'da kötü bir çığır açarsa o çığırın vebali ile kendisinden sonra onunla amel edenlerin vebalinden hiçbir noksanlıkları olmamak üzere ona aittir buyuruyor. Sahih-i Müslim'de geçen bir hadis. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetini bugünden ebedi ahiret hayatına hazırlanmaya teşvik ediyor ve ebedi yurdundaki yerinin ve derecesinin daha yüksek olması için önceden birçok hayırlar, sevaplar, hasenatlar göndermelerini onlara emrediyor. Herkese yarın için neyi takdim ettiğine bakmalarını buyuran Rabbimiz Allah, Allah'tan korkun diye iman eden kullarını takvalı olmak konusunda çok dikkatli olmalarını emrediyor. Çünkü Allah korkusu her hayrın başıdır. Allah'tan korkan muttaki şahsiyet nefsini, kendisini sürekli hesaba çeker. Kendisini bütün günah olan şeylerden arındırmaya çalışır ve Allah'ın razı olduğu bir kul olmaya gayret gösterir. Küfürden, şirkten, nifaktan, zulümden, irtidat etmekten ve şeytanın onun ayağını kaydırmasından Allah'a sığınan mümin kişi takva zırhına bürünerek iman kalkanı ve tevhid kılıcıyla Allah yolunda cihadını sürdürebilir ancak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam kendilerine hitap ettiği Müslümanlara ahiret için hazırlık yapmalarını ve çok çalışmalarını tavsiye etmiştir. Aynı tavsiye, aynı emir onun ümmeti, ahirete kadar onun ümmeti için geçerli olduğu gibi bizim için de geçerlidir. Abdullah İbni Hakim anlatıyor. Ebu Bekir radıyallahu anh bize şöyle hitap etti. Allah'a hamd ve Resulüne selamdan sonra derim ki size takvayı ve şanına yakışan bir biçimde Allah'ı anmanızı tavsiye ederim. Ümidi korkuya katmanızı ve istekte bulunurken yüzsüzlük göstermemenizi tavsiye ederim. Çünkü Allah Teala Zekeriya aleyhisselamı ve ailesini överek şöyle buyurdu Enbiya suresinde. Gerçekten onlar hayır işlerine koşarlar, umarak ve korkarak bize dua ederlerdi ve bize derin bir saygı duyarlardı. Ebu Bekir radıyallahu anh şöyle devam ediyor sözlerine. Ey Allah'ın kulları, yine biliniz ki Allah hakkını sizlere emanet etmiş ve bunun için sizden sözler almıştır. Sizden ebedi hayata karşılık geçici ve az şeyler satın almıştır. İşte Allah'ın kitabı Kur'an. Onun güzellikleri bitmez, yol gösteren nuru sönmez. Onun sözlerini tasdik edip gereğini icra ediniz, yerine getiriniz. Karanlık bir gün için gözlerinizi onunla nurlandırınız. O Allah sizi kendisine ibadet için yarattı ve size yaptıklarınızı gören kiramen katibin meleklerini refakatçi yaptı. Ve yine biliniz ki sizler bilemeyeceğiniz bir ecel içinde gününüzü geçirip dolaşıyorsunuz. Şayet Allah'a ibadet etmekte olduğunuz bir vakit ecellerinizi sona erdirme gücünüz yeterse bunu yapın. Fakat Allah'ın iradesi olmadan bunu asla yapamazsınız. Ecelleriniz bitmeden önce size verilen mühlet içinde hayırlarda yarışın. Yoksa dünya sizi amellerin en kötüsünü işlemeye sürükler. Kendi dışındakilerin hayatları ile ilgilenip kendi öz canlarını, nefislerini unutan nice kavimler, insanlar vardır. Şurası muhakkak ki onların benzerleri hala daha vardır. Acele ediniz, acele ediniz. Kurtuluşa koşunuz, kurtuluşa koşunuz. Andolsun ki işini çabuk yapan sizden başka istekliler vardır. Allah ondan razı olsun. Hilyetül Evliya'da bize bildirilen Ebu Bekir radıyallahu anh'ın bizler için de aslında çok önemli nasihatleri. Rabbim bizleri Resulüyle sallallahu aleyhi ve sellemle, Resulleriyle ve Resullerinin ashablarıyla beraber bir araya getirsin cennetinde inşallah. Başka bir rivayette ise Ukbe İbni Haris radıyallahu anh şöyle aktarıyor. Bir keresinde Medine'de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında ikindi namazı kılmıştım. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam selam verip namazı bitirdi ve süratle yerinden kalktı. Safları yararak hanımlarından birinin odasına gitti. Cemaat Allah Resulü'nün aleyhissalatü vesselamın bu telaşından endişe ettiler. O sallallahu aleyhi ve sellem kısa sürede döndü. Kendisinin bu acele davranışından dolayı meraklanmış olduklarını gördü ashabının ve onlara şöyle buyurdu. Odamızda birazcık altın veya gümüş olduğunu hatırladım da beni hayırda acele etmekten alıkoymasını istemedim ve derhal dağıtılmasını emrettim buyuruyor. İmam Buhari'de ve İmam Nesai'de geçen bir hadis. Görüldüğü üzere bir hayır işlemek için acele edilmesi halinde cemaatin safları dahi yarılıp geçilebilir. Bu hayırda acele etmek hatırına verilmiş bir müsaade olmaktadır ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapıyor. Bu İslam'da hayır işlemekte ne kadar süratli acele davranmanın gerekliliğini ortaya koyması bakımından son derece dikkat çekili bir olay ve bir ruhsattır bizim için. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hal ve hareketlerini son derece dikkatle izleyen ashab, Allah onlardan razı olsun, onda görmeye alıştıkları sakin ve ağırbaşlı tavırlar dışında aceleci, telaşlı bir hal gördükleri zaman hoşuna gitmeyen bir şey mi var acaba diye meraklanırlardı. Bu kez de böyle oldu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın selam verir vermez mihrabı hemen terk edip süratle acelece odasına gitmesi onları endişelendirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ise hayır işlemekte ne derece acele davranılması gerektiğini hem fiili hem de sonrasında sözüyle ortaya koymak suretiyle ashabını bir yandan teskin ederken bir yandan da eğitiyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beni alıkoymasından hoşlanmadım beyanını Allah'ı anmaktan, ona yönelmekten alıkoymasından hoşlanmadım anlamında yorumlamak ve öyle baba yiğitler vardır ki onları ne bir ticaret ne de bir alışveriş Allah'ı anmaktan alıkoyar. Nur suresinin 37. ayet-i kerimesiyle ilgi kurmak mümkündür. Beni alıkoymasından hoşlanmadım işte altınımın, gümüşümün sözünü ahirette yoluma mani olmasını istemedim şeklinde anlamak da mümkündür. Hadisi şerh eden alimlerimiz bunu da dile getirmişlerdir. Fakat hayır işlemekte acele davranmamaktan hele canım ne acelesi var? Dağıtırız, hallederiz, yaparız gibi tembel bir duygu ve tavra alıştırılmasından hoşlanmadım manasını anlamak belki konuyla ilgisi ve Müslümanların hayrı geciktirmemeyi öğrenmesi açısından daha isabetlidir. Zira altın, gümüş gibi kıymetlerin insana cimrilik ve sürekli ekonomi düşüncesi telkin ettiği, ibadet esnasında bile zihni meşgul ettiği bilinen bir gerçektir. Özellikle günümüzde insanların kurları, altının yükselişini, çıkışını, inişini sürekli kontrol etmesi, ibadetlerinde dahi Allah muhafaza bu aklında bunların olması gerçekten onlar için bir musibet olsa gerek. Böyle bir durumu olan kişinin gerçekten hayırlarda acele etmesi gerekmektedir. Yapılacak hayrı, verilecek sadakayı geciktirmemek bu tür duygulara kapılmaktan insanı kurtarır. İmam Buhari'nin rahimeullah'ın bir başka rivayetinde ise bu ifade şu şekilde. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Odada sadaka olarak dağıtılacak bir miktar altın veya gümüş bırakmıştım. Onun gece evde kalmasını uygun görmedim. Bu da İmam Buhari'nin sahihinin zekat kısmında geçmekte olan bir farklı rivayet. Bu rivayetteki kaydı dikkate alırsak işte gündüzün hayrını geceye bırakmamak şeklinde bir sonuç ortaya çıkar. Çünkü hayır zamanında yapılması halinde hayır olur. Gecikmiş ya da geciktirilmiş hayır kendisinden beklenen sonucu vermez. Bu hem karşılık noktasında Allah Azze ve Celle'nin vereceği sevap noktasındadır. Hem de geciktirilmesiyle beraber onun işlenmeme tehlikesi, velev ki Allah Azze ve Celle ecelini tayin ettiği vakit ona denk gelir ve bu salih ameli işlemeye kişinin vakti kalmaz, velev ki bundan vazgeçebilir. O yüzden yapmak istediği ameli, işlemek istediği salih ameli, ibadeti bir an önce geciktirmeden acele bir şekilde yerine getirmesi gerekir Müslüman kişinin. İşte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını böyle eğitti. Ashab da onun ayak izlerini takip ediyorlardı. Cabir radıyallahu anh şöyle buyuruyor. Uhud savaşından bir adam Nebi sallallahu aleyhi ve selleme ey Allah'ın Resulü eğer öldürülürsem nerede olurum diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de cennette cevabını verdi. Bunun üzerine adam yemekte olduğu elindeki hurmaları fırlattı, attı. Harbe daldı ve şehit düşünceye kadar Allah yolunda savaştı, cihat etti. Bu hadisimiz de İmam Buhari'nin Megazi kısmında, Müslim ve İmam Nesai'de de geçmekte. Uhud savaşı devam ederken hurma yiyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelip harpte, savaşta, Allah yolunda, cihatta öldürüldüğü takdirde ahirette cennette mi cehennemde mi olacağını soran sahabi. Cennette olacağı müjdesini alır almaz cihada ve cennet mutluluğuna elindeki hurmaları dahi bitirmeden hemen koşmuş, derhal harbe, müşriklerle cihada tutuşmuş ve şehit oluncaya kadar Allah yolunda cihat etti. İşte bu tereddütsüzlük, iyiliği ve hayrı o an yerine getirme gayreti ashab-ı kiramın alameti farikası olmuştur. Onların özelliklerinden birisiydi. Onlar bu halleriyle bütün Müslüman nesillere ki ahirete kadar örnek olmuşlardır. Diğer hadis kaynaklarında da benzeri bir olayın Bedir Savaşı'nda da yaşandığı haber verilmektedir. Rabbim ashab-ı kiramdan razı olsun. Bizleri de onların yolundan gitmeye nasip eylesin inşallah. Zamanlama her konuda önemlidir. İyiliklere koşmakta en uygun zamanın ele geçen ilk fırsat olduğu da kesindir. Eğer o anda bu yapılmazsa bu salih amellerin yapılmasının önüne bir engel çıkması mümkündür. İşte ashabı üstün duruma getiren özelliklerinden en önemlilerinden biri de bu idi ki ashab-ı kiram radıyallahu anhum hayra koşmakta tereddüt göstermezler ve o hayrı, o salih ameli hemen yerine getirirlerdi, bekletmezlerdi. Hilyetül Evliya'da geçen bir haberde Abdurrahman İbni Avf radıyallahu anh diyor ki ben kendisini ölüme götüren hastalığı esnasında Ebu Bekir radıyallahu anh'ın huzuruna gidip ona selam verdim. Onun mübarek ağzından şu sözler çıktı. Gördüm ki dünya size doğru gelmekte. Niçin geliyor ki? O sizi kuşatıyor. Bana öyle geliyor ki sizler de ipekten perde ve döşemeler, atlastan yastık ve şilteler edinecek ve yün yataklarda yatmaktan hurma dikeni üzerinde yatıyormuşçasına acı duyacaksınız. Allah'a yeminler olsun ki birinizin öne

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle buyurdu. Güçlü kuvvetliyken, sıhhatin yerindeyken, cimriliğin üzerinde fakir düşmekten endişe etmekteyken, daha büyük zengin olmayı düşlerken verdiğin sadakanın sevabı daha büyüktür. Bu işi can boğaza gelip de falana şu kadar, filana bu kadar demeye bırakma. Zaten o mal varislerden şunun veya bunun olmuştur. İşte sevaptan başka herhangi bir karşılık beklemeden sırf iyilik niyetiyle yapılan hayır çeşitlerinin dinimizdeki ortak adı sadakadır. Sadakanın anlamı daraltılmamalıdır. Sadece ihtiyaç sahiplerine yapılan maddi yardım değildir sadaka. Aslen Allah rızası için yapılan her şey sadakadır. Güler yüz, tatlı sözden tutunuz da aile mutluluğuna katkıda bulunmak düşünce ve niyetiyle erkeğin sofrada hanımının ağzına uzatacağı bir kaşık çorbaya varıncaya kadar hepsi sadakadır. Ancak biraz önce aktarmış olduğumuz hadisteki sadakadan maksat maddi iyiliktir. Bir takım insani duygu ve düşünceler, sosyal ve iktisadi beklentiler, endişeler ve umutlar insanın iyilik yapmasını etkiler doğal olarak ve engelleyebilir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam işte bütün bu duyguların canlı ve diri olduğu sırada yapılan iyiliğin en üstün sadaka olduğunu haber vermekte. İyilik yapmayı hayatının son demlerine, son zamanlarına bırakmanın doğru olmadığına dikkat çekmektedir. İyilikte, hayırda, salih amellerde acele davranmanın gereğine ve isabetine işaret etmekte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Malum olduğu üzere şartların zor olduğu zamanlarda yapılacak amel ve iyilikler Allah katında daha da kıymet kazanır. Kişinin hayattayken ertelediği hayırları ölümünden sonra hayır yapılmasını vasiyet etmesi farz ve vacip olan yükümlülüklerdeki ihmallerin telafisine imkan verse bile Allah katında üstün, gerçekten nitelikli bir amel yapmış olma anlamına gelmez. Salih ameller bizzat yükümlüsü tarafından yerine getirilenlerdir. Başkalarının takdir ve merhametine havale edilenler o kişi için salih amel olma durumu değildir. Ancak hayattayken zorunlu olduğu, üzerine vacip olan bir ibadet ise bu ibadetin yükümlülüğünden Allah katında sorumluluğu kalkmış olur. Ancak salih ameli sevabı kendi yapmış olacağı salih ameller gibi olmayacaktır. Bu yüzden kim ne iyilik yapacaksa tam bir niyet ve irade ile hayattayken yapmalıdır. Zam zamanında bu ameli bekletmeden acele bir şekilde, süratli bir şekilde yapmalıdır. Geride kalanların geçmişleri adına yapacakları iyilikler kendi iyilikleridir. Geçmiştekilerin iyiliği değildir. O halde adımıza başkalarının yapacağı iyiliklere bel bağlamak yerine bizzat kendimiz için nasıl bir iyiliği layık görüyorsak onu kendimiz yapmalıyız. Sadaka ve iyiliklerin önündeki en büyük engel, unutmayalım ki, fakir düşme endişesidir. Onu da insana telkin eden şeytandır. Çok dikkat edelim. Allah şeytanın şerrinden bütün müminleri muhafaza eylesin. Enes radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşında eline bir kılıç alıp bunu benden kim almak ister diye ashabına sordu. Mücahitlerden her biri ellerini uzatıp ben diye cevap verdiler. Nebi aleyhissalatu vesselam bu defa hakkını vermek şartıyla onu kim alır buyurdu. Bunun üzerine hemen herkes durakladı. Fakat Ebu Ducane radıyallahu anh hakkını vermek şartıyla ben alıyorum ey Allah'ın Resulü dedi. Aldı ve onunla müşriklerin kellelerini ikiye ayırdı. Hadisimiz İmam Müslim'de geçmekte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hakkını vermek şartıyla ifadesinden zafer kazanılıncaya veya şehit oluncaya kadar savaşmak üzere onu benden kim alır demek istediğini anlamıştı mücahitler. Allah onlardan razı olsun. Ve kılıcın hakkını gereği gibi ödeyememek endişesiyle bir an durakladılar. Ebu Ducane radıyallahu anh ise hiç tereddüt etmeden kılıcı almak istedi ve onu aldı. Bu Ebu Ducane'nin radıyallahu anh'ın zafer veya şehitlik konusuna gösterdiği şevk

0: ve iştiyakın delili bu iki hayırdan birine kavuşmak için nasıl acele ettiğinin belgesidir. Hazreti Zübeyir'in radıyallahu anh ise şöyle söylediği naklediliyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den kılıcı istediğimde bana vermeyip de Ebu Ducane'ye verince bunu içime sindiremedim. Ve kendi kendime Allah'a yemin olsun ki Ebu Ducane'nin ne yapacağını gözetleyeceğim dedim ve onu takip ettim. Ebu Ducane kırmızı bir bez aldı ve onu başına bağladı. Medineli Müslümanlar, Ensar, Ebu Ducane ölüm bandıyla harp meydanına çıktı dediler. Ebu Ducane rastladığı müşriği yakalayıp öldürdü. Ashab zaten cihat meydanındaydılar. Bu kılıcı alanın da fazla fedakarlık yapması gerektiği ortadaydı. İşte Ebu Ducane bu fedakarlığı üstlendi. Kılıcı aldığı gibi gözünü kırpmadan savaşa daldı ve söz verdiği gibi azmetti ve Allah Teala onun sözünü yerine getirmesini diledi. Ebu Ducane radıyallahu anh bu künyeyle meşhur olmuş ashabtandır. Aslen adı Simak İbni Hareşe'dir radıyallahu anh. Uhud Savaşı'nda Musab bin Ümeyr radıyallahu anh ile birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korudu ve birçok da yara aldı. Yemame Harbi'nde, savaşında ise şehit düştü. Allah ondan razı olsun. Benzer bir olay Hayber Savaşı sırasında karşımıza çıkıyor. Hayber Savaşı malum olduğu üzere Hicri 7. yılda gerçekleşti. Ve gerçekten zorlu bir savaştı. Çünkü Hayber o zamana göre pek sağlam kalelere sahipti. Medine'den sürülen Yahudilerden bir kısmı da buraya gelip yerleşmişlerdi daha öncesinde. Bu haliyle Müslümanlar için o dönemde Hayber büyük bir tehdit oluşturuyordu. İşte bu tehlikeyi ortadan kaldırmak için Hayber üzerine yüründü. Hudeybiye Anlaşması'nda yaklaşık bir ay sonra Hayber Savaşı'nda Kamus Kalesi şiddetli bir şekilde direndi orada Yahudiler. İşte fetihten ümit kesilmeye başlandığı bir günün akşamında Ebu Hüreyre radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde fethi müjdeliyor. Bu sancağı Allah'ı ve Resulünü seven, Allah'ın fethi kendisine nasip edeceği bir yiğide vereceğim. Ömer radıyallahu anh diyor ki bu müjdeyi duyduktan sonra emirliği o günkü kadar hiçbir zaman arzu etmedim. Beni çağırır ümidiyle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e kendimi göstermeye çalıştım, durdum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali İbni Ebu Talib'i çağırdı. Sancağı ona teslim etti ve şöyle buyurdu. Yürü! Allah fethi müyesser kılıncaya kadar sağa sola bakınma. Hazreti Ali sancağı aldı, derhal acele bir şekilde süratle hareket etti ve biraz ileride durdu ve arkasına dahi dönmeden, gözlerini hedeften ayırmadan, çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki sağa sola bakınma. Seslendi Allah Resulüne. Ey Allah'ın elçisi, onlarla ne yapmaları için savaşayım? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Onlarla Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet getirmelerine kadar savaş. Bunu yaptıkları an dinin yasaklarını çiğnemedikçe kanlarını ve mallarını senden korumuş olurlar. Asıl hesaplarını görmek ise Allah'a aittir buyuruyor İmam Müslim'de ve İmam Buhari'de geçen bir hadis. Hazreti Ömer'in emirliği o gün çok arzu ettiğini belirtmesi, hem fetih şerefine ermek istemesi hem de sancağı alan kişinin Allah ve Resulünü sevdiği, bir başka rivayete göre ise Allah'ın ve Resulünün onu sevdiğinin bildirilmiş olmasındandı. Böyle bir mazhariyete ulaşmayı kim istemez? Ta ki Hazreti Ömer de doğal olarak bunu istemişti. Bu konuya ait rivayetlerden bildiğimiz üzere Hazreti Ali'nin o günlerde gözleri ağrımaktaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisini çağırdı, tedavi etti, sancağı ona teslim etti ve hadiste geçen emri ona verdi. Hazreti Ali emre uygun olarak derhal süratli bir şekilde yola çıktı. Emirde geçen sağa sola bakınma talimatını da zahiri malanda anladı ve dönüp sorması gereken soruyu bile talimata, emre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrine aykırı davranmamak için yönünü değiştirmeden ve gözünü hedeften ayırmadan yüksek sesle sordu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Hazreti Ali'nin fethi gerçekleştirmek amacıyla ne kadar acele ve dikkatli davrandığını görmekteyiz. İşte bu demektir ki hayra koşmak Velev ki uluslararası ilişkilerde de aynen geçerlidir. Yani Müslüman her yerde, her seviyede, her meşru yani helal olan görevde tereddüt göstermeden görevini süratle, aceleyle yapar, helal olan bir mevkide ve helal olan meselelerde. Aktarıldığı üzere gerek Kur'an-ı Kerim'de gerekse Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sözlü ve fiili sünnetinde ve gerekse ashabın uygulamalarında Müslümanlar her şeyde orta yolu tutmaya davet edildiği halde hayırlı bir iş, salih bir amel Allah için bir iyilik olduğunda şüphe olmayan durumlarda Rabbimizin mağfiretine ve cennetine ulaşabilmek için yarışa, acele etmeye çağrılmaktadırlar. Zira Müslümana yakışan büyük hedeflere süratle, aceleyle yönelmektir. Hayırlı, salih ameller işlemeyi, insanlara durumlarına göre iyilik yapmayı nefis ve şeytan asla istemez. Bu onlara çok ağır gelir. Onun için de bu tür işlerin daima tehir edilmesini, ertelenmesini isterler ve insana da bu anlamda vesvese gelir. Oysa gelecek günlerin neler getireceği hiç belli olmaz. Allah bir anda ölüm meleğini karşımıza çıkarabilir. Rabbim iman üzere bir ölüm nasip etsin bizlere. İşte bu yüzden sıhhat ve afiyetteyken, gençken yapılan iyilikler, yaşlılığa, ihtiyarlığa ertelenerek yapılacak iyiliklerden her zaman üstündür. O anda yapılmasına niyet ve azmedilen salih ameller imkanlar nispetinde hemen yerine getirilmeli ve asla sonralara ertelenmemelidir. Yarınlara ertelenmemelidir. Yarıncılardan olunmamalıdır. Belki de Allah bu ertelenenleri yapabilmemizi dilemeyecektir. Bu yüzden salih amellerde acele etmeli, işi yarınlara bırakmamalıdır Müslüman. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayetle Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyuruyor: yararlı işler görmekte acele ediniz. Zira yakın bir gelecekte karanlık geceler gibi bir takım fitneler ortalığı kaplayacaktır. O zaman da insan mümin olarak sabahlar, kafir olarak geceler, mümin olarak geceler, kafir olarak sabahlar. Dinini küçük bir dünyalığa satar. İmam Müslim'in iman kısmında ve İmam Tirmizi'de ve İbn-i Mace'de geçen bir hadis ki Rabbim bizleri bu fitnelerden muhafaza eylesin. Müslüman olarak yaşatıp canımızı da Müslüman olarak alsın inşallah. İşte müminler Allah Azze ve Celle'nin en büyük nimet olarak onlara verdiği imanı salih amellerle süsleyerek, hayırlı işlerle yarışarak, insanlara durumlarına göre iyiliklerde bulunmakta acele ederek koruması, imanını koruması, kuvvetlendirmesi gerekmektedir. Yoksa Allah muhafaza iman, hadiste Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurduğu gibi bir anda kalpten çıkabilir, geceden sabaha. Rabbimiz kalplerimizi dini üzere sımsıkı sabit tutsun. Allahümme amin. İşte bunlar öğüt alıp düşünen bir topluluk için. Bütün bu salih amellerin, hayırlarda yarışmanın, salih amellerde acele etmenin sonuçları ise Allah Azze ve Celle'nin emri ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünneti üzere hareket ederek Rabbimizin buyruklarında bildirdiği üzere Yunus suresinde Allah'ın dostluğu, Ali İmran suresinde onun övgüsü, yine Ali İmran suresinde Allah'ın yardımına ulaşmak, Nahl suresinde sıkıntılardan kurtulmak ve beklenmedik yerlerden rızka ulaşmak, Ahzab suresinde amellerin ıslahı ve günahların bağışlanması, Ali İmran suresinde Allah'ın sevgisi, Hucurat suresinde Allah'ın rızasına erişmek ve Yunus suresinde ölüm anında cennet müjdesi, nihayetinde Leyl suresinde cehennemden kurtuluş ve en son olarak da Ali İmran suresinde nihayet cennette sonsuz mutluluğa erişme olarak belirtilmektedir. Rabbim bizleri bu ayetlerde bildirilen ihlas, ihsan sahibi, ne ifrat ne de tefrite kaçmadan istikamet üzere olan vasat ümmetin, salih amellerde acele eden, bir an önce yerine getiren sadık, salih, muttaki, muvahhid ve mücahit kullarından eylesin. Dünyada ve ahirette bu nimetlere ulaşabilmek, bu iman ve bu takva ile Allah yolunda cihad edip rızasını kazanabilmek için Allah Azze ve Celle'den çokça yardım isteyelim. Ondan hidayet ve bağışlanma dileriz. Rabbimize tevbe ederiz. Onun mağfiretine sığınırız. Nefsimizin kötülüklerinden ve kötü işlerimizden ona sığınırız. Rabbimizin hidayete erdirdiğini kimse saptıramaz. Saptırdığını da kimse hidayete erdiremez. Ya Rabbi, bizleri senin hoşnut olacağın salih ameller işlemeye yönelt ve soyumuzu da salihlerden eyle. Şüphesiz sana tevbe ederiz ve biz Müslümanlardanız. Ya Rabbi, bizlere önce idrak edebilmeyi nasip eyle, yakin nasip eyle. Öğrendiklerimizle amel ederek bu amellerimizi senin sevgine ve yardımına layık olabilmemize vesile eyle. Ya Rabbi, neslimizi ve sevdiklerimizi koruyup gözet. Ya Rabbi, bizi, ehlimizi, neslimizi ve bütün müminleri şeytanın, şeytanların, kafirlerin, zalimlerin ve tağutların şerrinden koruyup gözet. Bizi ve neslimizi güzel ahlak sahibi, İslam edebiyle donanmış haya sahibi kullarından eyle. Senin emirlerini yerine getirebilmemizde, Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin yoluna tabi olabilmemizde ve senin sevginden samimi olabilmemizde, kerem ve ihsanınla bizlere yardımcı ol. Ya Rabbi, canımızı Müslüman olarak al ve bizleri salihler, sadıklar, şehitler zümresine dahil eyle. Allahümme amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin.
1: Kıymetli dinleyenler, Edep Yahu programıyla Habil Ademoğlu'nu dinlediniz.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar. Bir bardak temiz su kaç hayatı değiştirebilir? Salgın hastalıkların önüne geçebilir, bir çocuğu okul sıralarına döndürebilir, bir annenin ailesinin yanında olmasını sağlayabilir. Kirli suyu temiz suyla, hastalığı sağlıkla, çaresizliği umutla değiştir. İHH İnsani Yardım Vakfı.
1: Her türlü elektrik malzemelerinin toptan ve perakende satışıyla Karaköy'de hizmetinizdeyiz. Öz Karaköy Elektrik 0537 594 32 42.
2: Hijyen halı yıkamanın yaz kampanyasını kaçırmayın. Halımı kendin getir, kendin götür kampanyamızda kirli halınızı siz getirin, profesyonel ekibimizde metre karesini 80 liradan yıkayalım, alıp götürün. Hijyen halı yıkama 0534 763 57 Ümraniye. RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
3: Profesyonel ekibimiz, kaliteli malzeme tercihimiz, hasta memnuniyetine azami dikkatimiz ve dileyen hanım hastalarımıza hanım diş hekimi imkanıyla sizlerin tercihi olmayı hedefliyoruz. Aydent Diş Sağlığı Merkezi, Başakşehir Şubemiz 0533 766 96 93, Esenyurt Şubemiz 0545 950 82 87.
1: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63. Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Tasarımlarınızın kaliteli, düşük maliyetli ve estetik ürünlere dönüştüğü adres. Design Metal Sıvamı 0507 755 75 71 Ümraniye Esenkent.
5: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Karpuz 14.99, sivri domates 27.99, Ayşe fasulye 69.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
1: KBN Dijital Baskı Merkezi. Dijital baskı, tabela, reklam, lazer kesim, promosyon, yazıcı satış, sarf malzeme ve kırtasiye ile 25 yıldan beri Maltepe'de hizmetinizdeyiz. kbn.com.tr.
6: Hacı Baba Lokumları. Geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba Lokumları. 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
1: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
7: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
8: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için Beka Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
9: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com Güngören.
0: Reklamları dinlediniz.
10: Subhanellezi esra bi abdihi leylen minel mescidil haram ilel mescidil haram.

0: önce kulu Muhammed'i bazı mucizelerimizi göstermek üzere Mescid-i Haram'dan çevresini bereketli kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah her türlü noksan sıfattan uzaktır.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel FM 103.2.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: İslam'a hizmetin ciddi çalışmalarla mümkün olabileceğini unutmayın. Bu bakımdan fert olmayı ve tek başına yaşamayı hatırınızdan tamamen çıkarın. Kardeşlerinize sımsıkı bağlanın. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: ZFM.
1: Sevgili dinleyiciler, İstanbul için akşam ezanı.
2: Allah

0: Trafik kuralları. Trafik kuralları.
1: Şoför arkadaş, hiçbir şey sizin ve yolcularınızın hayatından daha değerli değildir.
0: Özel efendim, 103.2.

0: Özel FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Estetik tasarım, dayanıklı şık kabinler, montaj ve asansörünüzü daha güvenli hale getirmek için revizyon işlemlerinizi hızlı teknik servisimiz ve tecrübeli kadromuzla gerçekleştiriyoruz. Fiyat teklifi ve ücretsiz keşif için lütfen bizi arayın. Orke Asansör, güven kaliteden doğar. 0212 506 17 61 orkeasansor.com. Güngören.
2: Gazze'de hastanelerin %94'ü yıkıldı. Geçen yıl Hind El Duma Diyaliz Merkezi'ni restore edip kardeşlerimizin hizmetine sunmuştuk. Bu yılda hayırseverlerimizin destekleriyle Şifa Hastanesi Eğitim ve Gelişim Binası'nı yeniden restore edeceğiz. Projemizin hisse bedeli 5000 lira. İletişim 0543 870 81 32.
3: Değerleriyle güçlü, Kur'an ve sünnet rehberliğinde eğitim veren, ortaokulda kız ve erkek öğrencilerin ayrı sınıflarda eğitim gördüğü Emel Okulları'nda kayıt dönemi başladı. Detaylı bilgi için 0546 528 05 63 Emel Okulları Bağcılar'da.
4: Acil Otomotiv, tamir ve bakım servisi Şeref Yıldız. 0533 655 85 13 Fatih Otosanayi sitesi Esenyurt.
5: RGB Teknoloji, güvenlik kameralarından hırsız alarmlarına, fiber kablo sonlandırma işlemlerinden kurumsal firmaların elektrik, elektronik altyapı ve network kurulumuna kadar hayatınızı kolaylaştıracak teknolojilerle İstanbul'un her semtinde hizmetinizdeyiz. rgbteknoloji.com 0212 916 23 61.
6: Tünel, zemin makinaları ve ankraj malzemeleri temininde Ayça Gümak Güven Makine. DES Sanayi Sitesi, Ümraniye 0543 969 6108.
7: Hacı Baba lokumları, geleneksel lezzetimiz olan lokumun 500 farklı çeşidini 15 yıldan beri sizlere ve 26 ülkeye sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Hacı Baba lokumları, 0212 861 0605. Deneyimlemeniz için hacibabalokumları.com.
8: Orta ve üst segment ikinci el araç alım ve satımları için bize danışmadan karar vermeyin. İCS Otomotiv 0533 190 44 54.
9: Okul öncesi çocuklarımızın manevi değerler kazanımı ve muhafazasını önemsiyoruz. Çocuklarımıza nebevi eğitim modelini azami hassasiyetle vermeyi esas alıyoruz. Vera Gündüz Bakım Evi 0551 433 34 34 Arnavutköy.
10: Okumak hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak, hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık, 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
0: Reklamları dinlediniz.
11: Saat 21. Özel FM hayırlı akşamlar diler.
0: Özel FM.
12: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen sizlerle.
1: Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Nahmedullahi Teala ve nestağfiruh ve neşhedü en la ilahe illallah vahdehu la şerike leh ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasuluh. Sübhaneke la ilme lena illa ma allemtena inneke entel alimul hakim. Sübhaneke la fehme lena illa ma fehemtena inneke cevvadul kerim. Rabbişrah li sadri ve yessir li emri vahlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhakni bis salihin ve üfevvidu emri ilallah innallaha basirun bil ibad. قَالَ اللّٰهُ تَعَلَى ف۪ي كِتَابِهِ الْكَر۪يمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا قَاتِلُوا الَّذ۪ينَ يَلُونَكُمْ مِنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا ف۪يكُمْ غِلْزَةِ وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّق۪ينَ. Evet değerli kardeşlerim, bugün inşallah Teala Tevbe suresinde kaldığımız yerden devam edeceğiz. İnşallah ki bugün Tevbe suresini bu 7 ayetle bitirmiş olacağız. Ondan sonra inşallah tefsirimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yunus suresinden devam edeceğiz. Ondan sonraki tefsir derslerimizde inşallah. Allah Azimuşşan bu Tevbe suresinin 123. ayetinde diyor ki ya eyyühellezine amenu, ey iman edenler, katilüllezine yelunekum minel küffari, size yakın olan kafirlerle savaşın. Size yakın olan kafirlerle savaşın. Vel yecidu fikum gılzah, onlar sizde bir sertlik bulsunlar. Yani sizde sertlik bulsunlar, sizden korksunlar, size saldırma cüretinde bulunamasınlar. Ve alemu ennallaha me'al muttakin, bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Ne demek bu? Size yakın olanlarla savaşın. Yakın olmaktan maksat ananız babanız falan değil yani. Sizin çevrenizdeki, yani Medine'nin çevresinde olup da kafir olanlarla savaşın demektir bu. Biliyorsunuz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra Medine adeta bir Darül İslam'a dönüşmüştü. Oradaki Medine'nin içindeki Müslümanların sayısı yavaş yavaş artık kafirlerin sayısından fazla olmaya ve hakimiyet Müslümanların eline geçmişti. Ve hatta Yahudiler bile Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in hakimiyetini kabul etmişler ve gelmişler Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'le anlaşma imzalamışlardı. Buna ne diyorduk? Medine anlaşması ya da Medine vesikası demiş oluyoruz. Dolayısıyla Medine ama sadece bir şehir, bir devlet haline gelmişti. Medine'nin dış semtleri işte bir şehir haline gelmişti. Ama onun dışında birçok kabileler vardı. Medine'nin yakınlarında birçok kabileler vardı ve bunlar müşrikti. Ve bunlar zaman zaman mesela Müslümanların işte develerine falan saldırı yapıyorlardı. Develerini gasp ediyorlardı, alıp götürüyorlardı. Çobanlarını öldürüyorlardı. Zaman zaman işte adam toplayıp Medine'ye saldırmayı falan düşünüyorlardı. Bundan dolayı Allahu Teala Celle Celaluhu dedi ki: "Ey iman edenler, sizin çevrenizde olan, sizin yakınınızda olan kafirlerle savaşın." İlk önce yakındaki kafirlerle savaşılır. Çünkü ilk tehlike onlardır. Müslümanlar için tehlikeli olacak ilk insanlar onlardır. Dibimde düşman dururken ta 500 kilometre öbür taraftaki düşmanla saldırılmaz. Bundan dolayı da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret ettikten sonra hem kendisinin de içinde bulunduğu gazvelere katılmıştır, hem de kendisinin içinde bulunmadığı ama sayıları 3 ila 300'ü bulan seriyeler göndermiştir Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin içinde bulunduğu seferlere gazve denir. Allah Resulü'nün içinde bulunmadığı seferlere ise seriye denir. Seriye. Bunu da bu şekilde bilelim. Allah Resulü 10 senelik Medine hayatında 27 defa gazveye katılmıştır kardeşler. 27 defa savaşa katılmıştır. En azından savaş için sefere çıkmıştır Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Savaş olsun olmasın Allah Resulü'nün katıldığı bu şeylere ne deniyor? Gazve deniyor. Bir rivayete göre 27, bir rivayete göre 28 defa azviye katılmış. Yani sayının muhtelif olması şundan kaynaklanıyor. İşte Allah Resulü bir yere şey deyince Medine'ye dönmeden oradan da başka yere katılmış. İşte bunun ikisini bir seriye sayanlar da var, bir gazve sayanlar da var. İkisini ayrı ayrı gazve sayanlar da var. Dolayısıyla sayı bundan dolayı farklılık arz edebiliyor. Allah Resulü'nün içinde bulunmadığı seriyelerin sayısı ise 47'dir. Yani kendisinin katılmadığı ama bir sahabinin komutanlığında gönderdiği seriye sayısı 47. Bunu 60'a hatta 82'ye çıkaranlar var. Fakat en azıyla 47'dir. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem 10 senelik Medine yaşantısına 27 defa gazviye katılıyor. 27 defa savaş niyetiyle çıkıyor. Ha, bazılarında savaş olmamıştır, gitmiştir. Düşmanın kendisine saldıracağı duyumunu almıştır. Düşmanların toplanıp kendisine saldıracağı duyumunu alınca Allah Resulü onlardan önce hareket etmiş ve onların üzerine doğru gitmiş. Belli bir yerde uzun, bazen bir hafta, bazen üç gün, bazen iki hafta beklediği halde böyle bir saldırı gerçekleşmemiş ve düşmanların dağıldığını duyunca dönmüş gelmiştir. Ama buna da gazbe denmiştir. Savaş çıksaydı savaş yapacaktı değil mi orada? Dolayısıyla 27 defa. Bugün günümüzde ne derler kardeşler? Allah Resulü barış peygamberi değil mi? Öyle derler. Allah Resulü barış peygamberi. Efendim bizim dinimiz savaş dini değildir, barış dini. Komple yalan. İslam dini bir savaş dinidir. Peygamberimiz bir savaş peygamberidir. Ben kılıçla gönderildim diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benim rızkım kılıcımın ucunda verilmiştir diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Yahu 10 senede 27 defa savaş için sefere çıkan bir peygamber nasıl barış peygamber olur? Aldı ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra da sahabeler hiç durmamışlar, savaş yapmışlar değil mi? Efendim İslam dini anca savunma savaşı yapar. Yani düşmanlar saldırırsa onlar anca savunma. Bu da yalan. Bunu iddia eden alimler de var ama bu da doğru değil. Niye? İranlılar Müslümanlara mı saldırdı da Müslümanlar onlara karşı savunma savaşı yaptılar? Tam tersine Müslümanlar onlara hücum etti. Yani yine Mısır, Müslümanlar işte Kudüs'ü fethettiler, Mısır'a yaklaştılar. Mısırlılar geldiler de Müslümanlar mı savaştılar da Müslümanlar gittiler Mısır'ı fethettiler? Akdeniz'in içindeki Kıbrıslar geldiler de denizi geçtiler de Müslümanlara mı saldırdılar da Müslümanlar kalktılar Kıbrıs'ı fethettiler Hazreti Osman'ın zamanında? Tarsus'a kadar niye geldi Hazreti Ömer'in zamanında? Azerbaycan'a kadar niye gittiler? İran'ı fethedip Hindistan'a kadar niye ulaştılar? Onlar geldiler de bunlara mı saldırdılar? Türklerle niye Talas Savaşı'nı yaptılar? Putperest Türklerle niye Talas Savaşı'nı yaptılar? Onlar geldiler de bunlara mı saldırdılar? Tam tersine İslam dini bir savaş dinidir. Ama İslam'ın cihat ruhunu öldürmek için, Müslümanlardaki cihat ruhunu öldürmek için İslam dinini barış dini olarak göstermeye çalışıyorlar. Evet, İslam dini barış dinidir. Ama ne zaman barışı sağlamak ister? Dünyadaki bütün hakimiyetin Allah'ın oluncaya kadar savaşır. Dünyadaki hakimiyet Allah'ın olduktan sonra, yani Allah'ın kitabı ve peygamberin sünnetiyle hükmettikten sonra barış sağlanır. Çünkü ayeti kerime de öyle diyor. Ve katiluhum hatta la tekune fitnetun ve yekune dinu lillah. Onlarla din yalnız Allah'ın fitne kalmayıncaya ve din yalnız Allah'ın oluncaya kadar savaşın diyor. Dinin Allah'ın olması demek, yeryüzünde Allah'ın diniyle hükmedilmesi demektir. Fitne de küfürdür. Bak, savaş küfürden dolayı değildir kardeşler. Savaş küfürden dolayı değildir. Küfrün hakimiyetinden dolayıdır. Çünkü küfrün hakim olduğu yerde fitne vardır. Eğer savaş küfürden dolayı olsaydı, o zaman fethedilen yerdeki bütün kafirlerin öldürülmesi gerekirdi. Halbuki İslam ülkesinde kafir vatandaşlar da var değil mi? Zımmi olarak falan. Dolayısıyla küfürden dolayı değil, küfrün hakimiyetinden dolayıdır. Küfrün fitnesinden dolayıdır savaş. Müslümanlar

Medine'den devamlı seriyeler göndermiş. Kendi de gazvelere katılmış. İlk önce Medine'nin çevresini fethetmiş. Daha sonra ta Yemen'e kadar inmiş. Hicri 8. senede Mekke'yi fethetmiş. Daha sonra Mekke'nin etraflarını fethetmiş. Ta Yemen'e kadar gitmiş. Yemen biliyorsunuz Suudi Arabistan'ın en alt güney tarafındadır. Dolayısıyla Yemen'e kadar fethedilmiş. Doğuya doğru gidilmiş. Bugün Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Küveyt, efendim Bahreyn gibi yerlere kadar fethedilmiş. Yani Kızıldeniz'e kadar, İran Körfezi'ne kadar gidilmiş, dayanılmış ve Arap Yarımadası tamamen fethedildikten sonra kuzeye, yani artık Bizans'la Şam tarafına hücum edilmiştir. Tebük Seferi'nin yapılmasının sebebi de budur. Bizans ordusunun işte 100 bin civarında orduyla Müslümanların üzerine geldiği haberini Allah Resulü alınca 30 bin tane asker hazırlamış ki buna kıtlık ordusu ya da Ceyşül Usra yani zorluk ordusu, güçlük ordusu denmiştir. Çünkü Allah Resulü çoğuna binecek binit yiyecek bir şeyler veremiyordu. Dolayısıyla Allah Resulü bütün Arabistan'ı fethettikten sonra ne yaptı? Kuzeye doğru yöneldi. Hazreti Ömer zamanında ise Mısır fethedildi, İran fethedildi, Irak ve İran fethedildi. İşte Anadolu'da da Tarsus'a kadar geldi Müslümanlar. Malatya falan Hazreti Ömer zamanında oralar fethedildi. Tarsus'a kadar Müslümanlar gelmişlerdi kardeşler. Hazreti Ömer'in zamanında devlet çok büyüdü. Dünyanın en büyük süper gücü iki tane güç vardı. Birisi Bizans, birisi Pers İmparatorluğu. İran fethedilince İslam devleti dünyadaki en büyük devletten, iki devletten birisi oldu. Hatta en büyüğü oldu. Toprak bakımından en büyük devletten birisi oldu. Birisi İslam devletiydi, birisi de Bizans'tı kardeşler. Hazreti Osman ve Hazreti Ali zamanında da cihatlar devam etmiş. Emeviler, Abbasiler, Osmanlılar zamanında da cihat etmiş. İşte efendim Fas'a varıncaya kadar bütün Kuzey Afrika, hatta Afrika'nın içlerine doğru fetihler devam etmiş. İşte efendim Emeviler zamanında hatta Cebeli Tarık geçilmiş. İşte İspanya fethedilmiş ve orada Endülüs Devleti kurulmuştur kardeşler. Dolayısıyla Allah-u Teala Celle Celaluhu ya eyyühellezine amenu katülüllezine yelunekum minel küfari, ey iman edenler çevrenizdeki kafirlerle savaşın derken bunu demiştir. Şimdi devletimiz ne kadar genişlerse genişlesin sınırımıza en yakın yerdeki düşman yakın düşmanlarımız demektir. Önce Medine'nin çevresindekiler yakın düşmanken devlet genişledikçe devletin sınırlarına en yakın olan düşmanlar yakınımızdaki düşmanlar olur ve onlarla sulh anlaşması yapmadığımız müddetçe onlar bizim onlarla daimi bir savaşımız vardır. Evet, onlar sizde bir sertlik görsünler diyor. Müslümanlar daima cihada çıkarak İslam'ın izzet ve şerefini korumak mecburiyetindedirler ve düşmanlar da Müslümanlardan korkmaları lazım. Eğer Müslümanlar savaşa çıkmazlarsa kafirler bundan cesaret bulurlar, birbirlerinden destek olurlar ve Müslümanların üzerine gelirler. Müslümanların üzerine gelirlerse Müslümanlar daha güç durumda kalırlar. Onlar bizim üzerimize gelmeden biz onların üzerine gideriz. Nitekim Osmanlı'da falan da Emeviler, Abbasiler devrinde de akıncılar devamlı kafir ülkelere akınlar hazırlamışlardır, akınlar yapmışlardır. Düşünebiliyor musunuz? Akdeniz tamamen bir Osmanlılarda İslam'ın gölü haline gelmişti ve İtalyanlar çocuklarını Dragut geliyor diye korkutuyorlardı. Dragut dedikleri Turgut Reis. Turgut geliyor diye korkutuyorlardı. Ve Barbaros ismini, Barbaros İtalyanca demektir. Barbaros ismini de onlar verdiler. Kızıl sakal demektir. Barbaros Hayrettin Paşa'nın sakalları kızıl olduğu için ona Barbarossa demişlerdir. Kızıl sakal anlamında. Dolayısıyla Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz de bir aylık yoldan benim korkum kafirlerin kalbine düşürülür demiştir. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'den çıktığı zaman bir aylık yoldaki kafirler bile korkuyordu. Bizim ecdadımız bile öyle yapmıştır. Yani sizler Allah'ın ve Resulünün yolundan giderseniz
Allah'ın kitabı

0: dikkat ederseniz, peygamberin sünnetini hayatınızda tatbik ederseniz, sizin korkunuzu da düşmanın kalbine indirir Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Nitekim icabında Osmanlı İstanbul'dan kalktığı zaman ta 3000 kilometre öbür taraftaki Alman Şalken ne yapacağını şaşırıyordu. Kaçacak yer arıyordu. Kanuni Sultan Süleyman İstanbul'dan Fransa kralına 1500 yıllarında dans diye bir müzik çıkmış. Dans diye. 1500 yıllarında. Dans diye, yani karı kocanın böyle işte birbiriyle sarılarak işte oynadıkları bir dans çıkmış. Kanuni Sultan Süleyman ta Fransa'ya bir mektup gönderiyor. İşittim ki diyor, senin ülkende dans diye bir oyun çıkmış. Bu fermanımı alır almaz derhal bu oyunlara son vereceksin. Yoksa ordumu hazırlarım, üstüne gelirim, ordunu, ülkeni darmadağın ederim diyor. Kanuni Sultan Süleyman'dan bu fermanı alan Fransız şeyh hemen ülkede dansı yasaklıyor. Niye? O zaman Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine sarıldığı zaman bir mektup dahi onların kalbine korku düşürüyordu. Ama biz bugün Allah'ın kitabını arkamıza attık. Peygamberin sünnetini arkamıza attık. Kafirler bizden korkmuyor artık. Çünkü Allah bizim onların kalbine düşürdüğü korkumuzu aldı, onların korkusunu bize yerleştirdi. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyuruyor. Eğer şunları yaparsanız diyor, Allah sizin düşmanların kalbine indirdiği korkunuzu alır, onların korkusunu sizin kalbinize yerleştirir diyor. Bugün tıpkı öyle olmuştur. Artık Müslümanlar Allah'tan korkmaktan daha fazla Amerika'dan korkuyorlar. Allah'tan korkmaktan daha fazla Rusya'dan, Avrupa'dan korkuyorlar, Çin'den korkuyorlar. Amerika ne der? Avrupa ne der? Çin ne der? Rusya ne der? Bunlardan korkuyorlar. Allah nedir demiyorlar. Oysa Müslümanların tek korkacağı mevki ve makam Allah'tır. Tek korkacakları otorite Allah'tır. Bir şeye bakarken Allah nedir diyecekler. Allah bunu kitabında nasıl beyan etmiş diyecekler. Peygamber bunu sünnetinde nasıl beyan etmiş diyecekler. Ona bakacaklar, ona göre hareket edecekler. Ama Müslümanlar bugün bunu yapmıyorlar kardeşler. Eğer böyle olursa işte, yani Allah'ın kitabına, peygamberin sünnetine uyulursa, o zaman Allah diyor ki وَعْلَمُوا اَنَّ اللّٰهَ مَا الْمُتَّقِينَ, bilin ki Allah muttakilerle beraberdir. Muttaki kimdi kardeşler? Allah'a iman edip Allah'ın yasakladıklarından kaçınıp Allah'ın emrettiklerini de emrettiği gibi yapıp şüpheli şeylerden kaçınan, nafile ibadetlerle de Allah'a yaklaşmak isteyen insana muttaki diyoruz. Eğer böyle olursanız, yani muttaki olursanız, ben sizinle beraberim diyor. Me'al muttakiyin. Allah bizimle beraber olursa, Allah bizim yardımcımız, Allah bizim destekçimiz olursa yenilir miyiz biz? Yenilmeyiz biz. Düşmanlarımız bizden korkar. Mute savaşı vardı, Mute savaşı. Bir okuyun Allah rızası için. Mute savaşı. 200 bin, 3 bin Halid bin Velid'in komutasında 3 bin kişilik İslam ordusu 200 bin kişilik Bizans ordusuna karşı savaşmıştır. Ve orduyu yenmeden 3 gün boyunca savaşmışlar. Ne o taraf zafer kazanmış, ne bu taraf zafer, ve orduyu hezimete şey etmeden geri çekmiştir. Bizanslar da geri çekilmiştir. Halid bin Velid öyle bir taktik uyguladı ki, ne yaptı? Mute savaşını biliyorsunuz. İlk önce Zeyd bin Harise'ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem komutan tayin etmişti. Eğer o şehit olursa bayrağı Cafer alsın, eğer o da şehit olursa Abdullah İbni Ravaha alsın. Bunların üçü de şehit oldu. İnsanlar götürdüler, Halid bin Velid'e bayrağı veriverdiler. Bu sancağı senden başka hiç kimse taşıyamaz dediler. Halid bin Velid öyle şeyler yaptı ki, ne yaptı? Bugün savaşan askerlerin yerini değiştirdi. Sağ kanatı sol kanata, sol kanatı sağ kanata aldı. Arkadakileri öne, öndekileri arkaya geçirdi. Düşman bir baktı, dünkü savaştıklarımız farklı insanlar tamamen. Bunlara yeni güç gelmiş dediler. Ve artık korkmaya başladılar. Cesaretleri kırılmaya başladı. Dolayısıyla eğer biz Allah'ın dediği gibi olursak, Allah bizimle beraber olur. Allah görünmez ordularıyla bizi destekler. Meleklerle destekler, başka yaratıklarıyla bizi destekler kardeşler. Eğer bugün biz mağlup oluyorsak, eğer kafirlerden korkuyorsak, kafirler bize tahakküm üzerindeyseler eğer, biz Allah'ın istediği gibi değiliz. Ondan dolayı kafirler bize galip gelmektedirler. Ne zaman ki Allah'ın kitabına sarılır, ne zaman ki peygamberin sünnetine sarılırsak, zafer kazanan yine biz olacağız. Galip gelecek olan inşallah yine biz olacağız. Ve hakim olan biz, mahkum olan yine kafirler olacak inşallah. 124. ayet. Ve izâ mâ unzilet sûretun feminhum men yegûlu eyyukum zâdedhu hâzihi îmâna. Münafıklarla ilgili bir ayet bu. Bir sure indirildiği zaman diyor Cenab-ı Allah, ve izâ mâ unzilet sûretun, herhangi bir sure indirildiği zaman, Allah peygamberine herhangi bir sure indirdiği zaman, feminhum, onlardan yani münafıklardan, men yegul, bazısı der ki, eyyüküm zâdetü hâzihi imâne, bu inen ayet sizden hanginizin imanını artırdı derler diyor. Yani inanmadıkları gibi dalga geçiyorlar inen ayetlerle. Kendi adamlarına, kendi gibi münafıklara diyor ki, bu sizin hiç imanınızı artırdı mı bu inenler diyorlar. Allah onların birbiriyle fısıldadıklarını, bir kendi aralarında konuştuklarını ayetle beyan ediyor peygamberine ve Müslümanlara. Bir ayet indirildiği zaman feminhum men yegulu eyyukum zadetuhu hazihi imana derler. Fe emmellezine amenu, iman edenlere gelince onlar böyle derler ama iman edenlere gelince fezadethum imana, o ayetler, o inen ayetler onların imanlarını artırır diyor. Yani kimin? Müminlerin imanlarını artırır diyor. Ve hum yestebşirun, ve birbirlerini müjdelerler. O ayetlerin inmesiyle, o surenin inmesiyle sevinirler. Allah bize böyle böyle bir sure indirdi, Allah şu ayetlerde indirdi derler ve birbirlerini müjdelerler, birbirlerini tebrik ederler. Evet, bu ayette bir şey var. İşte iman artar mı, eksilir mi meselesinde iman artar ve eksilir diyenlerin en büyük delillerinden birisi de bu ayettir. Böyle birkaç tane Enam suresinde, Tevbe suresinde, Enam suresinin işte Fetih suresinde böyle imanın artacağını ifade eden ayetler vardır. Dolayısıyla iman artar mı, eksilir mi meselesinde iman artar ve eksilir diyenlerin en büyük delillerinden birisi bu ayettir. Sadece bu ayetin iman artar mı, eksilir mi? Artar ve iman artmaz ve eksilmez diyenler niçin demişlerdir? İman artar ve eksilir diyenler niçin demişlerdir? Aralarındaki ihtilaf hakiki bir ihtilaf mıdır? Lafzı bir ihtilaf mıdır? Bunların hepsini söyleyebilmem için ayrı bir ders yapmam lazım. İnşallah da aslında biz bu dersi yaptık. Sorulu cevaplı olarak çok geniş bir şekilde video hazırladık. Ama birçok kardeşimiz, bayan kardeşlerimiz, sizlerden birçoğu internetle işleri olmadığı için, internet kullanmadıkları için icabında o videoları seyredemiyorlar. İnşallah Teala bir dersimizde de bunu yapacağız. Bir çarşambadaki bir dersimizde bunu yapacağız inşallah. Haftaya mı yaparız, daha sonraki gelecek haftalarda mı yaparız? İman artar mı, eksilir mi? İman sadece kalple tasdik, dille ikrar mıdır? Yoksa kalple tasdik, dille ikrar, azalarla da amel midir? İman artar ve eksilir diyenler ve ameli imandan sayanlara göre ameli terk eden kafir olur mu, olmaz mı gibi konuları inşallah o dersimizde genişçe bir ders boyunca anlatmaya çalışacağım. Ama şu anda bunu anlatsam sadece bu ayetten çıkamam kardeşler. Onu ayrı bir derste anlatacağım inşallah. Ve emmellezine fi kulubihim meradun, kalplerinde hastalık olanlara gelince merad. Bizim Türkler bu dakı zı gibi okudukları için maraz derler, maraz. Bu marazlı derler, hastalıklı olana marazlı derler. Hala maraz kullanılıyor. Maraza tutulmuş, hastalığa tutulmuş demezler de eskiler. Maraza tutulmuş, maraza yakalanmış falan derler. İşte buradan geliyor merad kelimesinden. Ve emmellezine fi kulubihim meradun, kalplerinde hastalık olanlara. Buradaki hastalık hangi hastalık kardeş? Nifak hastalığı buradaki hastalık. Kalplerindeki gizledikleri küfür hastalığıdır bu. Evet.
1: Fezadet hum ricsen ila ricsihim ve matu ve hum kafirun.
0: Allah onların pisliklerini artırdıkça artırmıştır. O maraz işte nifak pisliği. Allah bir bazıları Allah bunların murdarlığını artırdıkça artırmıştır derken bazıları da pislikleri. Çünkü küfür, nifak pisliktir kardeşler. Niye? Çünkü Allah-u Teala bir ayetinde demişti ki innemel müşrikune necesun demişti. Müşrikler necistir demişti Cenab-ı Allah. Buradaki necasetten maksat maddi necaset değildir. Manevi necasettir. Manen pistirler onlar. Dolayısıyla da bunların nifakı pisliktir, küfür pisliktir, şirk pisliktir. Allah diyor ki bunlar böyle olduğu için, iman etmeye yanaşmadıkları için, imana doğru şöyle bir adım atmadıkları için, iman etmek için bir harekette bulunmadıkları için, hep küfürde direndikleri için, küfürde kalmaya azmettikleri için Allah da onların kalplerini mühürleyiverdi ve onların nifaklarını artırdı Cenab-ı Allah. Pislik üzerine pisliklerini artırdı Cenab-ı Allah diyor.
1: Evet. Ayete dikkat. Bu ayet benim sözüm değil, Allah'ın sözü. Fezadethum ricsen ila ricsihim.
0: Allah onların pislikleri üzerine pisliklerini artırmıştır diyor. Ve matu ve hum kafirun, ve onlar böylece kafir olarak öldüler. Nifaklarından dönmediler. Küfürlerinden, şirklerinden dönmediler. Küfürlerinde, şirklerinde ısrar ettiler ve kafir ve müşrik olarak öldüler diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu.
1: Evela yeraune ennehum yuftenune fi kulli amin merraten ev merrateyn. Evela yeraune. Onlar görmüyorlar mı? Kim? Münafıklar. Onlar görmüyorlar mı? Evela yeraune ennehum yuftenune fi kulli amin merraten ev merrateyn. Onlar yılda bir defa, am yıl demektir Arapçada. Onlar fi kulli amin, her yıl bir veya iki defa imtihan edildiklerini onlar görmüyorlar mı diyor Cenab-ı Allah. İbn Abbas diyor ki buradaki iki defadan maksat, imtihandan maksat açlık, kıtlık imtihanı veya hastalık gibi, veba gibi imtihan ya da savaş imtihanıdır. Onlar savaşa çağrıldıkları zaman ötleri kopuyordu. Saklanacak yer arıyorlardı. Bizi de çağırırlar savaşa falan diye. Dolayısıyla Cenab-ı Allah diyor ki evela yeravne ennehum yuftenune fi kulli amin merraten ev merrateyn. Onlar yılda bir veya iki defa imtihan edildiklerini, denendiklerini, sınandıklarını görmüyorlar mı onlar? Sümme la yetubune ve la hum yezekkerun. Sonra da hem imtihan ediliyorlar, deneniyorlar, bir sürü sınamadan geçiriyorlar. Allah onların başlarına bir türlü bela veriyor, musibet veriyor. Fakat bu bela ve musibetlere rağmen düşünemiyorlar, tefekkür edemiyorlar, hatalarını anlamıyorlar, günahlarını, küfürlerini, şirklerini anlayıp da tevbe edip dönmüyorlar diyor Cenab-ı Allah. Buna rağmen biz bunları yılda bir veya iki defa imtihan etmemize rağmen, başlarına bela ve musibet, kıtlık, hastalıklar vermemize rağmen, günümüzde depremler vermemize rağmen, yer kaymaları, sel baskınları vermemize rağmen, yer üstünde yaptıkları, işledikleri günahları anlamıyorlar, çıkarttıkları fesatları anlamıyorlar. Allah'tan geldi ne yapalım diyorlar ama öbür tarafa götürmüyorlar. Niye Allah'tan geldi bu? Allah'tan geldi de biz ne yaptık da Allah bunu bize verdi? Hangi günahları işledik? Allah'a karşı hangi isyanları yaptık? Yeryüzünde nasıl fesatlar çıkarttık da Allah bize bu belayı verdi deyip düşünüp de o günahlarını, şirklerini, küfürlerini tespit edip ondan tevbe etmiyorlar. Depremde sık sık duymuşsunuz televizyonlarda Allah'tan geldi ne yapalım diyorlar. Ama buradan öteye götürmüyorlar. Allah'tan geldi. Hayır da Allah'tan, şer de Allah'tan. Ama Allah durup dururken belayı vermez. Hani bir söz var, öyle bir tekelleme var değil mi? Kul azmadıkça, kul azmadıkça Allah bela vermez kardeşler. Sümme la yetubune ve la hum yezekkerun. Ne tevbe ediyorlar ne de ibret alıyorlar. Düşünüp taşınıp ibret alıyorlar. Belli bir süre
0: İşte yoklukta, şeylikte, çadırlarda kalıyorlar, aç kalıyorlar falan diyorlar. Şöyle hallenince, işte efendim sıkıntılarını giderince eski hamam, eski tas. Aynı günahlarına devam ediyorlar. Ondan sonra Allah daha büyük şiddetlisini veriyor.
1: Ve izâ mâ unzilet sûretun nazara ba'duhum ilâ ba'd. Bakın kardeşler yine. Ve izâ mâ unzilet sûretun.
0: Yine kendilerine bir sure indirildiği zaman, Allah Resulüne bir sure indirdiği zaman, münafıklar da orada olurlarsa, yani Allah Resulüne sure indirildiğinde oralarda falan olurlarsa,
1: ve izâ mâ unzilet sûretun nazara ba'duhum ilâ ba'd.
0: Birbirlerine bakışırlar. Münafıklar orada birbirlerini tanıyorlar ya, o toplumun içinde birbirlerini tanıyorlar ya, ayet inince diyor birbirlerine bakışırlar, birbirlerine bakarlar.
1: Nazara ba'duhum ila ba'd.
0: Birbirlerine bakarlar orada şöyle, kaş göz işareti yaparlar birbirlerine. Dalga geçerler yani. O Allah Resulü ayet okurken birbirlerine bakarlar, dalga geçerler. Kaş göz işaretleriyle.
1: Hel yerakum min ahadin thummen sarafu.
0: Ve derler ki hiç kimse sizi gördü mü derler. Ya da şöyle Allahu Teala Celle Celaluhu, tefsirin bir bazı kısmında da şöyle diyorlar. Allahu Teala Celle Celaluhu bu ayetleri onların durumlarını faş edince, onların kendi aralarındaki konuştuklarını ayet olarak indirince, birer birer haber verince birbirlerine derler ki diyor, sizler bunu konuşurken, bizler bunu konuşurken başka birisi, sizden olmayan birisi bunu duydu mu derler. Yani duydu da Muhammed'e yetiştirdi, ondan dolayı mı bu ayetler iniyor derler diyor. Zannederler ki birisi, yani burada Allah'ın gaybı bileceğinden de habersizler. Allah'ın her yerde söyleneni, işiteceğini, her yerde yapılanı ilim sıfatıyla, alim sıfatıyla bileceğini, her yerde olanı basar sıfatıyla göreceğinden de bir haber bunlar. Dolayısıyla birbirlerine bakarlar ve sizi hiç kimse gördü mü? Kendi aranızda işte nifakları konuşurken, Müslümanlarla dalga geçerken, İslam'ın aleyhinde konuşurken sizi birileri, sizden olmayan birileri gördü mü diye sorarlar onlar. Evet.
1: Hel yerakum min ehadin.
0: Sizden birisi gördü mü derler.
1: Sümmen sarafu.
0: Sonra döner giderler. Sarafa. Sarafa. Dönmek. Bir başka şekle girmek. Bir başka şekle çevirmek demektir. Saraf kelimesi. Sarraf kelimesi de buradan kaynaklanıyor. Buradan gelir. Sarraf kelimesi. Sarraflar ne yapar? Bir şey bir şeyle değiştirirler değil mi? Altını verirler, para alırlar. Dövizi verirler, Türk parası alırlar ya da doları verirler, euro alırlar. Dolayısıyla bir şeyi bir başka şeyle değiştirdikleri için sarraf denir buna. Bundan dolayı da Cenab-ı Allah sümmen sarafu, sonra dönerler giderler.
1: Sarafallahu kulubehum biennehum kavmun la yefkahun.
0: Onlar ayetlere kulak tıkadıkları için, hakka kulak tıkadıkları için, bakar oldukları halde hakkı görmemek için direndikleri için Allah da onların kalplerini çeviriverdi diyor. Sarafallahu kulubehum. Allah onların kalplerini çeviriverdi. Kardeşler, her şey Allah'ın elinde. Benim kalbim, benim bütün sinirlerim, benim bütün damarlarım, sizin bütün sinirleriniz, bütün hicreleriniz Allah'ın elindedir. Allah sizin bütün sinirlerinize hitap eder. Çalışan sinirleri çalışmaz hale getirir. Çalışmayan sinirleri tedavi eder Cenab-ı Allah isterse. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz dua yaparken ya mugallibel kulub sebbit kalbi ala dinik diye dua yaparmış. Ey kalpleri döndüren Allah'ım, benim kalbimi İslam üzere sabit kıl diye dua yaparmış. Siz de her namazınızda bu duayı yapın. Her namazdan sonra hani elinizi açıp dua yapıyor ya da elinizi açmadan dua yapıyorsunuz ya, siz de Allah Resulü'nün aynı dua yaptığı gibi ya mugallibel kulub sebbit kalbi ala dinik. Eğer bunu çoğul olarak yaparsanız ya mugallibel kulub sebbit kulubena ala dinik. Ey kalpleri çeviren Allah'ım, bizim kalbimizi İslam üzere çevir, İslam'da sabit kıl diye Dua yapın. Çünkü Allah Resulü bile bu duayı yapıyordu. Kalpleri çeviren, kalplerde imanı sabit kılan, kafirler iman etmemek için direndikleri zamanda onların kalplerini mühürleyen de Allah'tır. Hatemallahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala ebsarihim gışavetun ve lehum azabun azim. Allah onların kalplerine mühür basmıştır. Kulaklarına mühür basmıştır. Gözlerinin önüne de bir perde çekmiştir. O kalbe artık Allah kalbe bir mühür bastı mı o kalbe artık ne iman girer ne de tevbe girer kardeşler. Sümmün, bükmün, umyun ve fehum la yercun. Onlar sum, sağırdırlar. Bükmün, dilsizdirler. Umyun, kördürler. Fehum la yercun, dönmezler. Yani hakka dönmezler. Aslında ne körler, ne sağırlar, ne de dilsizler. Ama dilleri olduğu halde hakkı konuşmazlar, batılı konuşurlar, küfrü konuşurlar. Kulakları işitir olduğu halde hakkı işitmezler, batılı işitirler. Gözleri görür olduğu halde hakkı görmezler, hep batıla bakarlar. Bundan dolayı da Cenab-ı Allah böyle buyuruyor. Sarafallahu kulubehum bi'ennehum kavmun la yefkahun. Fıkh etmeyen, bak yefkahun, fıkh, fıkıh. Fıkıh neydi kardeşler? Fıkıh derin anlayış, ince anlayış. Meseleleri künhüne varıncaya kadar anlamak. Meseleleri en ince noktasına varıncaya kadar anlamanın ismidir fıkıh. Fehime de Arapçada anlamak demek. Fehime ama mücerret bir anlamayı ifade eder. Fakat fıkıh ince bir anlayışı, derin bir anlayışı, meseleleri bütün noktalarıyla anlamayı ifade eder fıkıh. Onlar diyor anlayışı kıt olan insanlardır. Meseleleri derin olarak anlamayan insanlardır. Yüzeysel olarak meselelere yüzeysel olarak bakan insanlardır diyor Cenab-ı Allah Celle Celaluhu. Ve sonra diyor ki 128. ayet لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ. Sizin içinizden aziz bir peygamber geldi. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ. Sizin içinizden bir peygamber geldi. Ben yabancı birini, ey Araplar, ben ya da ey insanlık, ey Araplar, ben sizin içinizden başka bir kavimden getirip de birini size peygamber dikmedim. Nesebini bildiğiniz, soyunu bildiğiniz, ahlakını bildiğiniz birini sizin içinizden peygamber gönderdim size. O peygamber gelinceye kadar onun ahlakına imreniyordunuz. Ona Muhammedül Emin diyordunuz. Onun hiçbir hatasını görmemiştiniz. Öyle birisini ben size peygamber gönderdim. Ya da başka bir anlayışla, ki böyle bir tefsir de yapılmış. Ey insanlar, ben size meleklerden ya da cinlerden peygamber göndermedim. Sizin içinizden, yani insan olan birini size peygamber olarak gönderdim. Her iki tefsirde muteberdir, her iki şekilde tefsir edilebilir. Ve o öyle bir peygamberdir ki azizdir, aziz. Aziz nedir biliyor musunuz kardeşler? Yüce, en büyük. Kendisine galip olunamayan, herkesten değerli olan demektir aziz. Size böyle bir peygamber gönderdim. Aziz bir, ahlakı yüce, fıkhı yüce, tefekkürü yüce ve sizin içinizde en zeki olan birisini. Çünkü peygamberlerin sıfatlarından birisi de fetanet sıfatıdır. Ne demek fetanet? Peygamberler kavmi içinde en zeki olanlardan gönderilir. Sizin içinizden böyle birisini ben peygamber olarak gönderdim diyor Cenab-ı Allah. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ. Sizin sıkıntıya düşmeniz onu da sıkıntıya sokar. Sizin başınıza bir bela, musibet gelmesi onu sıkıntıya sokar. O bundan dolayı sizin başınıza geleceklerden dolayı üzülür. Çünkü kardeşler, peygamber ümmeti için bir baba mesabesindedir. Nasıl ki bir baba evlatlarının başına bir bela geldiğinde, hastalık geldiğinde o evlatlarına üzülürse, Peygamber de ümmetinin başına bir bela sıkıntı geldiği zaman peygamber de onlardan daha fazla üzülür. Sizin başınıza gelen şeylerden dolayı o sıkıntıya girer diyor Cenab-ı Allah.
1: Evet. Aleyhi mâ anittum harisun aleykum bil müminine raufur rahim ve müminler için çok yumuşaktır, çok merhametlidir diyor. Bizim peygamberimiz öyleydi. Müminler için çok merhametliydi. Müminler için çok yumuşaktı. Hiçbir Müslümanı mümine hakaret etmemiştir peygamberimiz. Hiçbir mümine bilerek vurmamıştır. Nitekim Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Medine'ye hicret ettiğinde Enes bin Malik'in annesi, Enes 10 yaşındadır. Enes bin Malik'i elinden tutar Allah Resulü'ne getirir. Tıpkı Hazreti Meryem'in daha karnındayken Meryem'i mescide adak adaması gibi, nezretmesi gibi, mescide hizmetler olsun diye adaması gibi o da elinden Enes bin Malik'i tuttu. Ya Resulallah, bunu sana hibe ettim, bundan sonra bu senin hizmetinde bulunsun demiştir. Enes bin Malik 10 yaşından 20 yaşına kadar, yani Allah Resulü vefat edinceye kadar, demek ki Allah Resulü vefat ettiğinde 20 yaşlarındaydı, Allah Resulüne hizmet etmiştir. Ve der ki Enes bin Malik, Allah Resulü 10 sene boyunca bana ne bir kızdı, ne beni bir dövdü, ne de beni bir azarladı dedi. Bir gün beni bir yere bir şey getirmem için gönderdi. Çocuklar dışarıda oynuyormuş. Enes bin Malik de çocuk, 10 yaşlarında bir çocuk. O çocukların oyuna takılmış kalmış, onlarla oynamaya başlamış. Allah Resulü bekliyor. Enes gönderdiği yerden gelmiyor. Bekliyor gelmiyor. Dışarı çıkıyor, bir bakıyor ki Enes çocuklarla oynuyor. Enes diyor Allah Resulü. Bu kadar deyince Enes tamam ya Resulallah hemen gittim diyor. Ve hemen gidiyor Allah Resulü'nün şeyini yerine getiriyor. Diyor ki beni ne azarladı ne de dövdü diyor. Allah Resulü böyle şefkatliydi. Torunlarıyla güreş yapardı. Onları bağrına basardı. Onlarla beraber yerde dönerdi. Namaz kılarken torunu secdeye vardı mıydı sırtına abanır ve kalkarsam düşer diye secdeyi uzatırdı. Kalkarken çocuk hala inmezse bir eliyle şöyle tutar ve öyle ayağa kalkardı. Senden ben olsam ne olur, çocuğu alırsın kenara fırlatıverirsin değil mi? Ama Allah Resulü öyle değildi. Ya da namazdan sonra çocuğa öyle bir bağırırsın ki çocuğu feleği şaşar. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيسٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَعُوفٌ رَحِيمٌ. O peygamber müminler için rauftur, çok yumuşaktır ve rahimdir, çok merhametlidir. فَاِنْ تَوَلَّوْ, son ayet kardeşler. فَاِنْ تَوَلَّوْ, ey Resulüm, eğer dönerlerse, yani o münafıklar, o kafirler, sana inen bu ayetlere rağmen hala imana girmezler de küfre geri dönerlerse, küfürde durmaya, küfürde kalmaya ısrar ederlerse, devam ederlerse, fe in tevellev, şayet dönerlerse, fekul, de ki ey Resulüm, de ki hasbiyallahu la ilahe illahu, hasbiyallah, Allah'a dayandım, ben sırtımı Allah'a dayandım, ben kendimi Allah'a teslim ettim, ben Allah'a tevekkül ettim de ey Resulüm, hasbiyallah, ben Allah'a dayandım, la ilahe illahu, ondan başka ilah yoktur, aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim, o Allah ki büyük arşın, ne diyor bakınız, aleyhi tevekkeltü, ben ona tevekkül ettim, ona bağlandım, kendimi ona teslim ettim, kendimi ona sigorta ettirdim. Eğer sigortayı anlayacaksanız, en büyük sigorta Müslümanlar için budur işte. Müslümanlar için bundan daha büyük bir sigorta yoktur. Evinizden çıkarken hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim dediğiniz an kendinizi manevi bir sigortayla sigortalamış oluyorsunuz. Allah'a tevekkül edenleri Allah darda bırakır mı? Başımıza bela musibet geliyorsa evden çıkarken besmelesiz,
0: tevekkülsüz çıkıyoruz. Halbuki evimizden çıkarken hasbiyallahu la ilahe illahu aleyhi tevekkeltü ve huve rabbül arşil azim dedik mi Allah'a dayandım diyorsunuz. Bakınız, Allah kendisine dayananı, kendisine sığınanı yardımsız bırakır mı kardeşler? Ama bugünkü insanlar Allah'a tevekkül etmiyorlar, sigortalara gidiyorlar, bizi koru diyorlar. Tevekkülü sigortaya yapıyorlar, Allah'a yapmıyorlar. Allah'tan değil sigortalardan medet umuyorlar. Onun için bağ bahçeyi sigortalıyorlar, evi yangına karşı, hırsızlığa karşı sigortalıyorlar, malı maşı hastalığa karşı sigortalıyorlar. Bir gün bir camideydim, işte Almanya'dan yeni geldiğim sıralardaydı. Oradaki hocaya birisi geldi, bir şeyler sordu. Ben de direğin dibinde oturuyordum. O hoca da beni gösterdi. Bu soruyu var ya dedi, şu direğin dibinde oturan var ya dedi, gidip ona soracaksın dedi. Geldi adam, dedi ki hocam bir soru soracağım, sor bakalım dedim. Hocam biz bir mandıra açtık dedi. İneklerin 8'i de aynı gün öldü dedi. Veteriner getirdik dedi. Veteriner araştırdı, hiçbir hastalık bulamadılar. Tespit edemediler. Hocam neden olabilir bu dedi. Ben dedim ki siz o mandırayı açarken kredi çekerek mi açtınız? Yok hocam dediler. İnekleri krediyle mi aldınız? Yok hocam dediler. İyi düşünün, mutlaka bir şey yapmışsınızdır dedim. Durdu. Hocam dedi, İnekler ölmeden bir hafta önce inekleri sigortalamıştık dedi. Ah dedim. Ah. Siz Allah'a tevekkül etmediniz, Allah'a dayanmadınız, sigorta Allah da sizden 8 tane ineği, haydi bakalım sigorta korusun dedi. 8 tane ineği birden alıverdi sizden. Allah'a tevekkül edeceksiniz. Hasbiyallahu la ilahe illahu diyeceksiniz. Sonra da aleyhi tevekkeltü ve huve rabbul arşil azim diyeceksiniz. Ya da evden çıkarken bismillahi tevekkeltü alallah la havle ve la kuvvete illa billah diyeceksiniz. Evinize girerken yine Euzü Besmele ile gireceksiniz. Yatağınıza girerken bunu okuyacaksınız. Allah'a tevekkül edeceksiniz. O zaman Allah sizi gece de uykunuzda korur. Dolayısıyla kardeşler, bu ayetleri ders almak için okuyacağız, ders almak için dinleyeceğiz. Ama okuduğumuz ayetleri anladığımız zaman hayatımıza da tatbik edeceğiz. Eğer hayatımıza tatbik etmezsek, sadece okur geçersek, okuyup sadakallahu lazim der kapatırsak, bu ayetlerin, bu Kur'an'ın bize ne faydası olacak? Nasıl bize etki edecek bu Kur'an? Allah rızası için Allah'ın kitabıyla haşır neşir olalım. Allah'ın kitabıyla devamlı, Allah'ın kitabını devamlı okuyalım. Sonra da okuyunca bu ayetlerde Rabbim bana neleri emretmiş, bana neleri yasaklamış, bana neleri tavsiye etmiş diyelim ve ayetleri anlamaya çalışalım. O zaman işte Allah'ın kitabını hüdellil muttakîn ayeti o zaman kendini gösterir. Yani o Kur'an ancak muttakileri hidayete erdirir ayetinin sırrı o zaman ortaya çıkar. O zaman muttaki olursun ve o zaman o ayet seni hidayete ulaştırır. O Kur'an seni hidayete ulaştırır. Allahu Teala Celle Celalü bizleri böyle olanlardan eylesin. Allah'ın kitabını okuyan, peygamberin sünnetini okuyup onu da hayatında tatbik edenlerden o şeysin, eylesin. Abdullah İbni Ömer öyle diyor. Biz, Abdullah İbni Mesud'dan da gelir bu rivayet, biz ayetleri onar onar ezberliyorduk. Yani 10 ayet ezberliyorduk, o ayetleri hayatımızda tatbik etmeden öbür ayetlere geçmiyorduk diyor. Gördünüz mü nasıl şey diyorlarmış? Önce bir 10 ayeti okuyorlarmış, eğer orada haramlar, helallar, emirler varsa onu bir hayatlarında tatbik ediyorlarmış, sonra 10 ayet daha ezberliyorlarmış. Böyle ezberlersen gerçek hafız olursun işte. Kur'an'ı kafanda taşıyorsun. 600 küsür sayfalık Kur'an'ı kafanda taşıyorsun. Hafız olmuşsun. Hafız olmak bir yerde kolay. Bazıları var 6 ayda hafız oluyor. Bazıları 2 senede hafız oluyor. Ama onu taşıyabilmek zordur kardeşler. Hafız olmak kolay. Bu kafanda bir Kur'an'ı taşıyorsun. Ama o Kur'an, kafanda taşıdığı Kur'an, beyninde taşıdığın Kur'an senin hayatını değiştirmemişse eşekten ne farkın var? Bu ayet de benim değil, Allah'ın ha. Meselullezine humulü tevrate sümme lem yahmiluha kemeselil himari yahmulu esfara. Tevrat'ı yüklenip de, yani Tevrat'ı öğrenip de Sonra onu taşıyamayanlar, yani onunla amel etmeyenler, üzerine ciltlerle kitap yüklenmiş eşekten farkı yoktur diyor Cenab-ı Allah. Bunun mevhimi muhalifi. Yani aksi nedir? Dün Tevrat ehline bunu söylüyordu Allah. Bugün de bize aynısını söylüyor. Kur'an'ı ezberleyip de o Kur'an'ı ezberlediği Kur'an'ı hayatına tatbik etmeyen eşekten farkı ne vardır? Yoktur öyleyse. Benim sözüm değil bu, Allah'ın sözü. Öyleyse kardeşler, bu Kur'an'ı bir defa Allah'ın bize bir mesajı, Allah'ın bize bir vekaletnamesi olarak alacağız ve onun içindekileri uygulayacağız. Sana birisi vekalet verdiği zaman o vekaletin içindekilere bağlı kalmak mecburiyetindesin, değil mi? Ancak o vekaletin içinde bildirilenleri yapabilirsin. İşte bu Kur'an'da bize Allah'ın gökyüzünden gönderdiği bir vekaletnamedir. Cenab-ı Allah Celle Celaluhu bu vekaletin içindekileriyle haşır neşir olanlardan ve onunla amel edenlerden eylesin. Subhanekallahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyk. Ve ahiru davana elhamdülillahi rabbil alemin. Allah'ın izniyle bugün Tevbe suresini bitirmiş olduk kardeşler.
2: Kıymetli dinleyenler, İslam ve Hayat programıyla Necati Koçkesen'i dinlediniz.

0: güzel dinin, güzel peygamberin, güzel ümmetin özel radyosu.
1: Özel efendim, özel efendim.
2: Can dostunuz. Güçlü radyo, güçlü radyo. Akıl ve gönül frekansının kesiştiği nokta. 103.2 Özel FM.
1: Reklamlar. Şimdi reklamlar.
3: Yeni kazanım okullarında yeni dönem kayıtları başladı. Kartal metrosuna yürüme mesafesinde yoğun İngilizce programı, robotik kodlama ve atölyelerle fıtrata uygun bir nesil yetişiyor. Taksit imkanlarıyla hemen yerinizi ayırtın. 0537 478 77 98.
4: Her türlü eşofman kumaşlarıyla Sebil Kumaşçılık tercihiniz olsun. 2 iplik, 3 iplik dalgıç, interlock, süprem ve raşel kumaş çeşitleriyle hizmetinizdeyiz. Adres: Güvercintepe Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, No 49, Bayramtepe, Başakşehir. 0532 585 24 59.
5: Taşdelen 1001 çeşit yapı market. 0216 430 88 38 Taşdelen Çekmeköy.
6: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. 2,5 kilogram Zeki Baldo pirinç 189.95, kuzu haşlama ve kapama 699.95, kiraz 89.99. Çağrı Market. Sınırsız müşteri mutluluğu.
7: Ülkem Grup, Hırdavat Kırtasiye, Şeref Alçık, 0212 659 73 44.
8: İstoç.
9: Börek, poğaça, açma, simit, kuşbaşılı pide, Eyüp güveci ve soğuk sıcak içecek çeşitlerimizle Merkez Ali Beyköy, Bilgi Üniversitesi karşısı, Şube Ok Meydanı Cemil Taşçıoğlu Hastanesi karşısında hizmetinizdeyiz. Sarıyer Börekçisi Ferhat Usta, 0544 919 15 65.
10: Ürünlerin hazır ama doğru platformu arıyorsun? Desibona ile tanış. Hızlı, güçlü ve büyüyen bir e-ticaret pazar yeri. Kendi mağazanı aç, ürünlerini binlerce müşteriye ulaştır. Satışını artır. Desibona'da yerini al. Alışverişin en yeni hali Desibona.
11: Nasibim Nakliyat. Evden eve, şehir içi, şehirler arası, iş yerleri ve depoların nakliye işleri itinayla yapılır. Ayrıca 10 paletli, liftli aracımızla da hizmetinizdeyiz. 0533 315 34 13.
12: Okumak, hayata şahit olmaktır. Hayatın içinde var olmak, ben de varım demektir. Okumak, kitapların en geniş dünyasında asırlar öncesinin atmosferlerini tatmak, geleceğin kapılarını bugünden aralamaktır. Okumak hayattır. Hayata an be an tanık olmak için BK Yayıncılık 30 yıllık tecrübesiyle hayata anlam katan kitapları okurlarıyla buluşturuyor. Bu anlamlı buluşma için sizleri selamkitap.com online satış sitemize bekliyoruz.
13: Aksa Akustik. Mekaniklerde, inşaatlarda ve birbirinden değişik mekanlarda akustik ses yalıtımı ve izolasyon adına her türlü materyalin üretimini ve uygulamasını yapıyoruz. Kocaeli Baş İskele'de üretim tesisimiz, Ümraniye Şerif Ali'de de showroomumuz mevcuttur. aksaakustik.com.
1: Reklamları dinlediniz.
14: Saat 22. Özel FM hayırlı geceler diler.
1: Özel FM.
2: www.ozelfm.net. ozelfm.net.

0: Özel FM hatırlatıyor. Hemen hemen her konuda hazırlıklı olun. Ölümlü dünyanın faniliğini unutmayarak İslam için çalışmayı ihmal etmeyin. Akşam olduğu zaman sabahlayamayacağınızı, sabahladığınız zaman da akşama kavuşamayacağınızı devamlı hatırınıza tutun. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. رواه مسلم.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet ediyor. Kalbinde zerre miktarı kibir olan cennete giremez. Bir adam şöyle dedi: gerçekten bir adam elbisesinin güzel olmasını arzu eder, ayakkabılarının güzel olmasını arzu eder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah güzeldir ve güzel olanı sever. Kibir, hakka karşı gururlu olmak ve insanları küçümsemektir. Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Araf 151. Hazreti Musa'nın duası. Musa dedi ki: Rabbim, beni bağışla, kardeşimi de ve bizi koruyucu şefkatinle kuşat. Çünkü sen merhametlilerin en merhametlisisin.

ZFM. Sevgili dinleyiciler, İstanbul için yatsı ezanı. Allah

0: Kayser FM. Reklamlar. Şimdi reklamlar.
1: Kuraklığın ve susuzluğun hüküm sürdüğü coğrafyalarda desteklerinizle su kuyuları açıyoruz. Bu kuyular insanlığa hayat, geleceğe umut oluyor. Sadaka Taşı Derneği 0216 614 04 61 sadakataşı.org.tr.
2: Eyüp Nakliye 0539 745 45 15 Ataşehir.
3: Tevhid bilinciyle çıktığımız bu yolda amacımız sizlerin kutsal toprakları tevhidi bir şuurla ve sahih sünnete uygun şekilde ziyaret etmenize vesile olmaktır. Umde Turizm 0537 867 41 14 Başakşehir.
4: Lalezar ev gereçleri, metal mutfak ve banyo aksesuarları. İstoç 11. Ada numara 115 ve 117. Telefon 0212 659 8490.
5: Dirperek Değerli Eğitim Derneği, çevrim içi programlarıyla değer katmaya...

0: Firmanız için gerekli olan iş güvenliği uzmanlığı, iş yeri hekimliği, iş güvenliği eğitimleri ve onlarca kurumsal sorunlarınızın çözümü için Nitelik OSGB 0542 761 12 64.
1: Taberi tefsiri. İmam Taberi, Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yazılmış tüm tefsirlerin kaynağı olan, tefsirlerin anası ünvanı verilen en büyük tefsir, şimdi tam tercüme olarak Türkçe'de yayınlanmaya başladı. Profesör Doktor Mesut Kaya başkanlığında alanında uzman bir heyet tarafından dilimize kazandırılan bu tefsir, Rabbimizin kelamını anlamak için mutlaka okunması gereken bir kaynak. İsterseniz tek cilt olarak, isterseniz şimdiye kadar çıkmış ciltleri takım halinde tüm kitapçı ve internet sitelerinden satın alabilirsiniz. selamkitap.com. Hayata anlam katan kitaplar.
0: Aksa Akustik, ofis, konferans salonu ve ses yalıtımı gerektiren her tür mekanlar için Kocaeli Baş İskele üretim tesislerimizde kendi üretimimiz olan estetik materyaller ve profesyonel ekibimizle akustik düzenleme ve ses yalıtımında çözüm ortağınız. aksaakustik.com.
2: Çağrı Market'te 15-19 Temmuz'da geçerli 5 günlük dev indirim devam ediyor. Dana döş 749.95, altılı Uludağ maden suyu 39.95, Çengelköy salatalık 39.99. Çağrı Market, sınırsız müşteri mutluluğu.
3: 2005 yılından günümüze plastik ve temizlik ürünlerinde imalatımızdan çıkan yüksek kalitedeki ürünlerimiz mütevazi fiyatlarımızla farklı ürünleri tek bir çatı altında toplayarak sizleri arama zahmetinden kurtarmaktayız. Karakayalar Plastik ve Temizlik Ürünleri 0212 659 1041 İstoç.
4: Asya ve Afrika'da 250 liradan başlayan desteklerimizle su kuyuları açıyoruz. İyilik Kalbi Derneği, hayata iyilik kat. 0216 296 96 16. iyilikkalbi.org.tr.
5: Reklamları dinlediniz.
6: Ey peygamber! Ağızlarıyla inandık deyip kalpleriyle inanmamış olanlardan ve Yahudilerden küfürde yarış edenler seni üzmesin. Onlar yalana kulak verirler, sana gelmeyen diğer bir topluluğa kulak verirler, kelimeleri yerlerinden değiştirirler. Eğer size bu verilirse alın, bu verilmezse sakının derler. Allah birini şaşırtmak isterse, sen onun için Allah'a karşı hiçbir şey yapamazsın. Onlar öyle kimselerdir ki Allah onların kalplerini temizlemek istememiştir. Onlar için dünyada rezillik var ve yine onlar için ahirette de büyük bir azap vardır. Onlar yalana çok kulak verirler ve çok haram yerler. Eğer sana gelirlerse, ister aralarında hükmet, ister onlardan yüz çevir. Eğer onlardan yüz çevirirsen, sana hiçbir zarar veremezler. Eğer aralarında hükmedersen, adaletle hükmet. Şüphesiz Allah, adaletli davrananları sever.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem. Özel efem.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel. İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Sevgili dinleyenler, programımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Yusuf'la Kulsadi Yüksel'in Bu Böyledir isimli eserine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Programımıza Faziletli Hicret ve Muhacir başlıklı bölüm ile devam ediyoruz. Abdullah bin Amr rivayet eder. Resulullah şöyle buyurdu. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir. Muhacir de Allah'ın nehyettiği şeyleri terk edendir. Müslüman kimdir sorusuna verilecek cevap toplumsal boyutuyla düşünüldüğü zaman yegane önderimiz Resulullah'ın tarifi gündeme gelir. Müslüman dilinden ve elinden Müslümanların selamette kaldığı kimsedir. Müslüman olan kişilerin toplum içinde bu hallerini korumaları toplumun huzur ve selameti için gerekli olan bir durumdur. Çünkü dilin ve elin toplum içinde fertler üzerinde açmış olduğu yaraların sarılması çok zordur. Hatta bazen çok derin yaralar açar ki bu yaraların tedavisi yıllarca devam eder. Bundan dolayı Müslüman diline ve eline sahip olmalı, Rabbimiz Allah'ın bizlere bahşettiği bu iki değerli organı onun rızasını kazanmak ve Müslüman kardeşlerin hayrına hizmet etmek için kullanmalıdır. Diliyle onlara doğruyu, iyi ve güzeli söylemeli, hayır konuşup nasihat etmeli, onların kalplerini kıracak söz söylemekten sakınmalı, kırılmış kalpleri tamir etmelidir. Eliyle onların yardımına koşmalı, kendilerine hizmet etmeli ve onları incitmekten çekinmelidir. Böyle davranıldığı takdirde huzursuz bir toplum, huzurlu bir toplum haline dönüşür, mutsuzluklar mutluluk haline gelir, gamlar ve kederler dağılır, onların yerini neşe ve sevinç alır. Elbette böyle toplumsal bir olay toplumun tüm fertlerinin iştirakiyle güzel ve hayırlı bir sonuca kavuşur. Toplumun tüm fertleri katılmazsa bile en azından o toplumda etkili ve yetkili olan seçkin faziletli şahsiyetlerin bu durumu oluşturması gerekir. Muttakilerin önderi Resulullah bu hadislerinde muhacirin de tarifini yapmaktadır. Muhacir yani hicret eden, bir şeyden ya da bir yerden ayrılan ve bir başka şeye ya da yere göç eden kişidir. Muhacir kimdir sorusuna mahiyeti itibariyle en güzel cevabı veren yegane hayat önderimiz Resulullah'tır. Muhacir de Allah'ın nehyettiği şeyleri terk edendir. Muvahhid müminler içinde yaşadığı ülke ve toplumda Rabbimiz Allah'ın emrettiği ve önderimiz Resulullah'ın gösterdiği şekilde yaşama imkanı bulamıyor, her anı egemen tağutların baskısı, zulmü ve işkencesiyle karşı karşıya oluyorsa, oradan hicret etmeli, en azından Müslüman olduğunu beyan ettiği ve bundan dolayı zulme uğramadığı bir başka ülkeye göç etmelidir. İslam'ın Mekke döneminde iki kere Habeşistan'a ve Medine'ye yapılan hicretler gibi. Çünkü bulunduğu ortamda Allah'ın yasakladığı şeylerden kendini koruyamadığı gibi egemen müstekbir tağutların zoru ile onları işlemek durumunda kalıyordu. Muvahhid müminler hangi ortamda olursa olsunlar Resulullah'ın beyan buyurduğu hicreti gerçekleştirmeli, yani Allah'ın haram kıldığı sözlerden, hallerden ve hareketlerden kendilerini sakındırmaları lazımdır. Onları terk edip uzaklaşmalı ve helal kılınan şeylerle meşgul olmalıdırlar. Nefsi arzularına tabi olmamalı ve harama düşme konusunda arzularını engellemeli, harama yaklaşmamalı, tüm imkanlarıyla hareket edip haramlardan uzaklaşmalıdır. Muttaki müminlerin hicreti budur. Bu hicret en faziletli hicrettir. Abdullah bin Amr anlatıyor. Bir adam Resulullah'a, "Ya Resulallah, hangi hicret daha faziletlidir?" diye sordu. Resulullah da, "Allah'ın yasakladığı, haram kıldığı şeyleri terk etmendir." buyurdu. ve devamla hicret iki kısımdır. Şehirlilerin hicreti ve çölde yaşayanın hicreti. Çölde yaşayanın hicreti vazifeye çağrıldığında gelmesi, emrolunduğu şeyi yapmasıdır. Şehirlilerinki ise çölde yaşayaninkinden daha ağırdır. Ecir ve sevabı da daha çoktur buyurdu. Şehirde yaşayan muvahhid müminler her an emre amade oldukları için çölde veya köyde yaşayanlardan daha çetin bir durumları olduğundan ecir ve sevap bakımından daha üstündür. Gerek köyde yaşasın, gerekse şehirde yaşasın, muvahhid müminlerin vazifesi Allah'ın haram kıldığı şeylerden uzaklaşmaları, onları hatırlamamak şartıyla terk etmeleridir. Yalnızca uzaklaşmak ve terk etmek de yetmez. Allah'ın yasakladığı yani haram kıldığı şeylerin küçük olsun büyük olsun tümünü Müslümanlardan uzaklaştırmalı ve onların da haramları terk etmelerini. Rabbimiz Allah gerek ferdi gerekse toplumsal olarak haram kıldığı şeylerden yani büyük günahlardan sakınanların küçük kusurlarını affedeceğini beyan buyurur. Size yasaklanan büyük günahlardan kaçınırsanız sizin kusurlarınızı örteriz ve sizi onurlu üstün bir makama sokarız. Rabbimiz Allah'ın indinde en büyük günah hiç şüphesiz şirktir. Şirk aynı zamanda en büyük zulümdür. Abdullah bin Mesud'dan rivayetle ben Resulullah'a Allah'ın indinde hangi günah daha büyüktür diye sordum. Resulullah Allah seni yarattığı halde Allah'a benzer bir eş uydurmandır buyurdu. Malum olduğu üzere alemlerin Rabbi Rahman ve Rahim Allah'ın affetmediği suç şirk koşmak suçudur. Kulun Rabbi Allah'a karşı gösterdiği vefasızlığın en çirkini ona verdiği misak sözünü bozması ve ondan başka varlıklara yönelip kendisine Rabler edinmesidir. Önderimiz Resulullah'ın hadislerinde beyan buyurduğu insanı helak eden 7 büyük günahtan ve diğer büyük günahlardan uzaklaşan mümin Müslümanlar, üzerlerine düşen kulluk vazifelerini yaptıkları takdirde Allah tarafından bağışlanacaklarına dair Önderimiz Resulullah'ın beyanı vardır. Ebu Hureyre'den rivayetle Resulullah şöyle buyurur. Her kim Allah'a ve onun Resulüne iman eder de namaz kılar ve Ramazan'da oruç tutarsa onu bağışlayıp cennete koymak Allah üzerine bir hak olur. O kimse ister Allah yolunda muhacir olsun, ister içinde doğduğu toprağında olsun. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah bu müjdeyi insanlara haber vermeyelim mi dediler. Resulullah, bırakın Müslümanlar çalışsınlar. Şüphesiz cennette 100 derece vardır. Allah onları kendi yolunda cihat eden mücahitler için hazırladı. Her iki derecenin arasındaki mesafe gökle yer arasındaki mesafe gibidir. Sizler Allah'tan cennet istediğiniz zaman ondan Firdevs'i isteyin. Çünkü o cennetin en üstünü ve en yüksek olanıdır. Firdevs'in üstünde Rahman'ın arşı vardır. Cennetin ırmakları Firdevs'ten fışkırıp akar buyurdu. Devamlı ibadet üzere olup kulluk vazifelerini emrolunduğu gibi yerine getirmek, hele hele fitne dönemlerinde hak üzere sabredip kulluğa devam etmek, Resulullah'ın yanına hicret etmek gibi olduğunu bizlere bildiren önderimiz Resulullah'tır. Yine Resulullah'tan öğrendiğimize göre muhacir de Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk edip helallerle meşgul olan ve ibadet üzere devam eden değil midir? Makil bin Yesar'dan Resulullah şöyle buyurur. Fitne zamanında ibadet bana hicret etmek gibidir. Muvahhid müminler İslam üzere hayatlarını devam ettirirken yaşamak için elbette Darül İslam'dan başka bir ülke tercih edemezler. Fakat bulundukları ülke Darül Harp ve toplumları cahiliye toplumları ise aynı zamanda kendilerine egemen tağutlarca zulüm ediliyor, insan yerine konulmuyorlarsa oradan hicret edip daha uygun bir yere yerleşmelerinde herhangi bir sakınca yoktur. Yalnız içinde bulundukları Darül Harp ülkesi ve cahiliye toplumunda İslam'ı tebliğ edip insanları İslam'a davet edebiliyor ve bu konuda başarılı oluyorlarsa, sıkıntılara sabredip bu çalışmalarını devam ettirmeleri hicretten daha hayırlı olduğunu beyan edelim. Çünkü böyle bir çalışma o toplumun ıslah olmasına ve insanların hidayet bulmasına vesile oluyorsa orayı terk etmemek gerekir. Mümin Müslümanlar İslam'ı yaşamak konusunda nereyi hayırlı görürlerse oraya yerleşmeli ve kulluk vazifelerine devam etmelidirler. Resulullah'ın ümmeti için buyurduğu budur. Zübeyr bin Avvam'dan Resulullah şöyle buyurur. Ülkeler Allah'ın ülkeleridir. Kullar Allah'ın kullarıdır. Nerede hayır bulursan orada ikamet et. Vahid müminler helallerin işlendiği ve sadık mümin kardeşlerin bulunduğu ortamları tercih etmelidirler. Sadıklarla beraber olmayı buyuran Rabbimiz Allah'ın emrine azami derecede itaat etmeli, şirk, küfür, fısk ve fücurun işlendiği ortamlardan uzak durmalıdırlar. Resulullah'ın müjdelediği garipler, İslam'ı yaşamak için fitne ortamı olan kabilelerinden ayrılan mümin Müslümanlardır. Abdullah bin Mesud anlatıyor. Resulullah şöyle buyurdu. İslam şüphesiz garip olarak başladı ve günün birinde garip hale dönecektir. Ne mutlu garip müminlere. Garipler kimlerdir diye soruldu. Resulullah, kabilelerinden İslamiyet için uzaklaşanlardır buyurdu. Hicretin en faziletlisi haramlardan uzaklaşmak ve Müslümanı harama davet eden ortamı terk etmektir. Eğer o ortamın ıslahına vesile olamıyor ve belli bir zaman sonra o ortam içinde eriyecekse en iyi olan şey o ortamı terk etmektir. Çünkü kişi inandığı gibi yaşayamaz ise yaşadığı gibi inanmaya başlar. Allah Azze ve Celle şirk ve küfrü haram kıldığı gibi fitne, fısk ve fücuru da haram kılmıştır. Fitne ortamını ve fitnecileri terk etmek, Allah'ın nehyettiklerini terk etmektir. Muhacir de böyle davranan kişidir. Ebu Said el-Hudri'den rivayetle Resulullah şöyle buyurdu. Müslümanın hayırlı malının koyun olması yakındır. Müslüman onunla dinine sahip olmak üzere fitnelerden kaçarak kah dağların başında kah vadilerin yağmur düşen yerlerini otlak olarak seçerler. Yeri gelmişken hicret ile ilgili İslam ulemasının beyanlarını Kurtubi tefsirinden nakledelim. İbnül Arabi der ki, İlim adamları, Allah onlardan razı olsun, yeryüzünde yola çıkıp gitmeyi iki kısma ayırmışlardır. Kaçmak ve talep maksadı. Birincisi yani kaçmak maksadıyla yeryüzünden ayrılıp gitmek altı kısımdır. Birincisi hicrettir. Darül Harp'ten Darül İslam'a çıkıp gitmektir. Peygamber aleyhisselam döneminde bu farz idi. Kıyamet gününe kadar bu hicret çeşidi farz olarak kalmaya devam edecektir. Mekke'nin fethi dolayısıyla sona eren hicretse peygamberin bulunduğu yere hicret etmektir. Eğer Darül Harp'te kalacak olursa asi olur, böyle bir kimsenin durumu hakkında ihtilaf edilmiştir. İkincisi bidat topraklarından çıkıp gitmek. İbnül Kasım der ki, Maliki şöyle derken dinledim. Selefi salihe sövülüp sayılan bir yerde ikamet etmek kimseye helal değildir. İbnül Arabi der ki, bu doğrudur. Çünkü eğer münkeri değiştirecek gücün yoksa oradan uzaklaş. Nitekim Yüce Allah şöyle buyurmaktadır. Ayetlerimizle alay edenleri gördüğün zaman başka bir söze dalıncaya kadar kendilerinden yüz çevir. Zalimler topluluğu ile oturma. Üçüncüsü, haram fiillerin baskın geldiği yerden çıkıp gitmek. Çünkü helal rızık talep etmek her Müslümanın üzerinde bir farzdır. Dördüncüsü, bedende eziyetten kaçmak. Bu da Yüce Allah'ın ruhsat verdiği, lütfettiği bir husustur. Eğer bir kimse bedenine bir zarar geleceğinden korkarsa, Yüce Allah kendisini böyle bir tehlikeden kurtarmak için oradan çıkıp kaçmaya izin vermiştir. Bu işi ilk yapan kişi de İbrahim Aleyhisselam'dır. Çünkü o kavminden korkunca, şüphesiz ben Rabbime hicret ederim demişti. Yine Hazreti İbrahim'in şöyle dediği nakledilmektedir. Ben Rabbime gideceğim, o beni doğruya iletecektir. Hazreti Musa'dan da korku ile gözeterek oradan çıktı diye haber vermektedir. Beşincisi, sisli puslu havası güzel olmayan bir beldeden hasta olmak korkusuyla havası temiz ve nezih bir yere çıkıp gitmek. Nitekim Peygamber aleyhisselam Medine'nin havasını ağır bulan çobanlara açık yerlere çıkıp gitmeleri ve sağlıklarına kavuşuncaya kadar orada kalmaları için izin vermiştir. Ancak taundan çekinerek çıkış bundan istisna edilmiştir. Yüce Allah bu maksatla çıkışı peygamberden bize ulaşan sahih hadis ile yasaklamış bulunmaktadır. Buna dair açıklamalarsa Bakara suresinde geçmiş bulunuyor. Şu kadar var ki ilim adamlarımız böyle bir çıkışın mekruh olduğunu söylemişlerdir. 6. Malda eziyet korkusu ile çıkmak. Şüphe yok ki Müslümanın malının haramlığı, kanının haramlığı gibidir. Aile halkı da bunun gibi hatta daha da ileri derecede hürmete sahiptir. Önderimiz Resulullah'ın Allah'ın nehyettiklerinden uzaklaşan ve haramları terk eden muhacir müminlerin faziletlerini beyan eden şu hadislerine dikkat edelim. İbn Abbas'tan rivayetle Resulullah, "İnsanların makam ve mevkice en hayırlı olanını size söyleyeyim mi?" buyurdu. "Söyle ya Resulallah," dedik. "Aziz ve celil olan Allah rızası için ölünceye veya şehit oluncaya kadar atın yularını bırakmayan," buyurdu. Sonra devamla, "Bundan sonrakini söyleyeyim mi?" buyurdu. "Evet ya Resulallah," dedik. Bir daha inzivaya çekilip namazını kılan, zekatını veren ve şerli kişilerle düşüp kalkmayan buyurdu. Daha sonra, "Size insanların en şerlisinin kim olduğunu söyleyeyim mi?" buyurdu. "Evet ya Resulallah," dedik. İsterken aziz ve celil olan Allah'ın rızası ile isteyen, fakat onun rızası için vermeyen kimse buyurdu. Ümmü Malik el-Behziye'den rivayetle Resulullah bir fitneden bahsetti ve onu yakın gösterdi. Bunun üzerine, "Ya Resulallah, o zamanında bulunanların en hayırlısı kimdir?" dedim. Resulullah şöyle buyurdu. "Davarının başında olup onun hakkını ödeyen ve Rabbine ibadet eden kişiyle atının dizginini elinde tutarak kendisi düşmanı ve düşman da kendisini korkutan kişi." Ebu Ümeyye eş-Şabani dedi ki, "Ebu Salebe el-Hüşeniye, şu ayet hakkında ne diyorsun?" dedim. Ebu Salebe, "Hangi ayet?" diye sordu. Ben de Allah Teala'nın, "Ey iman edenler, üzerinizdeki kendi nefislerinizindir. Siz doğru yola erişirseniz, sapan size zarar veremez," sözü dedim. Bunun üzerine dedi ki, "Dikkat, bu ayeti yakinen bilen bir kimseye sormuş bulunmaktasın. Ben de bu ayeti Resulullah'a sormuştum ve şöyle buyurmuştu. Bilakis birbirinize iyiliği emredin ve birbirinizi kötülükten sakındırın. Ancak cimriliğe boyun eğildiğini, nefsani arzuya uyulduğunu, dünyanın dine tercih edildiğini ve her görüş sahibinin kendi görüşünü beğendiğini gördüğün vakit, yalnız kendi nefsinin çaresine bak ve avamı bırak. Ardınızdan gelecek olan öyle günler vardır ki, o günlerde gösterilen sabır, ateş gözünü elde tutmak gibidir. O günlerde dinin ahkamı ile amel edenlere, sizin amelinizi işleyen 50 kişinin sevabı kadar sevap verilecektir." Abdullah bin el-Mübarek dedi ki, "Utbe'den başkası bana bu hadiste şu ilaveyi yaptı. Ya Resulallah, bizden 50 kişinin sevabı mı yoksa onlardan mı?" denildi. Resulullah şöyle buyurdu, "Hayır, onlardan değil, sizden 50 kişinin sevabı." Elinden ve dilinden diğer Müslümanların selamette kaldığı mümin kişi, manen veya maddeten her an hicret üzere olan bir muhacir olmalıdır. O mümin Müslümanın her anı bir hicret anıdır. Müminin iki gününün eşit olmaması gerekir. Her an bir evvelkine göre iyi, güzel, hayırlı ve olgun olmanın gerçekleştiği bir an olmalıdır. Maddeten haramları terk etmekle hicret eden muhacir mümin, manende her anında ruhi olgunluğa kavuşarak, tevbe suyu ile günah kirlerinden kurtularak, Allah'ı çokça anarak ve Allah'ın farkına vararak ihsan üzere ibadete devam edip hicreti gerçekleştirmelidir. Maddeten ve manen gerçekleştirilen şartlarına uygun hicret, mümin Müslümanı rıza makamına ulaştırır. Mutmain olmuş halde Allah'ın kendisinden razı olduğu ve Allah'tan razı olarak salih kullarının arasına giren gerçek bir kul olur. Bu kul, yaratılış gayesine uygun yaşamış ve umduğuna nail olmuştur. Ne mutlu Allah'ın haram kıldığı şeyleri terk eden muhacirlere. Bu böyledir. Kıymetli dinleyenler, faziletli hicret ve muhacir başlıklı bölüm ile birlikte olduk. Sevgili dinleyenler, programımıza Dinde Fakih Olmak başlıklı bölüm ile devam ediyoruz. İbn-i Şihab dedi ki, Hümeyd bin Abdurrahman şöyle dedi, "Ben Muaviye bin Ebu Süfyan'dan hutbe yaparken işittim, şöyle diyordu. Ben Resulullah'tan işittim, şöyle buyuruyordu. Allah her kimin hayrını dilerse ona din hususunda büyük bir anlayış verir. İnce ve tam bir anlayış ve kavrayış olan tefakkuhu dile getiren bu hadis hakkında şarih şunları kaydetmektedir. Hadiste geçen fıkıh kelimesi Arap dilinde anlamak, bilmek demektir. Din lisanında ise şeriat ilmine tahsis edilmiştir. Şer'i şerife fıkıh adının verilmesinin sebebi ise şer'i hükümlerin bir takım kaideler, deliller, kıyaslar, derin içtihatlar ile ve büyük bir anlayış kabiliyetiyle meydana çıkarılmasıdır. Kastellani, hadiste fıkıh kelimesinin lügat manası ile yorumlanması daha uygundur. Çünkü dini ilimlerin hepsine şamil olmuş olur. Aksi takdirde yalnız şeriat ilmine münhasır kalır der. Sindi diyor ki, din hususunda fıkıh bilgisi kalbe Allah korkusunu veren ve korkunun etkisini kişinin dış organlarında gösteren öyle bir ilimdir ki artık sahibi kendi çevresini uyarmaya girişir. Tevbe suresinin 122. ayeti buna işaret buyurur. Bununla beraber müminlerin hepsinin toplanıp birden savaşa gitmeleri doğru değildir. Her kabileden büyük bir kısım savaşa çıkmalı. Onlardan bir kısmı da din hususunda fıkıh bilgisini öğrenmek ve kabileleri savaştan geri döndüğü zaman onları Allah'ın azabı ile korkutmak için geri kalmalıdır. Onlar ki Allah'ın azabından sakınırlar. Darimi'nin İmran'dan rivayet ettiğine göre kendisi Hasan Hazretlerine bir mesele ile ilgili olarak "Ya Eba Said, fakihler böyle söylemiyorlar." deyince Hasan, "Vah vah, sen şu ana kadar tek bir fakih gördün mü? Fakih ancak dünyayı bırakan, ahirete gönül veren, dini hususlarda basiret sahibi olan ve Rabbine ibadet etmeye devam eden kimsedir." dedi. Hadislerde geçen hayır ile büyük hayır veya hayırların hepsi kastedilirse, fıkıh bilgisi olan kimsenin büyük hayre veya hayırların hepsine mazhar olduğu, fıkıh bilgisi olmayan kimsenin bu büyük hayırdan mahrum kaldığı veya hayırların hepsini alamadığı ifade edilmiş olur. Rabbimiz Allah hangi mümin Müslüman kulunun hayrını dilerse onu dinde fakih kılar. Rabbimiz Allah'ın dinde fakih kıldığı kişiler onun mümin ve muttaki kullarıdır. Çünkü muttaki müminler en hayırlı yol olan İslam üzeredirler. Onlar yaratılmışların en hayırlılarıdırlar. Çünkü en hayırlı önder kul olan Resulullah'ın izi üzere devam eden ümmetidirler. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur: İman edip salih amellerde bulunanlar ise işte onlar da yaratılmışların en hayırlılarıdır. O muttaki müminler Allah'ın dinine yardım etmiş, Allah da onlara yardım edip ayaklarını sabit kılmıştır. Onlar katıksız bir iman ile inanıp emrolundukları vazifelerini hakkıyla yerine getiren, yalnız ve yalnız Allah'a ibadet eden, Allah'ı razı etmiş ve Allah'tan razı olan salih kullardır. Rabbimiz Allah hayır üzere olan ve olmaya devam eden kullarının hayrını diler. Onları hayır üzere sabit kılar, onları sever ve onları korur. Allah mümin Müslümanların yegane yardımcısıdır. İşte böyle, çünkü Allah iman edenlerin velisidir. Kafirlerin ise velisi yoktur. İman edenlere yardım etmek ise bizim üzerimize bir haktır. Allah dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve Allah'a sarılın. Sizin Mevla'nız O'dur. İşte en güzel Mevla, en güzel yardımcı. Allah ise muttakilerin velisidir. Böyle buyurur Rabbimiz ve Mevlamız Allah. Allah mümin muttaki kullarının velisi, yani dostu ve yardımcısıdır. Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler. Allah onlar için hayır diler ve onları dinde fakih kılar. Kendilerine ince ve derin bir anlayış verir, onları kollayıp korur. Katade bin En-Numan'dan Resulullah şöyle buyurur: Allah bir kulu sevdiği vakit onu dünyadan korur. Tıpkı sizden birinizin hastasını sudan korumaya devam etmesi gibi. Yegane Rabbimiz Allah hayır üzere olan mümin muttaki kullarının hayrını dilediği takdirde onu tefakkuh ehli kılar. Ona bu ince anlayışı vermekle beraber ilim elde etme yollarını açar ve kolaylaştırır. Onu peygamberlerin bıraktığı ilim mirasına varis kılar. O mümin muttaki kul ilmi tahsil ederek elde ederken ayrıca o ilmin inceliklerini ve hikmetlerini de elde eder. Sadece malumat sahibi olmaz, öğrendiklerinden, bildiklerinden faydalanır ve faydalandırır. İlmi yerli yerinde kullanır, onu kendisi ve insanlık alemi için faydalı hale sokar. İlmi kendisiyle salih amel edilen bir hale getirir. İlim odur ki, dünyada ahiret için kullara faydalı olsun, yoksa faydasız ilimden her zaman Allah'a sığınmak gerekir. Önderimiz Resulullah böyle yapardı. faydasız ilimden, yani ferde ve topluma maddi ve manevi zararlı olan bilgiden Allah'a sığınırdı. Zeyd bin Erkam şöyle demiştir: "Size ancak Resulullah'ın söylediği gibi söylüyorum. O, Allah'ım ben acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, ihtiyarlıktan ve kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım nefsime takva ver ve onu pak eyle. Onu pak edecek yegane sen varsın. Onun velisi ve mevlası sensin. Allah'ım ben fayda vermeyen ilimden, korkmayan kalpten, doymayan nefisten ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım" derdi. Yegane önderimiz Resulullah, Cabir'in rivayetiyle ümmetine şöyle buyurur: "Allah'tan faydalı ilim isteyiniz ve sahibine fayda sağlamayacak ilimden Allah'a sığınınız." Dünyada insanların yaratılış gayelerine uygun yaşamaları, huzur ve saadet içinde olmalarını sağlayacak ilim, faydalı ilimdir. Bu ilim, peygamberlerin bıraktığı ve miras olarak mümin Müslümanlara emanet ettikleri ilimdir. Ebu Derda'nın rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah: "Muhakkak alimler peygamberlerin varisleridir. Şüphesiz peygamberler ne altın ne de gümüşü miras bırakırlar. Peygamberler miras olarak ancak ilim bırakırlar. Bu itibarla kim peygamberlerin mirası olan ilmi elde ederse tam bir hisse almış olur. Peygamberlerin haseten son peygamber Resulullah Muhammed Aleyhisselam'ın mirasına sahip olanlar, mirası kendilerine bırakan yüce şahsiyetten emanet olarak aldıkları mirası şartlarına riayet ederek devam ettirmelidirler. Resulullah'a varis olmanın gereği budur. Resulullah'ın mirasını yüklenen muvahhid müminler, mirasa ihanet etmeden sadık bir varis olarak sahip çıkmalı ve hakkıyla gereğini yapmalıdırlar. İlim mirası dindir. Mümin Müslümanlar dinleri konusunda tavizsiz ve çok hassas olmalıdırlar. Muhammed bin Siyri'nin beyanıyla, "Şüphesiz ki bu ilim dindir. Öyleyse dininizi kimlerden aldığınıza dikkat edin." Ümmetin imamlarından İmam Malik'in bu konudaki hassasiyeti takdire şayandır. Şöyle diyor İmam Malik: "Bu ilim dindir. Binaenaleyh dininizi kimden aldığınıza dikkat edin. Vallahi ben şu direklerin yanında Resulullah şöyle buyurdu diyen 70 kişiye yetiştim. Fakat onlardan hiçbir şey almadım. Halbuki bu zevatın her biri kendisine beytül mal güvenilecek kadar emin insanlardı. Onlardan hadis almayışımın sebebi hadis ilmine ehil olmamalarıdır. Allah Azze ve Celle'nin dinde fakih kıldığı derin ve ince anlayışa sahip olan mümin Müslümanlar, ilimden kendilerine ulaşan herhangi bir şeyin illetini ve hikmetini çok iyi kavrayan şahsiyetlerdir. İlim irfan sahibi bu değerli şahsiyetler, Allah'ın kendilerine bahşetmiş olduğu keskin firaset ve basiretle meselenin inceliklerini kavrar ve hassas noktalarını anlarlar. Zeyd bin Sabit'in rivayetiyle şöyle buyurur önderimiz Resulullah: "Benim sözümü işitip de tebliğ eden adamın yüzünü Allah ağartsın. Çünkü fıkıh kaynağı olan hadisleri ezberleyen nice adamlar fakih değildir. Ve fakih olan hadis hafızları kendilerinden daha kuvvetli fakihlere hadisleri iletebilirler. Gerek Darül İslam'daki İslam toplumunu, gerekse işgal altındaki İslam topraklarında, yani Darül Harbe dönüşmüş İslam beldelerinde İslam cemaatini yönetecek mümin Müslüman şahsiyetlerin ilmiyle amil alimler olması tercih olunur. Böyle bir tercih ümmet için birlik, beraberlik, huzur ve selamet kaynağıdır. Bu tercihi ciddiye almamak veya ihmal etmek birçok fitnenin sebebi olur." Temim Eddari, Emirul Mü'minin İmam Ömer İbnül Hattab'dan şu ince görüşü rivayet eder. İmam Ömer şöyle demiştir: "Kim ki topluma bilgi sahibi olanı başkan emir yaparsa, bu hem o hem de onlar için dirlik vesilesi olur. Kim ki topluma bilgisiz olanı başkan emir yaparsa, bu hem o hem de onlar için helak sebebi olur. Alemlerin yegane Rabbi Allah, mümin muttaki kullarından dilediğini dinde fakih kılar, fakat mümin muttaki kulların da dinde fakih olmak için tüm imkanlarını kullanarak gereği üzere çaba harcaması lazımdır. İlim şartlarına uyularak elde edilir. Elde edilen bu ilmin faydalı olması ve derin bir kavrayışa sahip olmak için Rabbimiz Allah'tan yardım talep edilir. Allah rızasını kazanmak, faydalanmak ve faydalandırmak, yani kendisiyle kulluğun gereği olan ameli yapmak için ilim talep edip bu uğurda cühd ederek gayret gösterenlere Allah ummadıkları yerden rızıklandırır. Çünkü o mümin muttaki kulun tüm gayreti Allah yolunda ve Allah için olmaktır. İslam milletinin mutlak müçtehit imamlarından Şehit İmam Ebu Hanife şöyle anlatır. Hicretin 80. yılında doğdum. 96 senesinde 16 yaşındayken babamla hacca gittim. Mescid-i Haram'a girdiğimde kalabalık bir ders halkası gördüm. Babama bu halkanın öğretmeni kim diye sordum. Babam peygamberimizin arkadaşı Abdullah bin el-Haris bin Cez'el Zebedi'dir dedi. İlerledim, iyice yaklaştım, şöyle dediğini işittim. Resulullah'tan duydum, buyurdu ki Allah'ın dinini anlamada üstün başarı gösteren kimsenin dünya ve ahiret ile ilgili neyi varsa Allah Teala karşılar ve ona ummadığı yerlerden rızık verir. Yegane önderimiz Resulullah, Rabbimiz Allah'ın buyurduğunu açıklıyordu. Malum olduğu üzere Rabbimiz Allah, Resulullah'a Kur'an'ı açıklama vazifesini vermiştir. Resulullah'ın vazifesi kendisine inzal edilen Kur'an-ı Kerim'i kullara açıklamak ve nasıl uygulanacağını yaşayarak gösterip örnek olmaktı. Resulullah kâli, fiili ve takriri sünnetiyle Rabbimiz Allah'ın kelamı ve emirleri olan Kur'an-ı Kerim'i insanların anlayacakları şekilde açıklıyordu. Onun ahlakı Kur'an'ın kendisiydi. Böyle açıklamıştı müminlerin annesi Ayşe radıyallahu anha. Rabbimiz Allah şöyle buyurur. Bizim uğrumuzda cihat edenlere şüphesiz yollarımızı gösteririz. Gerçekten Allah ihsan edenlerle beraberdir. Meşhur müfessirlerden İbn-i Kesir bu ayetin tefsirinde şunları kaydeder. Bizim uğrumuzda mücahede edenleri ayetinde Allah Resulü ashabı ve kıyamet gününe kadar ona tabi olanlar kastedilmektedir. İşte onları elbette yollarımıza eriştiririz. Dünyada ve ahirette yollarımızı onlara gösteririz. İbni Ebi Hatim der ki, bize babamın Akka ahalisinden Ebu Ahmet Abbas el-Hemdani'den rivayetine göre, o bizim uğrumuzda mücahede edenleri elbette yollarımıza eriştiririz. Şüphesiz ki Allah ihsan edenlerle beraberdir ayeti hakkında şöyle demiştir. Bildikleri ile amel edenleri Allah bilmediklerine eriştirecektir. Ahmet bin Ebu el-Haveri der ki, bunu Ebu Süleyman Eddarani'ye naklettin de çok hoşuna gitti ve şöyle dedi. Kendisine bir hayır ilham edilene, eserde işitinceye kadar onu işlememesi yaraşır. Haberde işittiği zaman onunla amel eder ve şeriatın haberi yapmakta olduğu muvafık düştüğü zaman Allah'a hamd eder. Allah Azze ve Celle bildikleriyle amel edenleri bilmediklerini eriştirmesi, Rabbimiz Allah'ın hayrını dileyip dinde fakih kıldığı mümin müttaki kulları için bir ilahi ihsandır. Kendisine farzı aynı olan ilimleri elde eden mümin muttaki kul bunlarla amel eder, Allah'a karşı kulluk vazifelerini hakkıyla yerine getirirse kendisinden istenen ve bekleneni gereği gibi yapmış olur. Kendisine verilmiş imkanları yerinde kullanan ve bildiğiyle amel eden mümin kişiye Allah, onun ihtiyacı olan bilmediklerini çeşitli vesileler ile öğretir. Çünkü o kul, sahip olduğu nimetin kıymetini bilen ve yerli yerinde değerlendiren kamil bir kuldur. Kişi önce Rabbi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetin hakkını verecek ki, Allah Azze ve Celle onun üzerinde nimetini ziyadeleştirsin ve ona yeni yeni nimetler bahşetsin. Rabbimiz Allah şöyle buyurur ve yine hatırlayın ki Rabbiniz şunu belirtmiştir. Andolsun ki şükrederseniz elbette size daha çok nimet veririm. Nankörlük ederseniz hiç şüphesiz benim azabım çok şiddetlidir. Rabbimiz Allah'ın kendisine verdiği ilim nimetinin hakkını verene Allah onun için nimetini fazlalaştırır. Bildiğinin hakkını vermek de onunla amel etmek ve kulluk vazifelerini tam yapmak demektir. Yezid bin Seleme el-Cufi dedi ki, Yezid bin Seleme kendisi kaydediyor, ''Ya Resulallah, senden birçok hadisler işittim. Sonraki hadisin öncekini unutturmasından endişe ediyorum. Bana içinde birçok hususları toplayan bir tabirle konuşunuz.'' dedi. Resulullah, ''Bildiğin hususlarda Allah'ın emirlerine muhalefet etmekten sakın.'' buyurdu. Muttaki mümin bildiklerini öncelikle kendi nefsine karşı gizlemeyecek, kendisine ihanet etmeyecek ve bildikleriyle amel etmeye çalışacaktır. İnsanların kendisine sordukları şeylerin cevabını biliyorsa onlardan ilmi saklamayacak ve bildiklerini kendilerine söyleyecektir. İlmin yayılmasını sağlayacak, tüm imkanlarını kullanarak insanlara ulaştırıp onların ilimden faydalanmalarına ve hidayet bulmalarına vesile olacaktır. İlmin saklanmasının ağır

Kitapta açıkladığımız hidayeti gizlemekte olanlar, işte onlara hem Allah lanet eder hem de lanet ediciler lanet eder. Ancak tevbe edenler, kendilerini düzeltenler ve indirileni açıklayanlara gelince, artık onların tevbelerini kabul ederim. Ben tevbeleri kabul edenim, esirgiyenim. İlim gerçekten ihtiyaç sahibi olanlardan ve işin gerçek ehli durumunda bulunanlardan saklanmayacaktır. Fakat ehil olmayanlara da ilimden bir şey öğretilmeyecek, eşkıyanın eline silah verilmeyecektir. İlim bir emanettir. Emanetin ehline verilmesini Rabbimiz Allah emretmektedir. Çünkü emanet ehliyet sahibi olanlara verilir. Rabbimiz Allah Teala şöyle buyurur. Şüphesiz Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğinizde adaletle hükmetmenizi emrediyor. Bununla Allah size en güzel öğüt veriyor. Doğrusu Allah işitendir, görendir. Enes bin Malik'ten rivayetle Resulullah şöyle buyurur. İlim aramak her Müslümanın üzerine farzdır. Ehil olmayan insanların yanına ilim bırakan kimse, domuzların boynuna cevher, inci ve altın gerdanlık takan adama benzer. Allah'ın hayrını dilediği ve dinde fakih yaptığı muttaki mümin, gerek kendisi gerekse toplum içinde lehte ve aleyhte olan şeyleri bilen, iyiliği emredip kötülükten nehyeden kişidir. İlmin kıymetini ve sorumluluğunu bilen bir şahsiyettir. Ulu orta konuşmayan, konuştuğu vakit hayır söyleyen veya susan, bilmediği ve delillendiremediği şeyleri söylemeyen, dinde delilsiz ve kendi kanaatiyle hareket etmeyen bir karaktere sahiptir. İslami meselelerde ilimsiz ve delilsiz konuşmanın sorumluluğunu bilen, bundan dolayı ehli olduğu meseleleri anlatan, bilmediği konuları bilenlere havale eden muvahhid mümin şahsiyet, İlimsiz konuşanların hem dal hem de mobil, yani hem sapan hem de saptıran olduğunun farkında olmalıdır. Böyle bir durum hem fert hem de toplum için büyük bir felakettir. Abdullah bin Amr bin el-As şöyle demiştir. Veda haccında Resulullah'tan işittim, şöyle buyuruyordu. Allah ilmi kullarından çekip çıkarmak suretiyle değil, alimleri kabzetmek suretiyle kabzedecektir. Nihayet hiçbir alim kalmayıncaya halk bir takım cahil kimseleri kendilerine başkanlar edinirler. Bunlara bir takım sualler sorulur, onlar da ilimleri olmadığı halde fetva verirler de hem kendileri dalalete düşerler hem de halkı dalalete düşürürler. Mümin muttaki kul kıyamet günü öğrendiği ilmin hesabını vereceği ve hesaba çekileceğinin şuurunda olan olgun bir kişiliğe sahiptir. Öğrendiği ilim ile nasıl amel ettiğinin hesabını vereceğini bilen mümin muttaki kul, Allah'ın izni ve yardımıyla elde ettiği ilmi Allah'ın rızasını kazanmak için faydalı yerlerde harcar. Bunun için de meselelerin inceliğini, illet ve hikmetini bilen fakih olması gereklidir. Sorumsuzca ve ilmin musrifi olanlar, büyük bir suç işlemekte olduklarının farkındalar mı acaba? Öğrendikleri ilmin sorumluluğunu yerine getirmeyenler ve onu yanlış yerlerde kullananlar ne korkunç bir felaket içinde olduklarını biliyorlar mı acaba? Sadece kendilerine değil, tüm insanlık alemine zarar veren bir tutum içinde bulunduklarını ne zaman hatırlayacak ve bu suçu işlemekten ne zaman vazgeçecekler? İbn Mesud'un rivayetiyle şöyle buyurur Resulullah. İnsanoğluna beş şeyden hesap sorulmadıkça onun ayakları kıyamet gününde Rabbinin katından ayrılmayacaktır. Ömrünü nerede tükettiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nereye harcadığından ve öğrendiği ilimde nasıl davrandığından. Ebu Bekre'nin rivayetiyle ümmetine şu tavsiyede bulunur Önderimiz Resulullah. Ya ilim öğreten, ya ilim öğrenen, ya dinleyen veya bunları seven ol. Sakın beşincisi olma, yoksa helak olursun. Rabbimiz Allah'ın hayırlarını dileyip dinde fakih kılmış olduğu mümin muttaki kullar, yalnız ve yalnız Allah'tan korkan kişilerdir. Çünkü Allah'ı en iyi tanıyan, bilen ve inanan alimlerdir. Rabbimiz Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Kulları içinde ise Allah'tan ancak alim olanlar içleri titreyerek korkar. Şüphesiz Allah üstün ve güçlü olandır, bağışlayandır. Sa'd bin İbrahim'e sordular. Medinelilerin en fakihi kimdir? O da Rabbinden en fazla korkanları cevabını verdi.

0: Emirül Mü'minin İmam Ali bin Ebi Talip şöyle diyor: gerçek fakih, insanları Allah'ın rahmetinden ümitsizliğe düşürmeyen, onlara Allah'a isyan hususlarında kolaylık tanımayan, onları Allah'ın azabından emin kılmayan, Kur'an'ı onu istemeyip başkasına meylederek terk etmeyen kimsedir. Durum şudur ki, kendisinde ilim olmayan ibadette, kendisinde anlama olmayan ilimde, kendisinde düşünme olmayan okumada hiçbir hayır yoktur. Bu konuda ümmetin imamlarından İmam Hasan el-Basri'nin hayra ulaştıran ve dinde fakih olan kişiler için söylediklerini hatırlatarak sözümüzü bitirelim. Fakih ancak dünyayı bırakan, ahirete gönül veren, dini hususlarda basiret sahibi olan ve Rabbine ibadet etmeye devam eden kimsedir. Bu böyledir. Değerli dinleyenler, dinde fakih olmak başlıklı bölüm ile birlikte olduk. Haftaya fıtrata dönüş başlıklı bölüm ile programımıza kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki hafta görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olunuz, selametle kalınız.
1: Bu böyledir. Yazan Kulsadi Yüksel, İntişar Yayınları. Okuyan Muhammed Yusuf.
2: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korur. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Özel efem.
4: Özel efem uyarıyor.
6: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
3: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
4: Özel efem.
5: Özel efem.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: alimlerin ilim meclislerine devam edin. Hikmet ehlinin sohbetlerine katılın. Hiç kuşkusuz Allah, kurumuş toprağı yağmur suyuyla nasıl diriltiyorsa, ölü kalbi de hikmet nuruyla öyle diriltir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
3: Yalnız bırakılsak savaş yolunda, olmasa yanımızda yol arkadaşı, karşımıza çıksa bütün bir dünya, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sarsılsa acıyla tüm bedenimiz, eğilmez başımız putlara karşı, her gün yeniden, yeniden yemin ederiz, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Sayı, silah, zaman, hepsi bahane, tutamaz mı ellerin yerdeki taşı? İman ve sabır olduğu müddetçe, dönmek yok, sürdüreceğiz savaşı. Şehadet bir tutku, bir özlem bize, ölüm bir son değil, diriliş bize. Diriliş.

0: düşünen insanlar için.
1: Ey insanlar! Düşman bize yaklaşmakta ve şeytan bizi etkilemeye çalışıyor. Kendinize gelin. Karşımızda büyük tehlikeler var. Sakın yalan söylemeyin. Sakın hile yapmayın. Yetimlerin hakkını verin. İçinizde haset olmasın ve asla başkalarının malına göz dikmeyin. Faiz almayın. Faiz vermeyin. O zaman şeytan da sizlerle uğraşmaz.
2: Gelin hep birlikte merhametli yüce Allah'a sığınalım.
0: Özel FM.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Hayatın bütün görüntülerinde elinden geldiği kadar İslami örf ve adetleri yaşatmaya, yabancı adetleri yok etmeye çalış. Mesela selamlaşma, dil, tarih, kılık, kıyafet, ev eşyası, üzülme, sevinme. Bütün bunlarda sünneti takip et.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Fussilet 29. Cehennemliklerin duası. İnkar edenler: ey Rabbimiz, cinlerden ve insanlardan bizi doğru yoldan saptıranları bize göster de onları ayaklarımızın altına alalım. Böylece cehennemin en altında kalanlardan olsunlar, diyeceklerdir.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Çalışan biriyseniz aldığınız ücreti hak etmeye ve çocuklarınıza helal lokma yedirmeye gayret edin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Kamer 9-11. Hazreti Nuh'un duası. Onlardan önce Nuh'un kavmi de yalanlamıştı. Kulumuzu yalanladılar ve cinlenmiştir dediler. Ve Nuh davetten vazgeçmeye zorlandı. Bunun üzerine Rabbine, ben yenik düştüm, bana yardım et diyerek yalvardı. Biz de boşalan bir su ile göğün kapılarını açtık.

0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.
1: Özel efem.
2: Makale arası. Makale arası. Makale arası.

Hedefsiz insan olmaz. İnsanın hedefi olursa rüyası da olur. Benim rüyam da İslam'dır. İslami bir hayattır. AB suresince tahakkuku zor olsa da vazifemiz tebliğdir. Ayetlerin ışığında, hadislerin gösterdiği yolda devam etmektir. Hadiselerin görünen yüzü değil, görünmeyenini de düşünmek lazımdır. Allah Celle Celaluhu dinin muhafazasını üzerine almıştır. Din muhafızlığına soyunma hakkımız yoktur. Üzerimize düşeni yapmak vardır inançlar için. Her musibet bir umut, her zulüm yeni bir başlangıçtır. Ümitsizlik yoktur. Hazreti Ömer'in Hudeybiye anlaşmasındaki hassasiyetini sahabenin onur kırıcı görmesi, Hazreti Ebu Bekir'in feraseti bizlere örnek davranışlardır. Bizim durumumuz da Hudeybiye'deki sahabenin davranışından farksızdır. Hep görünene göre değerlendiriyoruz. ABD zulmünden Allah Celle Celaluhu tarafından musallat edildiğini, bu hale gelişin Allah Celle Celaluhu yolundan uzak olmamızın neticesi olduğunu hiç düşünmüyoruz. İslam alemi yoksul, İslam alemi geri, İslam alemi ayakta duracak halde değil. Teslimiyet edebiyatı ile cehaleti birleştirmişler. Bunun yanında Müslüman olduğunu söyleyen tuzu kurular vardır. Şımarık, ahkam kesici ve şeytani ameller peşindedirler. İnancını menfaati üzerine kurmuş, çıkarını din sananlar, kendisinin ayakta kalması için din karşıtları için kucaklaşanlar. Bu tip insanların dindar geçindiği bir zamandayız. Bu tür rejimlerin kontrolü altındayız. Dünyada zulüm arşı kaplamıştır. Müslümanlar acizdir, Müslümanlar mağdurdur. Birbirlerine biganedir. Birbirlerinin dertleriyle dertleşemezler. Bu yüzdendir ki silkinişin adı olan Müslümanın tebessümü kalmamıştır. Somurtkan küskündür. Dünyayı himayesine alan Müslümanın bugün kafire el açışı, medet umuşu onur kırıcıdır. Biz bunu hak etmişiz ki Rabbim reva görmüştür. Biz inancımızın yükünü taşımıyoruz ki kafirle terbiye ediyor. Biz üzerimize düşeni yapmıyoruz ki şehitler çoğalıyor, mağdurlar çığ gibi büyüyor. Yeni bir neslin, yeni bir Müslümanın, yeniden doğacak şeriatçıların müjdesini veriyor. Tarih böyle söylüyor. Rabbinin emrine sahip çıkan toplumlar ölür ama yeniden dirilir. Zulüm çeker ama yeniden hayatın tohumları atılır. Böyle bir ümide yolculuk kolay değildir. Bedel ister, feragat ve fedakarlık ister. İslam yolunda irfan ve idrak ister. Türkiye'deki Müslüman manzarasına bakınız. Kimi rejimlerin bekçiliğinde gününü gün edip benden başkası tufan olsun der. Namazını, orucunu önüne koyarak iddiasını ispata çalışır. Kafiri över, Müslümanı döver. Şekli Müslüman olduğu için ahkam keser. Müslümanlar adına fetva verir. Bir elinde Kur'an, diğerlerinde rejim. İstediğini istediği yerde kullanır. Kimisi de sakal, şalvar ve tesbih ile nefsine döner. Rejimlerin torpillemesiyle teheccüd namazında kendini bulmaya çalışır. Her şeyi büyüklerimiz bilir. Ulul emre itaat gerekli der. Ben onu, o beni beğenmez. Sen iyi Müslüman, ben iyi Müslüman didişmesinde inanca sahip çıkılmaz. Kafirin emrinde olunduğu bile düşünülmez. İnancına sahip olmayan toplumların kural dışı kalmaları haklarıdır. Allah Celle Celaluhu'nun sünneti böyledir. Kendine sahip olmayanları da kafirle terbiye etmiştir. Müslümanlar kendisine gelince İslam bayrağı

0: Ukaz panayırında satılığa çıkarılmış Yemenli Zeyd bin Harise'nin saçlarından kölelik taçlarını söküp atmış, Taif'te onunla taşlanmış peygamberin şefaatini dileriz vaktin kuşluğunda. Gökyüzü cebinden güneşi çıkardığında açarız pencerelerimizi. Ağaçlar elleriyle verir bize sabahın besmele meyvesi. Kızdığımızda öfkemizi Kızıldeniz'e atarız. Atarız ki Musa'nın asası bizi ayırsın kavgalardan, yalandan, plastik dünyadan. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden, Beyrut'un toprağından, Ebu Zer'in yalnızlığından, Bilal-i Habeşi'nin ilk ezanından, Tarık bin Ziyad'ın kılıcından, Filistinli Cabir'in haykırışından, Gazze'nin gözyaşından öpüyor.
1: Unadikum eşuddu ala ayadikum abusul arda tahtani alikum ve akulu afdikum ve ahdikum diya'ini

0: Özel FM. Arapça uzman öğretici Salih Zeki Keş'in hazırlayıp sunduğu Arapça kursu programı Radyo Dershanesi başlıyor.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Çok değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, hepinize merhabalar. Bu birlikteliğimizde inşallah ders kitabınızın 123. sayfası ve devam üzerinde duracağız. Bu sayfada, sayfa 123'te 8. alıştırmada şöyle bir başlık görüyoruz. İkra'il emsilatel atiyete li lamit ta'lil.

Lam-ı ta'dil için aşağıdaki örnekleri oku anlamında bir talimat var. El cümletul ula, birinci cümle. Nedrusul lügatel arabiyyete linefhemel Kur'anel kerime vel hadisen nebeviyye şerife. Biz Arap dilini, Kur'an-ı Kerim'i ve hadis-i nebeviyi anlamak için öğreniriz, öğreniyoruz anlamında bir cümle. Lam-ı ta'dilin ne olduğundan programlarımızın önceki bölümlerinde, Radyo Dershanesi programının önceki bölümlerinde sizinle paylaştım hatırlarsanız. Muzari fiilin başına gelen ve muzari fiilin sonunun fethalı okunduğu, kendisiyle söz konusu fethalı, sonu fethalı okunan muzari fiil arasında gizli bir nasb edatı olan enin varlığını takdir ettiğimiz yapıda yer alan lama, lam-ı talil diyoruz dedik. El cümle saniye, ikinci cümle. Kâmel müderrisu liyektübe alessebbûrati. Öğretmen tahtaya yazı yazmak için ayağa kalktı anlamında bir cümle. El cümle sâlise, üçüncü cümle. Haractu minel fasli li eşrabel mâe. Su içmek için sınıftan çıktım. Okumuş olduğumuz bu üç cümlede, bu üç cümlenin ilkinde esas fiil Arapça öğrenmektir. Li nefheme diye başlayan bölüm Arapça öğrenmemizin gerekçesini beyan eder. Sebebini bildirir. Arap dilini niçin öğreniyoruz? Kur'an-ı Kerim'i ve hadisi nebeviyi, hadis-i şerifleri anlamak için. İkinci cümlede esas fiil öğretmenin ayağa kalkmasıdır. Bu öğretmenin ayağa kalkmasının gerekçesini ifade eden, gerekçesini beyan eden, sebebini bildiren bölüm liyektübe diye başlayan bölümdür. Üçüncü cümlede cümlenin esas fiili haracedir. Yani benim sınıftan çıkmamdır. Benim sınıftan çıkmamın gerekçesini beyan eden bölüm li eşrabe bölümüdür. İşte burada cümledeki ana fiilin yapılış sebebini beyan eden muzari fiilin başına getirilen li'nin adı lamut ta'lil, yani sebep bildirme lamadır. Bu açıklamalarımdan sonra daha iyi anlaşıldığını zannediyorum lamut ta'lil bahsinin. El cümle rabi'a, dördüncü cümle. Zehebe ebi ila cudde liyeşteriye seyyaraten. Babam bir araba almak için, bir otomobil satın almak için Cidde'ye gitti. El cümlel hamise, beşinci cümle. Halakanallahu ta'ala lina'budehu. Halakanallahu ta'ala lina'budehu. Allah-u Teala bizi kendisine kulluk yapalım diye yarattı. El cümle sâdise, dehaltul hammâme li ağsile vecihi. Yüzümü yıkamak için, yüzümü yıkayayım diye banyoya girdim. Yüzümü yıkamak için banyoya girdim. El cümle sâbi'a, yedinci cümle. Zehebtu ila mektebil beridi li ahuzel berkiyyete leti caetni min ebi. Zehebtu ila mektebil beridi, postaneye gittim. Niçin? Li ahuzel berkiyyete, telgrafı almak için, telgrafı alayım diye. Elleti caetni min ebi, babamdan bana gelen, babamdan bana gelen telgrafı almak için postaneye gittim. Dikkat ederseniz başında lam-ı talil bulunan muzari fiilin cümlede bulunduğu kısım cümlenin esas fiiline, ana fiiline gerçek yükleme yöneltilecek limâzâ sorusunun cevabını veriyor. Limâzâ nedrusul lügal arabiyye, mesela niçin Arapça öğreniyoruz?
Cevabı linefhemel Kur'anel kerime vel hadisen nebeviyye şerife. Mesela limâza kâmel müderrisu, öğretmen niçin ayağa kalktı? Liyektübe alessebbûra, tahtaya yazmak için. Limâza haracte minel fasli, sınıftan niçin çıktın? Li eşrabel mâe, su içmek için. Su içeyim diye. Mesela baban Cidde'ye niçin gitti? Dördüncü cümle için mesela böyle bir soru yöneltebilir miyiz muhatabımıza? لِمَاذَا ذَهَبَ أَبُوكَ اِلَى جُدَّ Muhatabımız ne diyecek? لِيَشْتَرِيَ سَيَّارَةً Peki Allah sizi veya bizi niçin yarattı anlamında? لِمَاذَا خَلَقَنَ اللّٰهُ تَعَالَى sorusunu kendisine yönelttiğimiz kişi bize cevaben ne diyecek? لِنَعْبُدَهُ kendisine kulluk edelim diye. Peki banyoya niçin girdin anlamında muhatabımıza bir soru yöneltelim. لِمَاذَا دَخَلْتَ الْحَمَّامَ muhatabımızın cevabı ne olacak? لِأَغْسِلَ وَجْهِ yüzümü yıkamak için. Sonra muhatabımıza postaneye niçin gittin anlamında bir soru yöneltelim. لِمَاذَا ذَهَبْتَ اِلَى مَكْتَبِ الْبَرِيدِ muhatabımız bize babamdan bana ulaşan telgrafı almak için anlamında ne diyecek, ne demeli? لِأَخُذَ الْبَرْقِيَّةَ الَّتِي جَاءَتْنِي مِنْ أَب۪ي Cümle 8, el cümle الثامنة فَتَحْتُ النَّافِذَّةَ لِيَدْخُلَ الْهَوَاءُ فَدَخَلَ الذُّبَابُ فَتَحْتُ النَّافِذَةَ pencereyi açtım, niçin? لِمَاذَا فَتَحْتَ النَّافِذَةَ muhatabıma böyle bir soru yöneltiyorum. Pencereyi niçin açtın anlamında. لِمَاذَا فَتَحْتَ النَّافِذَةَ cevabı ne olacak muhatabımın? لِيَدْخُلَ الْهَوَاءُ hava girsin diye. Peki cümlenin devamında فَدَخَلَ الذُّبَابُ ifadesini görüyoruz. Ancak sinek girdi. Ben hava girsin diye pencereyi açtım, nitekim sinek girdi anlamında bir cümle. El cümle tâsi'a, 9. cümle. Ya Hamzetu, اذهبul âne ile s-suqi li eşteriye defâtirra ve aklâmen li ve leke ve li su'ad. Hamza, ben şimdi çarşıya gidiyorum. Peki, limâzâ, niçin? Li eşteriye satın almak için, defatira ve aklamen defterler, kalemler almak için, li ve leke ve li suat kendim için, senin için ve suat için. Hamza, ben şimdi, ben şu anda defterler, kalemler, şöyle diyelim, ben şimdi şu anda kendim için, senin için ve Suat için defterler ve kalemler almak için çarşıya gidiyorum. Evet değerli dinleyicilerim, sevgili öğrencilerim, ders kitabınızın 123. sayfasında yer alan 8. alıştırmada lamut talilin kullanımına dair örnekler okuduk. Şimdi bu okuduklarımızı anlayıp anlamadığımızı, kavrayıp kavramadığımızı teyit sadedinde 9. alıştırmaya şimdi göz atalım. Ecib anil es'iletil atiyeti mustamilen lamet ta'lil. Lamut ta'lili kullanarak aşağıdaki soruları cevapla anlamında bir talimat var burada. Birinci soru. Lime dehaltumul mat'ame? Restorana niçin girdiniz? Restorana, lokantaya niçin girdiniz? Burada satırın sonunda parantez içerisinde bir neşrabu ifadesini görüyoruz. Biz buraya mesela limonata içmek için demek istersek ne deriz? Dehalna el mat'ame li neşrabel asira veya li neşrabe asiral fakihe meyve suyu içmek için girdik. Peki yemek yemek için girdik demek istersek دخلنا المطعم لنأكل الطعام
Öğle yemeği yemek için girdik demek istersek dakhalna el mat'ame li netenavelel gada'e ya da li ne'kulel gada'e. Akşam yemeği yemek için girdik demek istersek dakhalna el mat'ame li ne'kulel aşa'e der. Bu şekilde cevap veririz. Bir sonraki sayfada, sayfa 124'te, sayfa başında ikinci soruyu görüyoruz. Muhatabımız erkekse lime haracte, bayansa lime haracti minel medrese. Okuldan niçin çıktın anlamında bir soru. Peki muhatabımıza yönelteceğimiz okuldan niçin çıktın anlamındaki lime haracte ya da haracti minel medrese sorusunu muhatabımız kitap almak için anlamında bir cümleyle cevaplayacak olsa cevabı ne olur, nasıl olur? Haraçtu minel medraseti li eşteriye ba'val kutubi. Li eşteriye ba'val kutubi. Birkaç kitap almak için çıktım. Üçüncü soru. Lime zehebte ya da muhatabımızın durumuna göre lime zehebti ila qaryatika yahut qaryatiki yawmal cumuati. Lima zahabta ila qaryatika yawmal cumua yahut lima zahabti ila qaryatiki yawmal cumua. Evet, cuma günü niçin köyüne gittin? Bu soruyu ailemi ziyaret etmek için anlamında bir cümleyle cevaplamak isterseniz cevabınız nasıl olur? Zehebtu ila qaryati yawmal cumu'ati li azura aileti yahut li azura usrati dersiniz. El cümle rabi'a, dördüncü cümle yahut es sualur rabi'a, dördüncü soru. Lime zehebtunne ilal mektebeti ya ehevatu. Evet, bacılarım, kütüphaneye niçin gittiniz? Bu sorunun muhatabı olan bayanlar okumak için anlamında bir cümleyle cevap verecekler. Cevapları şöyle olmalı. Zehebna ilel mektebeti li nekra'e ba'zal kutubi. Bazı kitapları okumak için gittik. Es-sualul hamis, beşinci soru. Lime ca'e ehuke ilel medinetil munevverati. Kardeşin Medine-i Münevvere'ye niçin geldi? Peki niçin gelmiş olsun? İslam Üniversitesi'nde okumak için gelmiş olsun. O zaman ne demeliyiz? Bu soruyu nasıl cevaplamalıyız? Ca'e ehi ilel medinetil munevverati li yedruse fil camiatil islamiyeti. Kardeşim Medine-i Münevvere'ye İslam Üniversitesi'nde okumak için geldi. Es-sualu sadis, altıncı soru. Lime haraca zemiluke minel fasli. Arkadaşın sınıftan niçin çıktı? Yüzünü yıkamak için çıkmış olsun. Haraca zemili minel fasli li yagsile vechehu. El cümle sabi'a. Lime halakanallahu ta'ala. Allah Teala, Yüce Allah bizi niçin yarattı? Bu sorunun cevabını şöyle verelim. Halakanallahu ta'ala li na'budehu. Yüce Allah bizi kendisine ibadet edelim diye yarattı. Es-sualü thamin, sekizinci soru. Lime kamel mudarrisu. Öğretmen niçin ayağa kalktı? Bu sorunun cevabını da şöyle verelim. Kamel mudarrisu li yektube derse ale sebburati, tahtaya dersi yazmak için. Es-sualü tâsi' lime tezhebu ila mektebil beridil âne. Şu anda niçin postaneye gidiyorsun? Ezhebu ila mektebil beridil âne li ahuzel berkiyete yahut li ahuzel risalete. Telgrafı yahut mektubu almak için. 10. ve son soru. Lime tedrusunel lügatel arabiyyete ya ihvanu. Kardeşler, niçin Arapça öğreniyorsunuz?
ne diyelim? Nedrusu lügatel arabiyyete li nefhemel Kur'anel kerime ve el hadisen nebeviyyeş şerife. Evet efendim, 9. alıştırmayı tamamladık. 10. alıştırmaya geçiyorum. Teemmel ma yeli, aşağıdakileri incele. La yumkinuke yahut la yumkinu en teclise huna. Burada oturamazsın. Burada oturman mümkün değil. Veya buraya oturman mümkün değil. Hâzâ mak'adu Uthmâne. Bu Osman'ın sırası. İkinci cümle. El cümle sâniye. Birinci için el cümle ula dersek, bunun için el cümle sâniye deriz. İkinci cümle. Yumkinuke yahut yumkinu en tahruce minel faslil âne. Şu anda sınıftan çıkabilirsin. Şu anda sınıftan çıkman mümkün. يمكنك الخروج من الفصل الآن. Şu anda sınıftan çıkabilirsin. Sınıftan çıkman mümkün anlamında bir cümle. الجملة الثالثة. Üçüncü cümle. أيمكنني yahut أيمكن أن آخذ هذه المجلة إلى البيت. Bu dergiyi eve götürebilir miyim? Bu dergiyi eve götürmem mümkün mü? El cümle rabi'a, dördüncü cümle. Ebi meridun cidden. Babam çok hasta. La yumkinuhu en yezhebe ilel masnai. Onun fabrikaya gitmesi mümkün değil. Babam çok hasta, onun fabrikaya gitmesi mümkün değil. Fabrikaya gidemez. El cümlel hamise, beşinci cümle. Hâzâ yumkinu ve hâzâ la yumkinu. Bu olabilir, bu olamaz. Veya bu mümkün ve bu mümkün değil. Veya şu mümkün değil şeklinde anlayabileceğimiz bir cümle. Burada ne öğretildi bize? Yumkinu, la yumkinu. Mümkündür, mümkün değildir. Veya yumkinuni, benim için mümkündür. Veya yumkinuke, senin için mümkündür. Yahut la yumkinuni, benim için mümkün değildir, yapamam. Yahut la yumkinuke, senin için mümkün değildir, yapamazsın anlamında. Efendim, günlük dilde çokça karşımıza çıkacak olan bir cümle yapısı verilmiş oldu. Şimdi 11. alışmaya geçelim sevgili öğrencilerim. Teemmelil emsilete li munzu. Munzu için verilen örnekleri incele anlamında bir başlık görüyoruz. Birinci cümle. Ma ra'aytu Muhammeden munzu yevmil cumuati. Muhammed'i cuma gününden beri görmedim anlamında bir cümle. Karşı sayfada, sayfa 125'te yer alan sayfa başındaki ikinci cümle. Huve gâibun munzu usbu'in. O bir haftadır yok. O bir haftadan beri devamsız anlamında bir cümle. Üçüncü cümle. Neskunu fî hâzel beyti munzu senetin. Bir yıldır bu evde oturuyoruz. Bir yıldan beri bu evde oturuyoruz. El cümle rabi'a, dördüncü cümle. Huve meridun munzu rucu'ihi min beledihi. Huve meridun, o hasta. Ne zamandır, ne zamandan beri? Munzu rucu'ihi min beledihi. Memleketinden geldi geleli. Memleketinden geldiğinden beri, döndüğünden beri hasta. Beşinci ve son cümle. A'rifu hâze şeyha munzu khamsi senevâtin. A'rifu hâze şeyha munzu khamsi senevâtin. Bu hocayı, bu saygın şahsı 5 yıldan beri tanıyorum. 5 yıldır tanıyorum anlamında ifadeler. Bu örnek olarak verilen 5 cümlede geçen munzu ile ilgili olarak şunu söyleyelim. Munzu zaman bildiren bir zarftır.
şu zamandan beri, bu zamandan beri, şu zamandır, bu zamandır şeklinde bir anlam kazandırır kullanıldığı yere. Kendisi daima kendisinden sonra gelen ismin mudafıdır. Bir diğer ifadeyle kendisinden sonra gelen isim munzunun mudafun ileyhidir. Dolayısıyla munzeden sonra gelen ve zaman bildiren sözcük, zaman anlamı taşıyan sözcük, ki zaman anlamı taşımasa bile herhangi bir sözcük mecrur olacaktır. Çünkü mudafun ileyhtir. O halde munzu artı mecrur isim yapısını izafet terkibi, yani isim tamlaması yapısı olarak değerlendirir. Munziye bulunduğu yerde mudaf, munziden sonra gelen mecrur isme ise mudafun ileyh deriz. Efendim, programımızın bu bölüm için tasarladığımız süreyi de bitirdik. Gelecek bölümde sayfa 125'te 12 numaralı alışmada buluşmak ümit ve duasıyla.

0: Müminlere öğütler, gençlere nasihatler. Kalben merhametli, mert ve müsamahkar ol. Affet, yumuşak ve halim ol. Hem insanlara hem hayvanlara yumuşak davran. Bütün insanlarla muamele ve gidişatın güzel olsun. İslam'ın içtimai adabını muhafaza et. Küçüklere merhametli, büyüklere saygılı ol. Meclislerde başkasına yer ver. Tecessüs yapma, bağırıp çağırma. Giriş ve ayrılışta izin iste.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh rivayet ediyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: İnsan öldüğü vakit amel defteri kapanır, ancak üç şeyden ameli kapanmaz: sadaka-i cariyeden, fayda veren bir ilimden, kendisi için dua eden salih bir evlattan ameli kesilmez. Sahih-i Müslim.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.
5: Oh.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Güzel gören güzel düşünür. Güzel düşünen hayatından lezzet alır. Sanatlı bir eser sanatkârı icap eder. İnsan bilmediği ve yetişmediği şeye düşmandır.
2: Özel efendim.

0: Özel FM uyarıyor.
1: Dünya aldatıcı bir süstür, bir duvaktır. O duvağın arka planını görenler ona asla rağbet etmemişlerdir. O bakımdan dünyamız için dostlarımızla, akrabalarımızla, Müslümanlarla olan ilişkilerimizi asla zaafa uğratmayalım.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM.
3: Özel efendim.

0: De ki, hak geldi, batıl yok oldu. Elbette batıl yok olmaya mahkumdur. Allah kime hidayet verirse o doğru yoldadır. Kimi de hidayetten uzak tutarsa artık bunlar için Allah'tan başka hiçbir yardımcı bulamazsın. Ve biz o kafirleri kıyamet günü kör, dilsiz ve sağır oldukları halde yüzleri üstü sürünerek dirilteceğiz. Varacakları yer cehennemdir. Ateşi dindikçe onun ateşini artırırız. Bu onların cezasıdır.
1: Özel efem.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: İsra 23-24. Anne ve baba için yapılması istenen dua. Zira senin Rabbin başkasına değil, yalnızca kendisine kulluk etmenizi emreder. Bir de ana babaya iyilik etmeyi. Eğer onlardan biri ya da ikisi senin yanındayken yaşlanırsa, sakın onlara üf bile deme ve onları azarlama. Aksine onlara gönül okşayıcı şeyler söyle ve o ikisine alçak gönüllü davranarak merhametle kol kanat ger ve de ki:
2: Rabbim, o ikisinin beni küçüklüğümde sevgiyle görüp gözettikleri gibi sen de şimdi onları merhametinle kolla.

0: düşünen insanlar için.
1: Bakın bugün de anlamıyorlar, anlayamıyorlar, anlayamayacaklar. Dünya döndükçe de anlamayacaklar. Tek dünyalılar, iki dünyaya iman etmiş insanları anlamayacaklar. Adam anlamıyor şunu.

0: insan nasıl böyle bir hizmet edebilir? Nasıl eşinden, aşından, servetinden, malından menfaat elde etmeden vazgeçebilir? Anlayamıyor. Çünkü kendisi menfaatsiz 10 lira vermemiş bir yere. Menfaatsiz 10 lirasını vermeyen bir adam, dünyevi hiçbir beklentisi olmayan hayatını, eşini, aşını, işini, sevdasını, dünyevi her türlü varlığını Allah yoluna feda etmiş bir insanı anlayamaz. Çünkü o adamın bir tek dünyası vardır. Ama karşı taraftaki adamın iki dünyası vardır. İki dünyası olan adamın bu dünya için hesabı yoktur. Onun hesabı hep orası içindir. Öyle olduğu için de güven içindedir. Öyle olduğu için de itimat halindedir. Öyle olduğu için de her zaman istikamet üzeredir.
1: Özel efendim, daha söyleyecek çok sözümüz var.

Az bir yaraymış. Anne bir sızı olur, yarada çoğalırmış. Sol yan nasıl da üşür, bir anne öğretirmiş. Bir annenin sonrası dolmayan boşluklarmış.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu an rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efem.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. Değerli dinleyiciler, değerli kardeşler, yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın eğiticiliği ve öğretim metotlarını ders olarak işlemeye devam ediyoruz. Abdülfettah Ebu Gudde Üstadın bir eğitimci olarak Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve öğretim metotları adlı kitabından inşallah devam ediyoruz. Şimdi bir başlık var, hemen ardından bir diğer başlık var. Bunların ikisine aynı anda örnek olacak hadisler inşallah sıralayacağız. İlki Resulullah aleyhissalatü vesselamın teşvik ederek ve korkutarak öğretmesi. Resulullah aleyhissalatü vesselam, ki Kur'an'ın da ona verdiği görevdir, beşirun ve nedirun, müjdeleyici ve uyarıcıdır der Kur'an Allah Resulü aleyhissalatü vesselam için. Dolayısıyla Resulullah aleyhissalatü vesselam bir şeyi teşvik edeceği zaman, bir iyiliği, bir ahlaki davranışı, bir ibadeti, cennette Allah-u Teala tarafından sevap verilecek olan her türlü İyi ameli anlatacağın zaman Müslümanları teşvik edici bir dille anlatır. Onun nimetini zikreder. Ve aynı zamanda Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam yine Müslümanları sakındırmak istediği zaman onları uyarır. Cehennem azabıyla uyarır. Başlarına gelebilecek kötü hususlarla alakalı uyarır. Ve Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın dili tıpkı Kur'an'da olduğu gibi uyarma ve müjdeleme, korkutma ve müjdeleme konusunda dengelidir. Kur'an da böyledir. Ve bu çok önemli bir pedagojik, aynı zamanda bir eğitim açısından da çok önemli bir nüanstır. Sadece korkutmak, sadece baskı, sadece sert bir görüntü bir eğitimci için, bir öğretmen için, bir hoca için, hatta bir insan için çok doğru değil, çok faydalı değil, verimli değil. Sadece müjdelemek, sadece iyiliklerden bahsetmek, güzelliklerden bahsetmek falan, yani böyle çok optimist, çok iyimser olmak, hiç gerçekçi olmamak, kötü taraflardan bahsetmemek, kötü davranışlarla alakalı uyarmamak, işin sıkıntılı tarafını göstermemek, cehennemden bahsetmemek, bu da sıkıntılıdır. İkisinin ortasında itidalli bir yol izlemek gerekir. Tebliğ yaparken, öğretim yaparken, babalık yaparken, abilik yaparken, dostluk yaparken her zaman bu iki denge, bu iki duygu arasındaki denge gözetilmesi gerekiyor. Bu iki duygu çok önemli duygulardır çünkü. Yani ümit etmek ve korkmak. Ümit duygusu teşvik edici söylemler ister. Nimetleri duymak ister. Gelecekte başına gelebilecek güzel şeyleri duymak ister ümit duygusu. Korkuda kötü olayları bilmek ister ki ondan sakınabilsin. Şimdi dolayısıyla hem korku insanın aksiyona geçmesi için, insanın bir şeyi, bir hareketi, bir ameli yapması için, korku ve ümit etme duyguları dengeli olduğunda çok sağlıklı bir şekilde o ameli yerine geç. Sadece korktuğu zaman, çünkü sadece korktuğu zaman İnsan o işi çok şevkle yapmayabilir, sıkılabilir o işten, içi daralabilir. Sadece ümitle yaptığında bu sefer yanlış tarafları göz ardı edebilir. Yanlış şeylere karşı bir rehavet oluşabilir. O yüzden hep uyarı ve korku dengesi çok önemlidir. Uyarı ve müjdeleme dengesi çok önemlidir kardeşler. Bu en temel, yani bu çok hayati bir dengedir. Her konuda karşımıza çıkabilir bu. Sevgi, nefret, ümit, korku. Bu denge her alanda karşımıza çıkabilir. Bunu gözetmemiz gerekir. Ve bu duygular çok güçlü duygulardır. Yani biz ümit ettiğimizde, teşvik edildiğimizde, tahrik edildiğimizde harekete geçeriz. Korkutulduğumuzda geri çekiliriz. Dolayısıyla insanları aksiyona, İnsanları davranışlara sevk edecek en önemli duygulardır. O yüzden dinin yerini almak isteyen pek çok iktidar sahibi, pek çok insanları manipüle etmek isteyen kişiler, pek çok ideoloji ne yapar? İnsanlara ümit verir ve korkutur. Onlara bir ütopya gösterir. bir gelecek vaadinde bulunur ve aynı zamanda bir distopya gösterir. Yani eğer bana gelmezsen, bana inanmazsan, benim liderliğime, benim ideolojime, benim ilkelerime inanmazsan şöyle şöyle kötü şeyler başına gelir diye ne yapar? Ona sahte bir cennet ve sahte bir cehennem tasavvuru sunar ki onun dediği o söylemi üreten odaklara inansın, onların peşinden gitsin. Dolayısıyla korku ve ümit duygularımızın nereye bağlandığının çok önemi var. Çok dikkat etmemiz gerekir. Acaba bizim ümit ve korku duygularımızı birileri bazı propagandalarla, bazı komplo teorileriyle, bazı yanlış sözlerle acaba tahrik edip İslam'dan başka ilkelere, İslam'dan başka ideolojilere, İslam'dan başka dinlere çağırıyor mu? O dinler, onların sünneti, onların yaptıkları gibi davranmaya itiyor mu? Harama, ahlaksızlığa itiyor mu acaba? Benim korku ve ümit duygularım tahrik edilerek. Buna çok dikkat etmek gerekir. Ve dolayısıyla korku ve ümit duygularını mümkün olduğu kadar en çok Kur'an ve sünnetle beslemek gerekir. Şimdi bir diğer Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın eğitimciliği ile alakalı önemli hususlardan biri de geçmiş ümmetlerin kıssalarından haber vermesi. Bu Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın zaten Kur'an'ın bir sünneti. Kur'an'da Allah-u Teala metot olarak kıssaları anlatıyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a, o da ümmetine tebliğ ediyor. Dolayısıyla ümmet geçmiş ümmetlerin yaşadığı benzer olayları görüyor. Oradan hem teşvik oluyor hem korkuyor. Eğer geçmiş ümmetlerden başarısız olanlar, imtihanı kaybedenlerin durumlarını gördüğünde o duruma düşmekten sakınıyor. Dolayısıyla onların yaptığı hatalara düşmemeyi bilinçli bir şekilde öğreniyor. Ya da geçmiş ümmetlerden başarılı olanlar, imtihanı alnının akıyla gerçekleştirenleri dinlediklerinde de ne oluyor? O zaman da onlar gibi onların yaptığı doğru amelleri taklit etmeye dönük bir teşvik, bir şevk uyanıyor içlerinde. Bununla alakalı birkaç rivayet var. İnşallah bunları, bu hadisleri zikredelim. Buyuruyor ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bir adam, Ebu Hureyre rivayet ediyor, başka bir köydeki arkadaşını ziyarete gitmiş. Allah onu gözlemek için yoluna bir melek oturtmuş. Adam meleğin yanına gelince melek, nereye gitmek istiyorsunuz diye sormuş. Adam da demiş ki, bu köyde bulunan bir kardeşimi ziyaret etmek istiyorum. Melek de demiş ki, onun yanında gözetip kolladığın bir dünyalığın mı var? Yani menfaat için mi gidiyorsun diye sorunca, hayır, ben onu sırf Allah için seviyorum cevabını vermiş. Melek de ona, ben Allah'ın sana gönderdiği bir elçiyim. Kardeşini sevdiğin gibi Allah da seni seviyor demiş. Bu gerçekten ne güzel, müthiş bir teşvik olmuş. Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yine başka Ebu Hureyre'den rivayet edilen, Ebu Hureyre'nin rivayet ettiği Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın, adamın biri yolda giderken son derece susamış. Bir kuyu bulup içine inmiş, su içmiş, sonra dışarı çıkmış. Bir de bakmış ki bir köpek susuzluktan ıslak toprağa yalıyor. Adam içinden demiş ki, bu köpek de benim gibi son derece susamış. Ve kuyuya inip mestini, ayakkabısını suyla doldurmuş. Sonra onu ağzıyla tutarak yukarı çıkmış. Yani belli bir zahmet harcıyor bunu yapmak için. Allah bu davranışından dolayı köpeği sulamış. Allah-u Teala da bu davranışından dolayı onu bağışlamış, günahlarını bağışlamış. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e sahabeler sormuş, ya Resulallah, hayvanlara yaptığımız iyilikler sebebiyle bize ecir var mı diye. Resulullah da buyuruyor ki aleyhissalatü vesselam, her yaş ciğer sahibine yapılan iyiliğe ecir vardır. Yani her canlıya yapılan iyiliğe ecir vardır buyurmuş Allah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bununla alakalı başka hadisler de var. Yine bir başka hadiste, bir köpek kuyunun etrafında dolaşıyor, susuzluktan neredeyse ölecek. İsrailoğullarından bir fahişe onu görüyor. Hemen mestini çıkarıyor, başörtüsüne bağlıyor onu, daha sonra su çekiyor ve hayvanı suluyor. Bu sebeple, bakın, bu küçük amel sebebiyle, ama bu çok iyi niyetli bir amel olduğu için, çok safiyane bir amel olduğu için Allah-u Teala günahlarını bağışlıyor. Çok önemli bir teşvik. Ne kadar büyük bir teşvik değil mi? Canlılara, insanlara, hayvanlara iyilik yapmak. İyi bir insan olmak. İyilik yapmak insanlara, hayvanlara, canlılara teşvik ediliyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam tarafından. Bir başka bir hadiste, bir kadın bağlayıp ölüme terk ettiği bir hayvan nedeniyle cehenneme girmiş. Onu hapsettiğinde ne yedirmiş, Ne sulamış ne de yerdeki haşerelerden yemeye bırakmış. Kadının biri hayvana bir zulmediyor. Çok kötü bir zulmü. Onu ölüme terk ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam onun cehenneme gittiğini söylüyor. Tabi Müslümansa cehennemde yanıp çıkacak ama yine cehennemi hak edecek bir amel olarak değerlendiriyor Allah-u Teala bunu. Dolayısıyla bakın dikkat ederseniz hayvanları sevmek, canlıları sevmek ve onlara yardımcı olmak, iyilik etme konusunda hem çok teşvik edici hem de son derece zarar verme konusunda da son derece sakındırıcı iki hadis mesela. Ebu Hureyre radıyallahu anh yine rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki beşikte konuşanlar sadece üç kişidir. Birincisi İsa bin Meryem. İkincisi de şu kıssadaki bebek. Kıssayı anlatalım. Cüreyc'in arkadaşı, yani konuşan bebek Cüreyc'in arkadaşı. Cüreyc, abid bir insan. Bir manastır yaptırıyor ve içinde yaşıyor. Bir gün namaz kılarken annesi geliyor. Diyor ki, ya Cüreyc diye sesleniyor Cüreyc'e. Cüreyc de, ya Rabbi, annem ve namazım deyip namazına devam ediyor. Bu şu demek, ya Rabbi, annemle namazım arasında kaldım. Ben namazı tercih ediyorum deyip namaza devam ediyor. Yani en faziletlisini tercih ediyorum. Hatta etmem için beni muvaffak kıl diye bir dua ediyor aslında orada ve namaza devam ediyor. Tabii burada şunu sorabiliriz. Yani namazda konuşabiliyor mu? Onların şeriatında ki bu Allahu Alem Hazreti İsa'nın şeriatına tabi Cüreyç. Cüreyç herhalde George, George falan gibi Yunanca büyük ihtimal onun Araplaştırılmış halidir. Büyük ihtimal hani ya Rum'dur ve Hristiyandır gibi duruyor. Onların şeriatında konuşulabiliyor. Mübahtı. Dolayısıyla konuşuyor olabilir Allahu Alem. Ya da belki içinden dua ediyordur. Ertesi gün yine namaz kılarken annesi gelmiş. Ya Cüreyç diye seslenmiş. Ya Rabbi annemle namazım diyor. Ve namazına devam ediyor yine. Annesi de dönüp gidiyor. Daha sonra yine namaz kılarken annesi ya Cüreyç diye sesleniyor. Cüreyç de ya Rabbi annemle namazım diyor. Namazına devam ediyor. Annesi de Allah'ım fahişelerin yüzüne bakmadıkça canını alma diye beddua ediyor. Gerçekte kızıyor yani. Ama fahişelerin yüzüne bakmadıkça diye şeklinde söylüyor. Hani daha ileri bir beddua yok. Derken İsrailoğulları Cüreyci ve onun ibadetini konuşmaya başlamışlar. Daha sonra güzelliği dillere destan bir fahişe kadın gelmiş. Demiş ki isterseniz onu yoldan çıkarayım. Onun önüne çıkmış ama Cüreyç iltifat etmemiş. Daha sonra kadın Cüreyc'in manastırında kalan başka bir çobana gelmiş. Ona kendini teslim etmiş. Ondan hamile kalmış. Kadın doğum yapınca da bu demiş Cüreyç'tendir. İsrailoğulları da hemen inanıyor ona. Ve aşağı indiriyorlar. Manastırını yıkıyorlar ve dövmeye başlıyorlar. Cüreyç de diyor ki ne oluyor size? Niye beni bana böyle yapıyorsunuz? Şu fahişeyle zina ettin, o senden bir çocuk doğurdu diyor. Çocuk nerede diyor soruyor. Cüreyç de çocuğu getiriyorlar. Cüreyç diyor ki beni bırakın da namaz kılayım. Namazı kılıyor. Sonra namazını bitirince bebeğin yanına geliyor, karnına dokunuyor. Ey çocuk baban kim diye soruyor. Bebek de filan çobandır şeklinde cevap veriyor. Bunun üzerine İsrailoğulları onu öpüyorlar. İşte ellerini öpüyorlar. Bereketlenmeye çalışıyorlar ondan. Ve manastırını tekrardan yapalım, hatta altından yapalım falan diyorlar. O da hayır, önceki gibi çamurdan yapın diyor. Onlar da çamurdan yapıyorlar. Şimdi burada tabii Humeyd bin Halil Hilal, yani hadisin ravilerinden biri diyor ki annesi eğer zinaya düşmesi ve adam öldürmesi yönünde beddua etseydi bu belaya düşecekti. Fakat oğluna karşı merhametli ve şefkatli olduğu için ceza olarak sadece fahişlerin yüzünü göstermesi şeklinde beddua ediyor. Bu olay nasıl gerçekleşiyor? Şimdi o İsrailoğulları fahişeye inanıp onu sokağa çıkarıyorlar, dövüyorlar ve gezdirmeye, teşhir etmeye başlıyorlar. Diyorlar ki işte riyakâr, sen amel işleyerek kandırıyorsun. O ara fahişelerin evlerin oraya doğru götürüyorlar. Fahişeler de dışarı çıkıp onu seyretmeye başlıyor. Cüreyç işte onları gördüğünde tebessüm ediyor. Yani Allah-u Teala'nın annesinin duasını kabul ettiğini anlıyor. Ve hatta diğerleri de diyor ki işte fahişenin yanından geçene de gülmemişti. Şimdi niye gülüyor diyorlar ve şaşırıyorlar. Tabii Cüreyc'in gülmesinin sebebi belli. Tabii daha sonra soruyorlar zaten bu olayın aslı ortaya çıkınca, bebek konuşunca niye güldün diye. Annemin bana beddua ettiğinden dolayı, ettiği beddua buydu. O yüzden güldüm diye söylüyor. Buradan tabi İbn Hacer, hani eğer nafile namazsa annenin seslenmesi tercih edilir şeklinde bir çıkarım yapıyor. Bir fıkhi hüküm istinbat ediyor buradan. Hatta yine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan rivayet edilen bir hadiste, Cüreyc eğer diyor fakih biri olsaydı annesinin seslenmesine icabet etmesinin gerekliliğini bilirdi şeklinde böyle bir hadiste rivayet ediliyor. Ama hadis zayıf bir hadis, meçhul bir raviden rivayet ediliyor, ama hani alimler en azından hadisten sahih olanından anladıklarına uygun olduğu için bu hadiste rivayet etmişler. Bir diğer yine bebekte kundakta konuşan çocuk, üçüncü çocuk, İsrailoğullarından bir çocuk. Annesini emiyor. Bu sırada annesinden süt emiyor. Bu sırada güzel giyimli, yakışıklı bir adam bir küheylan üzerinde oradan geçiyor. Onu görüyor annesi. Diyor ki Allah'ım benim oğlum da bunun gibi yap diye dua ediyor. Çocuk hemen annesinin memesini bırakıyor ve süvariye dönerek Allah'ım beni onun gibi yapma diyor. Sonra dönüp annesinin memesinden emmeye devam ediyor. Ebu Hureyre arada radıyallahu anh diyor ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın çocuğun nasıl emdiğini anlatırken şehadet parmağını ağzına götürüp emmesini şimdi görür gibiyim diyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sözüne devam ediyor. Sonra oradan bir cariye götürmüşler. Onu hem dövüyorlar hem de zina ettin, hırsızlık ettin diyorlarmış. Cariye de Allah bana yeter, o ne güzel vekildir diyormuş. Çocuğun annesi Allah'ım oğlumu bunun gibi yapma diye dua ediyor. Bu sefer çocuk yine annesinin memesini bırakıyor ve cariyeye bakarak diyor ki ya Allah'ım beni bunun gibi yap. Bunun ardından konuşmaya başlıyorlar. Anne artık çocuğunun konuştuğunu, Allah'ın ona böyle bir yetenek verdiğini anlıyor. Diyor ki hayret sana. Yani güzel giyimli, yakışıklı biri geçince Allah'ım benim oğlumu bunun gibi yap dedim. Sense ya Rabbi beni böyle yapma dedin. Cariyeyi zina ettin, hırsızlık ettin diyerek döve döve yanımızdan götürdüler. Ben Allah'ım çocuğumu bunun gibi yapma diye dua edince sen Allah'ım beni bunun gibi yap dedin diyor. Çocuk cevap veriyor. Adam bir zalimdi. Bu yüzden Allah'ım beni onun gibi yapma dedim. Cariye ise yapmadığı halde hırsızlık yaptın, zina ettin diyorlardı. Bu yüzden Allah'ım beni bunun gibi yap dedim diyor. Tabi burada çocuğun, yani oradaki teşvik edici şey, yani çocuk orada kadının iftiraya uğramasına değil, Allah'a teslim olmuş olmasına, oradaki o teslimiyetine ve masum olmasına, yani kötülüklerden kendini korumuş olmasına özeniyor aslında. Hani oradaki bunun gibi yap demesi, hani bana da iftira atılsın suçlu olayım değil, daha ziyade o takvası ve o teslimiyetidir. Gördüğü gibi Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam çok güzel kıssaları çok güzel bir şekilde anlatarak dinleyicileri, dinleyenleri, öğrencilerini, sahabeleri o olayların içine sokarak anlatıyor ve dolayısıyla hem böyle insan dinlerken tabiri caizse hoşuna da gidiyor bunları dinlemek. Çünkü bunlar kolay dinlenilebilecek kıssalar ve aynı zamanda çok güzel dersler de veriyorlar. O yüzden kıssa anlatma Kur'an'ın da sünnetidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın da sünnetidir. Kur'an'ın da uslubudur. Ve çok kolay öğrenilir. Hatta muhakkak bu uslup muhakkak kullanılmalıdır. Bu şekilde bazen hikayeleştirilebilir bazı şeyler. Çocuklara yapılır mesela. Ama özellikle geçmiş ümmetlerin hikayeleri, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın siyerindeki olaylar, hayatındaki olaylar, sahabelerin yaşadıkları. Yani elimizde kurgu olmayan, gerçekten yaşanmış yeteri kadar malzeme de var. Dolayısıyla bu kıssaları, bu yaşanmış olayları anlattığımızda çok daha etkileyici ve teşvik edici ve aynı zamanda kötülüklerden de sakındırıcı bir özellik kazanıyor yapılan dersler, hitabetler ile ahir. İnşallah bir sonraki ders Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bazı meseleleri yumuşak anlatması, özellikle işte utanılacak konuları daha yumuşak bir şekilde insanlara çok agresif gelmeyecek şekilde anlatması başlığından inşallah devam edeceğiz. Allah razı olsun dinlediğiniz için kardeşler. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah.
1: Hikmet Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Mehmet Yıldırtan.

0: عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عود المريض، وأطعم الجائع، وفك العاني. رواه البخاري.
1: Ebu Musa radıyallahu anh rivayet ediyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: hastaları ziyaret edin, açları doyurun, elinizin altındaki köleleri salıverin. Sahih-i Buhari.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
3: Özel efem.
4: Özel efem.

Trafik kuralları. Trafik kuralları. Trafikte en büyük ceza kazadır. Özel efendim. 103.2.

0: Özel FM uyarıyor. İster genç olsun ister yaşlı, geçen her gün, hatta her dakika ölüme biraz daha yaklaşıyorsunuz. O gün dünyaya ait olan her şey yok olacak. Hırslar, istekler, kızgınlıklar, beklentiler, düşmanlık ve zevkler sona erecek. Geleceğe yönelik planların bir anlamı kalmayacak.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
0: Özel FM. Özel FM.

0: Özel FM hatırlatıyor.
1: Yabancı hanımlar yabancı erkeklerden, yabancı erkekler de yabancı hanımlardan uzak durmalıdır. Bu kalpleriniz için daha güzeldir. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: düşünen insanlar için.
1: İnce düşündüğümüzde, hikmet penceresinden baktığımızda Allah-u Teala'nın bir kuldan istediği şey oğlu İsmail'in babası İbrahim'e gösterdiği davranıştır. Sen mi istedin babacığım? Bunu Allah mı sana emretti başım üstüne? Başını yere koyuyor, hiç itiraz etmiyor. Beni inşallah sabirunlardan bulacaksın diyor ayet-i kerimede. Sabredenlerden bulacaksın. Bu sabredenler kelimesini Asr suresinden tutun da ta Kur'an-ı Kerim'in 114 suresinin belki 80-90 yerinde sabır kelimesi bir şekilde geçer. Neden? Çünkü insan Allah-u Teala'ya sabırla yaklaşabilir. Sabır olmazsa sızlanma olur. Sızlanma olmazsa ibadette yaralanmalar, yırtılmalar, çizilmeler, kusur, yani bizim tabirimizle defo oluşur. Defolu kullukla Allah-u Teala'dan defosuz bir cenneti istirham edemeyiz. Allah-u Teala'ya sunacağımız kulluktaki teslimiyet, Hazreti İsmail'in psikolojisi gibi mutlak anlamda bir yakinleşme ve kendini yere koyma, sen istiyorsan ya Rabbi ben senin için kendi canımdan bile vazgeçerim, her şeyimden vazgeçerim anlayışı budur.
0: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحياء لا يأتي إلا بخير. متفق عليه. وفي رواية لمسلم: الحياء خير كله، أو قال: الحياء كله خير.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: haya ancak hayırla gelir. Muttefekun aleyh. Müslim'in rivayetinde ise şöyle buyurulmaktadır: hayanın hepsi hayırlıdır.
2: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel efendim.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Taha 114. Peygamberimizin yapması istenen dua. Sonuçta aşkın olan Allah, mutlak otoritenin sahibi olarak mutlak hakikatin de kaynağıdır. Şu halde onun vahyi tamamıyla sana ulaştırılmadan önce Kur'an hakkında tez canlı davranarak sonuç çıkarma. Fakat Rabbim, ilmimi arttır.

0: Allah şöyle demişti: ben muhakkak sizinle beraberim. Namazı dosdoğru kıldığınız, zekatı verdiğiniz, peygamberlerime iman ettiğiniz ve onlara yardımda bulunduğunuz, mallarınızı Allah yolunda güzelce sarf ettiğiniz takdirde günahlarınızı mutlaka örter ve sizi altından ırmaklar akan cennetlere korum. Fakat sizden her kim de bundan sonra küfrederse dosdoğru yoldan sapmış olur.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var.
2: Özel efem. Özel efem.

de ki, faraza müşriklerin iddia ettikleri gibi Allah'tan başka tanrılar bulunsaydı, elbette onlar arşın ve kainat hakimiyetinin sahibi Yüce Allah'a üstün gelmek için çareler arayacaklardı. Daha söyleyecek çok sözümüz var.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları. Bakara suresi 126. Hazreti İbrahim'in duası. Hani İbrahim de şöyle dua etmişti:
1: Rabbim, burasını güvenlikli bir bölge kıl, onun sakinlerinden Allah'a ve ahiret gününe inananları her tür nimetle rızıklandır.
0: Allah karşılık verdi. Onlardan hakikati inkar edenleri de kısa süren bir sefadan sonra yakıcı bir azaba mahkum ederim ki orası pek fena bir duraktır.

0: Özel FM hatırlatıyor. Sağlığınızın ve boş zamanlarınızın kıymetini bilerek bunları en güzel şekilde değerlendirin. Sen ey kardeşim, unutma, iyiliğe vesile olan iyiliği yapmış gibidir.
1: Daha söyleyecek çok sözümüz var. Özel FM.

0: Kur'an'dan dualar. Rahmet damlaları.
1: Bakara suresi 250-251. Talut ve askerlerinin duası. Onlar Calut ve ordusuyla karşı karşıya geldiklerinde, "Ey Rabbimiz, üzerimize sabır yağdır ve ayaklarımızı kaydırma ve kafirler güruhuna karşı bize yardım et," diye dua ettiler. Bunun üzerine Allah'ın izniyle onları bozguna uğrattılar ve Davut Calut'u öldürdü. Bunun ardından Allah da ona hükümranlık ve hikmet verdi ve dilediklerini öğretti. Eğer Allah insanların bazısını diğer bazısıyla savunmamış olsaydı, yeryüzü fesada giderdi. Ve fakat Allah bütün varlıklara karşı sınırsız lütuf sahibidir.

0: Erdem yolcusuna öğütler.
1: Denilmiştir ki Allah'ı bilen, ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış arif kişinin derdi Rabbini övmek, dünyadan yüz çeviren zahit kişinin derdi ise Rabbine dua etmektir. Çünkü ilahi sır ve hakikatlere gözü açılmış kişinin tek kaygısı Rabbi, dünyadan yüz çeviren kişinin tek kaygısı ise kendi nefsidir.
2: Özel efem, daha söyleyecek çok sözümüz var.

insan kişisel çıkarlarından başka hiçbir şeyle ilgilenmiyorsa, toplumsal bir güzellik için hayatında hiçbir özveride bulunmamışsa, cebinde katlı duran bir şiiri iki insana okumamışsa, üşüyen birinin üzerini örtmemişse ve hep zararsız ve hep yararsız yaşamışsa nasıl iyi olabilir ki? İyi olmanın da bir şerefi vardır ve herkes duyarlılığı, ahlakı ve bu güzel duyarlılığı, güzel ahlakı karşısındakilere yansıttığı sürece, yaşattığı sürece değer kazanacaktır ve bu bilinci kadar iyi olacaktır. Kendi yangınını söndürmeyenin başkalarının yangınını söndürmeye, seyirtmesini kim ciddiye alır?

Ey insanlar, geliniz, dinleyiniz, belleyiniz, ibret alınız. Yaşayan ölür, ölen çeker gider. Olacak olur, yağmur yağar, otlar biter, çocuklar doğar. Ana babaların yerini tutar, sonra hepsi mahvolup gider. Vukuatın ardı kesilmez, hemen hepsi birbirini takip eder. Kulaklarınızı açınız, dikkat ediniz. Gökte haber var, yerde ibret alacak şeyler var. Yeryüzü geniş bir döşeme, gökyüzü ise bir yüksek tavandır. Yıldızlar yürür, denizler durur. Gelen kalmaz, giden gelmez. Acaba gittikleri yerlerden memnun kaldıkları için mi gelmiyorlar? Yoksa orada bıraktıkları için uykuya mı dalıyorlar? Yemin ederim, Allah'ın indinde bir din vardır ki şimdi bulunduğunuz dinden daha doğrudur ve daha sevimlidir. Allah'ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakın oldu. Gölgesi başımızın üstündedir. Ona iman eden kimse ne mutludur. Ona isyan ve muhalefet eden kimseye de yazıklar olsun. Yazıklar olsun ömürleri gaflet içinde geçen kimselere. Ey cemaat-i iyad, hani ecdadımız ve babalarımız, hani taştan saraylar yapan Ad ve Semud kavimleri, hani dünya malına güvenerek kavmine ben sizin Rabbinizim diyen Firavun ve Nemrut. Onlar size nispetle daha zengin ve kuvvet bakımından da sizden daha kuvvetli değiller miydi? Bu yer onları değirmeninde öğüttü, toz etti, dağıttı, kemikleriyle çürüyüp dağıldı. Evleri yıkılıp ıssız kaldı. Yerlerini, yurtlarını şimdi köpekler şenlendiriyor. Sakın onlar gibi gaflet etmeyin. Onlar yolunda gitmeyin. Her şey fanidir. Baki ancak Allah'tır ki birdir. Şeriki ve naziri yoktur. İbadet edilecek ancak O'dur. Doğmamış ve doğrulmamıştır. Evvel gelip geçenlerde ibret alınacak çok şeyler vardır. Ölüm ırmağının girecek yerleri vardır ama çıkacak yerleri yoktur. Büyük küçük hep göçüp gidiyor. Giden geri gelmiyor. Anladım ki herkese olan şey bana da olacaktır. Mekke büyük hüsranların, acıların beldesiydi. Bir tarafta korku, endişe ve yokluk, öteki tarafta şatafat, lüks ve gösteriş. Kodomanlar, sermayeyi putlaştırıp fakirleri köleleştiren zihniyette.

Mekke'nin bozguncu düzeni insanları düşünmeye sevk ediyor. Karamsarlık sokakları kuşatıyordu. Gece olduğunda kocasının borcu yüzünden genel ev kadını olmak zorunda bırakılanlar evlerinin önüne büyük bayraklar dikerdi. Mekke sokakları dev sesleri